0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: düşünen insanlar için.
1: İnce düşündüğümüzde, hikmet penceresinden baktığımızda Allah-u Teala'nın bir kuldan istediği şey oğlu İsmail'in babası İbrahim'e gösterdiği davranıştır. Sen mi istedin babacığım? Bunu Allah mı sana emretti başım üstüne? Başını yere koyuyor, hiç itiraz etmiyor. Beni inşallah sabirunlardan bulacaksın diyor ayet-i kerimede. Sabredenlerden bulacaksın. Bu sabredenler kelimesini Asr suresinden tutun da ta Kur'an-ı Kerim'in 114 suresinin belki 80-90 yerinde sabır kelimesi bir şekilde geçer. Neden? Çünkü insan Allah-u Teala'ya sabırla yaklaşabilir. Sabır olmazsa sızlanma olur. Sızlanma olmazsa ibadette yaralanmalar, yırtılmalar, çizilmeler, kusur, yani bizim tabirimizle defo oluşur. Defolu kullukla Allah-u Teala'dan defosuz bir cenneti istirham edemeyiz. Allah-u Teala'ya sunacağımız kulluktaki teslimiyet, Hazreti İsmail'in psikolojisi gibi mutlak anlamda bir yakinleşme ve kendini yere koyma, sen istiyorsan ya Rabbi ben senin için kendi canımdan bile vazgeçerim, her şeyimden vazgeçerim anlayışı budur.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

İçlerinden zulmedenler hariç, kitap ehliyle ancak en güzel şekilde mücadele edin ve deyin ki, biz bize indirilen kitaba da size indirilen kitaplara da inandık. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir. Biz yalnız ona teslim olmuş kimseleriz.

0: أؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون.
1: Ey Muhammed! Biz sana kitabı böyle indirdik. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanırlar. Şu Araplardan da ona iman edenler vardır. Bizim ayetlerimizi kafirlerden başkası inkar etmez.

0: Sen bu Kur'an'dan önce hiçbir kitap okumuyordun. Elinle de onu yazmıyordun. Eğer öyle olsaydı batıla uyanlar şüpheye düşerlerdi.
1: Bel huve ayatun beyinatun fi sudurillezine utul ilm ve ma yechadu bi ayatina illa zalimun.
0: Hayır, o Kur'an kendilerine ilim verilenlerin kalplerinde parlayan apaçık ayetlerdir. Bizim ayetlerimizi zalimlerden başkası inkar etmez.
1: وَقَالُوا لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّنْ رَبِّهِ

Kafirler, ona Rabbinden bir takım mucizeler indirilseydi ya, diyorlar. Sen de ki, bütün mucizeler ancak Allah'ın kudretine bağlıdır. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım.

0: Kendilerine okunan kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmedi mi? Şüphesiz ki bunda inanan bir kavim için bir rahmet ve öğüt vardır.
1: Kul kefâ billâhi beynî ve beynekum şehîden ya'lemu mâ fissemâvâti vel ardı.

0: De ki, bizimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilir. Batıla inanıp Allah'ı inkar edenlere gelince, işte onlar zarara uğrayacak olanların ta kendileridir.
1: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ

Onlar azabın çabuk gelmesini istiyorlar. Eğer gelmesi için belirlenmiş bir süre olmasaydı, azap onlara hemen gelirdi. Fakat azap onlara hiç haberleri olmadan ansızın gelecektir.

Azap kendilerini üstlerinden ve ayaklarının altından sardığı gün Allah onlara "Yaptıklarınızın cezasını tadın" der.

Ey iman eden kullarım! Şüphesiz ki benim yarattığım yeryüzü geniştir. O halde nerede güven içinde olursanız orada yalnız bana kulluk edin.

Biz iman edip salih amel işleyenleri mutlaka altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz. Sabredip iyi amel işleyenlerin mükafatı ne güzeldir. Onlar yalnız Rablerine güvenirler.

0: إياكم وهو السميع العليم.
1: Nice hayvanlar vardır ki kendi rızkını yüklenip taşıyamaz. Allah onlara da size de rızık verir. O her şeyi işitir ve bilir.

0: andolsun ki sen onlara gökleri ve yeri yaratıp güneşi ve ayı buyruğu altında tutan kimdir diye sorsan elbette Allah'tır derler. O halde haktan nasıl döndürülüyorlar?
1: Allahu yebsutur rizqa limen yeşâ'u min ibâdihi ve yakdiru leh. İnne Allâhe bikulli şey'in alîm.
0: Allah kullarından dilediği kimsenin rızkını genişletir ve daraltır. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilir.

0: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون.
1: Andolsun ki sen onlara gökten bir su indirip onunla yeryüzüne ölümünden sonra hayat veren kimdir diye sorsan, elbette Allah'tır derler. Sen Allah'a hamdolsun de. Fakat onların çoğu buna akıl erdiremezler.
0: وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.
1: Bu dünya hayatı sadece bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduysa gerçek hayattır. Keşke bunu bilselerdi.

Gemiye bindikleri zaman dini yalnız Allah'a has kılarak ona yalvarırlar. Fakat Allah kendilerini kurtarıp karaya çıkarınca bir de bakarsın ki ona ortak koşarlar.

0: Bizim kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük etsinler ve zevke dalsınlar bakalım. Onlar yakında bileceklerdir.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَكْفُرُونَ
0: Çevrelerindeki insanlar kapılıp götürülürken bizim Mekke'yi kutsal ve güvenilir bir yer yaptığımızı görmediler mi? Onlar hala batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar?

0: أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَافِرِينَ
1: Allah'a karşı yalan yere iftira edenden veya hak kendisine geldiğinde onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Cehennemde kafirler için bir yer mi yok?
0: وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِن۪ينَ
1: Bizim uğrumuzda cihad edenlere biz mutlaka yollarımızı gösteririz. Şüphesiz ki Allah iyilik yapanlarla beraberdir. Rum Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 60 ayettir. İranlılarla Bizanslılar arasında yapılan savaşta mağlup olan Rumların birkaç yıl içinde o sıralarda Mecusi olan İranlılara galip geleceği anlatıldığından sure bu adla anılmıştır. Kitap ehli olan Rumların yenilmesi üzerine müşrikler müminlerle alay etmişler, sizin gibi kitabı olanlar yenilgiye uğradılar diye şımarıkça sözler söylemişlerdi. Bunun üzerine Kur'an-ı Kerim yakın bir gelecekteki sonucu bir mucize olarak bildirmişti. Gerçekten de bu surenin inişinden birkaç yıl sonra 624 yılında Bizanslılar İran'a girdiler. İşte surenin ilk ayetleri bu olaya işaret etmektedir.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الرحيم
1: Elif, Lam, Mim. Rumlar size en yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Fakat onlar bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Bundan önce de bundan sonra da emir Allah'ındır. O gün müminler de Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir. Allah dilediğine yardım eder. O çok güçlüdür, çok merhametlidir.

0: Onlar dünya hayatının görünen yüzünü bilirler. Onlar ahirettense tamamen habersizdirler.
1: أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ

Onlar kendi kendilerine, Allah'ın gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları ancak hak ve hikmetle ve belirli bir süre için yarattığını hiç düşünmediler mi? Gerçekten insanlardan birçoğu Rablerine kavuşacaklarını inkar etmektedirler.

Onlar yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar kendilerinden daha güçlüydüler. Yeryüzünü kazıp alt üst etmişler, onu bunların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Onlara da peygamberleri açık deliller getirmişlerdi. Allah onlara zulmetmemiştir. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı.

Sonra Allah'ın ayetlerini yalan sayıp onlarla alay etmek suretiyle kötülük yapanların sonları çok fena oldu.

0: Allah ilkin mahluku yaratır. Ölümünden sonra onu tekrar diriltir. Sonra siz yalnız ona döndürülürsünüz.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجَرِمُونَ

0: Kıyametin kopacağı günde günahkarlar ümitsizlik içinde susacaklardır. Onların Allah'a ortak koştukları şeylerden kendileri için şefaatçiler yoktur. Zaten onlar da koştukları ortaklarını tanımayacaklardır.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ
0: Kıyametin kopacağı gün var ya, işte o gün inananlarla inanmayanlar birbirlerinden ayrılacaklardır.
1: فَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ ف۪ي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ
0: İman edip salih amel işleyenlere gelince, onlar bir cennet bahçesinde ikrama kavuşurlar.

0: İnkar edip ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalan sayanlara gelince, işte onlar azap içinde hazır bulundurulacaklardır.
1: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ
0: Öyleyse siz akşamladığınız zaman ve sabaha kavuştuğunuz zaman Allah'ı tesbih edin. Akşam, yatsı ve sabah namazlarını kılın.
1: وَلَهُ الْحَمْدُ

0: Göklerde ve yerde hamd yalnız Allah'a mahsustur. Öğle ve ikindi vakitlerinde de Allah'ı tesbih edin, namaz kılın.
1: Yuhricul hayye minel meyyiti ve yuhricul meyyite minel hayyi ve yuhyil erda ba'de mevtiha ve kezalike tuhracun.
0: Allah diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. Ölümünden sonra yeryüzünü yeniden canlandırır. İşte siz de kabirlerinizden böyle çıkarılacaksınız.

Sizi bir topraktan yaratması Allah'ın varlığının ve kudretinin delillerindendir. Sonra siz hemen birer insan olup yeryüzüne yayılıyorsunuz.

0: ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
1: Kendileriyle huzur bulmanız için size nefislerinizden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet meydana getirmesi de Allah'ın kudretinin delillerindendir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için nice ibretler vardır.

Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin değişik olması da onun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz ki bunda bilenler için nice ibretler vardır.

0: فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون.
1: Sizin geceliğin uyumanız, gündüzün de lütfundan nasibinizi aramanız yine Allah'ın kudretinin delillerindendir. Şüphesiz ki bunda gerçeği dinleyen bir kavim için nice ibretler vardır.

0: موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.
1: Korku ve ümit vermek için şimşeği size göstermesi ve gökten bir su indirip onunla ölümünden sonra yeryüzünü canlandırması da Allah'ın kudretinin delillerindendir. Şüphesiz ki bunda aklını kullanan bir kavim için nice ibretler vardır.
0: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ

0: yuridun.
1: Göğün ve yerin onun emriyle durması da yine kudretinin delillerindendir. Sonra sizi bir davetle çağırdığı zaman bir de bakarsınız ki diriltilmiş olarak yerden çıkarılıyorsunuz.
2: وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ
1: Göklerde ve yerde bulunanlar hep O'nundur. Hepsi de O'na gönülden itaat etmektedirler.
2: وَهُوَ الَّذ۪ي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
1: Varlığı önce yaratan, ölümünden sonra tekrar dirilten O'dur. Bu ikinci kez diriltme O'na daha kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfatlar O'nundur. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون.
1: Allah size kendinizden şöyle bir misal getirdi. Size rızık olarak verdiğimiz şeylerde ellerinizin altında bulunan kölelerinizden sizinle eşit haklara sahip olup birbirinizden çekindiğiniz gibi kendilerinden de çekindiğiniz ortaklarınız var mı? O halde bize nasıl ortak koşuyorsunuz? İşte biz aklını kullanacak bir kavim için ayetleri böyle genişçe açıklıyoruz.

Ne var ki zulmedenler bilgisizce kendi heveslerine uydular. Allah'ın saptırdığı kimseleri kim doğru yola getirebilir? Onların hiçbir yardımcıları da yoktur.

Ey Muhammed! Sen tek Allah'a yönelerek yüzünü hak dine, Allah'ın insanları üzerinde yaratmış olduğu yaratış kanununa uygun olan dine çevir.

Allah'a yönelerek ona karşı gelmekten sakının. Namazı dosdoğru kılın. Dinlerini parçalayıp gruplara ayrılan müşriklerden olmayın. Onlardan her grup kendi yanında bulunanla sevinip övünmektedir.

İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine yönelerek ona yalvarırlar. Sonra Allah onlara kendi tarafından bir rahmet tattırınca da bir de bakarsın ki içlerinden bir grup Rablerine ortak koşarlar.

Onlar kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük ettikleri için böyle yaparlar. Haydi eğlenip yaşayın bakalım. Yakında gerçeği anlayacaksınız.

0: Biz insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman onunla sevinirler. Elleriyle yaptıkları kötülük sebebiyle başlarına bir sıkıntı gelince de hemen ümitsizliğe kapılırlar.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقَدِرُ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
0: Onlar görmezler mi ki Allah dilediğine rızkı geniş tutuyor, dilediğine daraltıyor. Şüphesiz ki bunda iman eden bir kavim için nice ibretler vardır.

Öyleyse yakınlara, yoksullara, yolda kalmışlara zekattan hakkını ver. Allah'ın rızasını kazanmak isteyenler için bu daha hayırlıdır. İşte kurtuluşa erenler de böyle yapanlardır.

0: İnsanların malları arasında çoğalması için faize verdiğiniz mal Allah katında artmaz. Fakat Allah'ın rızasını dileyerek verdiğiniz zekata gelince, işte onu verenler sevaplarını ve mallarını kat kat arttırırlar.
1: Allahu'l-lezî halakakum thumme razakakum thumme yumitukum thumme yuhyikum.

0: سبحانه وتعالى عما يشركون.
1: Sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra sizi öldüren ve sonra da tekrar diriltecek olan Allah'tır. Sizin Allah'a koştuğunuz ortaklarınız içinde bunlardan birini yapabilecek olan var mıdır? Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzeh ve yücedir.

0: İnsanların kendi elleriyle kazandıkları günahlar yüzünden karada ve denizde fesat, bozgunculuk ortaya çıktı. Belki Hakk'a dönerler diye Allah onlara yaptıklarının bir kısmının cezasını böylece tattırıyor.
1: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِك۪ينَ
0: Ey Muhammed! De ki, yeryüzünde gezip dolaşın da öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bir bakın. Onların çoğu da Allah'a ortak koşan kimselerdi.
1: فَاَقِمْ وَجَهَكَ لِلْد۪ينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ اَنْ

Allah tarafından geri çevrilmesi mümkün olmayan bir gün gelmeden önce yüzünü dosdoğru din olan İslam'a çevir. O gün insanlar bölük bölük ayrılırlar.

0: Kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. Kim de salih amel işlerse işte onlar kendileri için güzel bir yer hazırlamış olurlar.
1: لِيَجْزِيَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ
0: Allah iman edip salih amel işleyenleri kendi lütfundan mükafatlandırsın diye insanlar bölük bölük ayrılırlar. Çünkü Allah inkar edenleri sevmez.

0: من رحمته وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
1: Rüzgarları yağmurun müjdeleyicileri olarak göndermesi de Allah'ın kudretinin delillerindendir. O bunları size rahmetinden biraz tattırması, emriyle gemilerin yürümesi, onun lütfundan rızkınızı aramanız ve verdiği nimetlere şükretmeniz için gönderir.

Andolsun ki biz senden önce nice peygamberleri kendi kavimlerine gönderdik. Peygamberler onlara apaçık mucizeler getirdiler. Biz de onlara inanmayıp suç işleyenlerden intikam aldık. Çünkü müminlere yardım etmek bizim üzerimizde bir haktır.

Allah rüzgarları gönderir de onlar bulutları kaldırırlar. Allah bulutu gökte dilediği gibi yayar ve onu parça parça ayırır. Derken sen onların arasından yağmurun çıktığını görürsün. Artık onu kullarından dilediğine yağdırınca onlar hemen sevinirler.

0: Oysa ki onlar yağmurun kendilerine inmesinden önce ümitsizliğe kapılmışlardı.
1: فَانْظُرْ اِلَى اَثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِي الْاَرْضَ

0: Allah'ın rahmetinin eserlerine bak. Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl canlandırıyor? Şüphesiz ki o ölüleri de böyle diriltecektir. Onun her şeye gücü yeter.
1: وَلَئِنْ اَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ
0: Andolsun ki biz bir rüzgar göndersek de ekinlerin sararmış olduğunu görseler mutlaka ardından nankörlük etmeye başlarlar.

Ey Muhammed! Şüphesiz ki sen ölülere duyuramazsın. Arkalarını dönüp giden sağırlara da daveti işittiremezsin.

Sen körleri de sapıklıklarından kurtarıp doğru yola getiremezsin. Sen davetini ancak ayetlerimize iman edip Müslüman olanlara işittirebilirsin.

0: بعد قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.
1: Sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından bir kuvvet veren, sonra kuvvetin ardından da tekrar güçsüzlük ve ihtiyarlık veren Allah'tır. O dilediğini yaratır. O her şeyi bilir ve onun her şeye gücü yeter.
0: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقَسِمُ الْمُجَرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَٰلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ
1: Kıyamet koptuğu gün suçlular dünyada bir saatten fazla kalmadıklarına yemin ederler. Onlar zaten dünyada haktan böyle çevriliyorlardı.

Kendilerine ilim ve iman verilmiş olanlar da andolsun ki siz Allah'ın yazıp takdir ettiği sürece yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bugün de dirilme günüdür. Fakat siz bunu bilmiyordunuz derler.

0: Artık o gün zulmedenlere mazeretleri fayda sağlamaz. Onlardan Allah'ın rahmetine sığınmaları da istenmez.
1: وَلَقَدْ ضَرَبَنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ

Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlara her çeşit misali getirdik. Sen onlara bir ayet getirsen, inkar edenler mutlaka siz sadece uydurduğunuz şeyleri gerçek gibi gösteren kimselersiniz derler. İşte Allah bilmeyen kimselerin kalplerini böylece mühürler.

Ey Muhammed, sabret. Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir. Kesin imana sahip olmayanlar sakın seni gevşekliğe sevk etmesinler. Lukman Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 34 ayettir. Sure içerisinde Hazreti Lukman'dan ve onun oğluna verdiği öğütten söz edildiği için bu adla anılmıştır. Bu surede ayrıca Allah'ın yüce kudretine ve onun büyüklüğüne dikkat çekilmekte, geleceğinde şüphe olmayan kıyamet gününün dehşetinden korkulması öğütlenmektedir.

Elif, Lam, Mim. Bunlar o hikmetli kitabın ayetleridir. Bunlar iyi davrananlar için doğru yolu gösteren bir rehber ve rahmet olarak indirilmiştir.

O iyi davranan kimseler namazı kılarlar, zekatı verirler. Onlar ahirete de kesin bir şekilde inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen doğru bir yol üzerindedirler. Kurtuluşa erecek olanlar da onlardır.

İnsanlardan öyle kimseler vardır ki bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve Kur'an ayetlerini alaya almak için eğlenceli boş sözler satın alırlar. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.

0: Rahim.
1: Ayetlerimiz ona okunduğu zaman sanki onu hiç duymamış ve sanki kulaklarında bir ağırlık varmış gibi büyüklük taslayarak arkasını döner. Sen ona acı bir azabı müjdele.

0: حقا وهو العزيز الحكيم.
1: Gerçekten iman edip salih amel işleyenler için nimetlerle dolu cennetler vardır. Onlar o cennetlerde ebedi olarak kalırlar. Bu Allah'ın gerçek bir vaadidir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي وَأَلْقَى

0: Rahim.
1: Allah gökleri sizin görebileceğiniz bir direk olmaksızın yarattı. Sizi sarsmasın diye yeryüzüne sağlam ve yüksek dağlar yerleştirdi. Orada her türden hayvanlar yaydı. Biz gökten bir su indirdik de onunla yeryüzünde her güzel çiftten bitkiler yetiştirdik.
2: هَذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذ۪ينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ
1: İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. Ondan başka ilah dediklerinizin ne yarattığını bana gösterin. Doğrusu o zalimler apaçık bir sapıklık içindedirler.

Andolsun ki biz Lukman'a hikmet verdik ve Allah'a şükret dedik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükreder. Kim de nankörlük ederse şüphesiz ki Allah müstagnidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Övülmeye layıktır.

Hani Lukman oğluna öğüt vererek, "Yavrucuğum, Allah'a ortak koşma. Çünkü Allah'a ortak koşmak büyük bir zulümdür," demişti.

Biz insana, ana ve babasına iyilik yapmasını tavsiye ettik. Anası onu zayıflık üstüne zayıflıkla karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olmuştur. Onun için biz insana şöyle öğüt verdik. Hem bana hem de ana ve babana şükret. Son dönüş yalnız banadır. Eğer onlar seni, hakkında hiçbir bilgin bulunmayan bir şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa, bu durumda onlara itaat etme. Yalnız dünyada onlarla iyi geçin ve bana yönelen kimsenin yoluna tabi ol. Sonra dönüşünüz yalnız banadır. Ben de size yaptığınız şeyleri haber vereceğim.

0: Lukman öğütlerine devamla dedi ki, yavrucuğum, yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde veya yerin içinde bile bulunsa, Allah onu getirip ortaya çıkarır. Şüphesiz ki Allah latiftir. Bilgisi en gizli şeylere bile ulaşır. O her şeyden haberdardır.
1: Ya buneyye aqimis salate ve'mur bil ma'ruf ve'nhe anil munkeri ve'sbir ala ma asabek inne zalike min azmil umur.
0: Yavrucuğum, namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret, kötülükten vazgeçir. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar Allah'ın kesin olarak yapılmasını emrettiği işlerdendir.
1: وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ
0: Büyüklenerek insanlardan yüzünü çevirme. Yeryüzünde böbürlenerek çalımla yürüme. Çünkü Allah kendini beğenip övünenleri sevmez.
1: وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
0: Yürüyüşünde orta bir yol tut. Sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini gerçekten eşeklerin sesidir.
1: Alam

Görmüyor musunuz ki Allah göklerde ve yerde bulunan şeyleri size boyun eğdirdi. Üzerinizdeki nimetlerini açık ve gizli olarak tamamlayıp bol bol verdi. Yine de insanlardan hiçbir bilgisi, yol göstericisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında tartışıp duranlar vardır.

0: أنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير.
1: Onlara Allah'ın indirdiğine tabi olun dendiği zaman, hayır, biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız derler. Şeytan onları alevli ateşin azabına davet ediyorsa da mı babalarına uyacaklar?

0: وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
1: Her kim iyilik yaparak kendini Allah'a teslim ederse artık o sağlam bir kulpa yapışmış olur. Bütün işlerin sonu Allah'a varır.
0: وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا اِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.
1: Ey Muhammed! Kim inkar ederse onun inkarı seni üzmesin. Onların son dönüşleri yalnız bizedir. Biz de onlara yaptıkları şeyi haber veririz. Şüphesiz ki Allah kalplerde bulunanı hakkıyla bilir.
0: Numetti'uhum qalilan thumma nadtarruhum ila azabin galiz.
1: Biz onları dünyada biraz geçindiririz. Sonra da kendilerini ağır bir azaba sürükleriz.

0: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
1: Eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan mutlaka Allah derler. Sen hamd Allah'a mahsustur de. Fakat onların çoğu bilmezler.
0: Lillahi ma fis semawati vel ard. İnnallaha huvel ganiyyul hamid.
1: Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Şüphesiz ki O müstagnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır.

0: Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, denizler de mürekkep olsa, arkasından 7 deniz daha ona katılıp mürekkep olsa, yine de Allah'ın kelimeleri yazmakla tükenmez. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Ma halqukum ve la ba'thukum illa ka nefsin vahide. İnna Allah semi'un basir.
0: Sizin yaratılmanız ve tekrar diriltilmeniz bir tek kişinin yaratılıp diriltilmesi gibidir. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve görür.
1: Elem

Görmüyor musun ki Allah geceyi gündüze katıyor, gündüzü de geceye katıyor. Güneşi ve ayı da emrine boyun eğdirmiştir. Her biri belirli bir zamana kadar akar gider. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: öyledir. Çünkü Allah haktır. Ondan başka taptıkları ise batıldır. Gerçekten yüce ve büyük olan yalnız Allah'tır.
1: أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللّٰهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ
0: Görmüyor musun ki Allah'ın nimetiyle gemiler denizde akıp gitmektedir. Allah kudretinin delillerinden bir kısmını size göstermek için onları yürütmektedir. Şüphesiz ki bunda her sabredip şükreden için nice ibretler vardır.

Denizde onları dağlar gibi dalgalar sardığı zaman dini yalnız kendisine tahsis ederek gönülden Allah'a yalvarırlar. Allah onları kurtarıp karaya çıkarınca içlerinden bir kısmı orta yolu tutar. Bizim ayetlerimizi ancak nankör gaddarlar inkar ederler.

Ey insanlar! Rabbinizden korkun. Bir babanın çocuğuna hiçbir fayda veremeyeceği ve bir çocuğun da babasına hiçbir fayda veremeyeceği bir günden sakının. Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da sizi Allah hakkında aldatmasın.

Kıyamet saatinin bilgisi Allah'ın yanındadır. Yağmuru O yağdırır. Rahimlerde bulunanı O bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilmez ve hiç kimse nerede öleceğini bilmez. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. Secde Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 30 ayettir. 15. ayetinde secde kelimesi geçtiği için surede bu adla anılmıştır. Surede Allah'ın kudretinden, insanın yaratılışından, ahiret hayatından söz edilmektedir.

Elif, Lam, Mim. Kendisinden şüphe olmayan bu kitabın indirilişi alemlerin Rabbi tarafından olmuştur.

Yoksa onlar Muhammed onu kendiliğinden uydurdu mu diyorlar? Hayır, o senden önce kendilerine hiçbir uyarıcı gelmeyen bir kavmi korkutup uyarman için Rabbin tarafından gelen bir gerçektir. Umulur ki onlar doğru yolu bulurlar.

0: أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ
1: Allah gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri 6 günde yarattı. Sonra arşa hükmetti. Sizin için ondan başka bir dost ve şefaatçi yoktur. Düşünüp öğüt almayacak mısınız?
0: مُدَبِّرُ

0: Gökten yere kadar bütün işleri Allah düzenler. Sonra işler sizin saydıklarınızdan 1000 yıl kadar olan bir günde yine ona yükselir.
1: ذَٰلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمُ
0: İşte gaybı da görüleni de bilen, çok güçlü ve çok merhametli olan O'dur.

0: أفئدة قليلا ما تشكرون.
1: Sonra onun neslini bir özden, hakir bir sudan yarattı. Sonra da onu düzeltip şekillendirdi ve ona kendi ruhundan üfledi. Sizin için kulaklar, gözler ve kalpler yarattı. Ne de az şükrediyorsunuz.

Kafirler, biz yerde kaybolduğumuz zaman mı yeni bir yaratılış içinde dirileceğiz dediler. Doğrusu onlar Rablerine kavuşmayı inkar edenlerdir.

0: Ey Muhammed, de ki, size vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.
1: وَلَوْ تَرَى اِذِ الْمُجَرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ نَاكِسُوا

Günahkarları Rablerinin huzurunda başlarını önlerine eğdikleri zaman bir görsen. Onlar, ey Rabbimiz, biz gördük ve işittik. Sen bizi dünyaya geri çevir de salih amel işleyelim. Biz artık kesin olarak inandık derler.

Eğer biz dileseydik, herkese hidayetini verir, doğru yola getirirdik. Fakat benim tarafımdan, andolsun ki ben bütün cinlerden ve insanlardan bir kısmıyla cehennemi tamamen dolduracağım sözü hak olmuştur.

0: Onlara bugününüze kavuşmayı unutmanızın cezasını tadın. Şimdi biz de sizi unuttuk. Yaptıklarınıza karşı ebedi azabı tadın denir.
1: İnnemâ yu'minu bi âyâtinâ allazîne izâ zukkirû bihâ harrû succeden ve sebbehû bihamdi rabbihim ve hum lâ yestekbirûn.
0: Bizim ayetlerimize ancak onlar, kendilerine hatırlatıldığı zaman secdeye kapananlar, Rablerini hamd ile tesbih edenler iman eder. Onlar büyüklük taslamazlar.

Onların yanları gece namazı kılmak için yataklardan uzaklaşır. Onlar korkarak ve ümit ederek Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar.

Onlar için yaptıklarının karşılığı olarak ne göz aydınlığı olacak nimetlerin saklandığını hiç kimse bilemez.

İman edip salih amel işleyenlere gelince, onlar için yaptıklarının karşılığı olmak üzere bir konak olarak barınma cennetleri vardır.

Fasıkların barınacakları yerde ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde tekrar oraya döndürülürler. Onlara yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın denir.

Andolsun ki biz onlara büyük ahiret azabından başka dünya azabını da tattıracağız. Umulur ki dönüp yola gelirler.

Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Şüphesiz ki biz günahkarlardan intikam alacağız.

0: هُدًى وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ
1: Andolsun ki biz Musa'ya da kitap vermiştik. Sakın sen onun kitaba kavuşup alması hususunda şüpheye düşme. Biz onu İsrail oğullarına yol gösteren bir rehber kılmıştık.

Sabrettikleri zaman biz onların içinden emrimizle doğru yola ileten önderler yetiştirdik. Onlar bizim ayetlerimize kesin olarak inanıyorlardı.

0: Şüphesiz ki Rabbin kıyamet günü ayrılığa düştükleri şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir.
1: أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ اَفَلَا يَسْمَعُونَ
0: Kendilerinden önce nice nesilleri helak etmiş olmamız onları doğru yola sevk etmedi mi? Şimdi kendileri onların yurtlarında gezip dolaşıyorlar. Şüphesiz ki bunda nice ibretler vardır. Hala Hakk'ın sesini dinlemeyecekler mi?
1: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا

0: Onlar görmüyorlar mı ki biz suyu çorak toprağa sevk edip onunla ekin bitiriyoruz. Hayvanları da kendileri de ondan yiyorlar. Hiç bunları görmüyorlar mı?
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Onlar, eğer doğru söyleyen kimselerseniz bu fetih ne zaman diyorlar.

0: Ey Muhammed, de ki, fetih günü gelince kafirlere iman etmeleri fayda vermeyecek ve onlara mühlet de tanınmayacaktır.
1: فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَاَنْتَظِرْ اِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ
0: Şimdi sen onlardan yüz çevir ve bekle. Zaten onlar da beklemektedirler. Ahzab suresi. Bu sure Medine devrinde inmiş olup 73 ayettir. Ahzab, gruplar, partiler anlamına gelir. Bu surenin bir bölümünde Hendek Savaşı sırasında Müslümanlar aleyhine birleşen Arap kabilelerinden ve münafıklardan söz edildiği için bu adla anılmıştır. Surede ayrıca peygamberimizden, onun hanımlarından ve diğer hanımlardan da söz edilmekte, daha sonra da insanoğlunun sorumluluğuna dikkat çekilmektedir.

0: Ey peygamber, Allah'tan kork, kâfirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرًا
0: Rabbin tarafından sana vahyedilene tabi ol. Gerçekten Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
1: وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَك۪يلًا
0: Allah'a güven, vekil olarak Allah yeter.
1: مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ ف۪ي جَوْفِهِ

Allah bir adamın göğüs boşluğunda iki kalp yaratmadı. Sizin annelerinizin sırtına benzeterek zihar yaptığınız eşlerinizi de sizin anneleriniz yapmadı. Yine evlatlıklarınızı da sizin öz oğullarınız gibi saymadı. Bunlar sizin ağızlarınızla söylediğiniz sözlerinizdir. Allah ise gerçeği söyler ve doğru yola iletir.

0: مدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما.
1: Onları babalarına nispet ederek çağırın. Bu Allah katında daha adaletlidir. Eğer babalarını bilmiyorsanız, onlar sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Yanılarak yaptıklarınızda sizin için bir vebal yoktur. Fakat kalplerinizin bile bile yaptığında vebal vardır. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

Peygamber müminlere kendi canlarından daha yakındır. Onun eşleri de müminlerin analarıdır. Akraba olanlar da Allah'ın kitabında birbirlerine diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Ancak dostlarınıza bir iyilik yapmanız başka. Bunlar kitapta böyle yazılmıştır. وَاِذْ اَخَذْنَا

Allah o doğru kimselere doğruluklarından sorsun diye böyle yaptık. Allah kafirler için de acı bir azap hazırlamıştır.

0: تَرَوْهَا وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا.
1: Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani size düşman orduları gelmişti de biz onların üzerine bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah yaptıklarınızı görmektedir.

0: وبلغت القلوب الحناجر وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا.
1: Hani onlar size hem üst hem de alt tarafınızdan gelmişlerdi. O zaman gözler kaymış, yürekler boğaza gelmişti. Siz de Allah'a karşı çeşitli zanlarda bulunuyordunuz.
0: هُنَالِكَ بَتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَد۪يدًا
1: İşte orada müminler denendi ve şiddetli bir sarsıntıyla sarsıldılar.

0: gurura.
1: Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar, Allah ve Resulü bize ancak aldatıcı şeyler vaat etti diyorlardı.

Hani onlardan bir grup, "Ey Medine halkı, artık size duracak yer yok, hadi geri dönün," demişti. Onlardan bir başka grupta peygamberden izin isteyip, "Evlerimiz açık ve muhafazasızdır," diyorlardı. Halbuki evleri açık değildi. Onlar sadece kaçmak istiyorlardı.

Eğer şehrin etrafından onların üzerine girilip saldırılsaydı, sonra da kendilerinden karışıklık çıkarmaları istenseydi, onu mutlaka yaparlardı. Bu konuda sadece az bir müddetin dışında gecikmezlerdi.

0: ula.
1: Oysa onlar daha önce arkalarını dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a söz vermişlerdi. Allah'a verilen sözse sorumluluğu gerektirir.

Ey Muhammed, de ki, eğer siz ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçmak size asla fayda sağlamaz. Kaçsanız bile sadece pek az bir zaman yaşatılırsınız.

De ki, size bir kötülük istese, sizi Allah'tan koruyacak olan veya size bir rahmet dilese, buna engel olacak olan kimdir? Onlar kendilerine Allah'tan başka bir dost ve bir yardımcı bulamazlar.

Allah içinizden savaştan alıkoyanları ve kardeşlerine bize gelin diyenleri biliyor. Onlar pek azı hariç savaşa gelmezler. Eşhatan ala

Onlar size karşı yardım konusunda çok cimridirler. Eğer savaşta bir korku ve tehlike gelirse, onların üzerine ölüm baygınlığı çökmüş kimseler gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Korku gidince de elde edilen ganimet malına karşı aşırı düşkünlük göstererek sivri dilleriyle sizi incitirler. İşte onlar samimiyetle inanmamışlardır. Allah da onların amellerini boşa çıkarmıştır. Bu Allah'a göre çok kolaydır.

O münafıklar düşman ordularının Medine'den gitmediklerini sanıyorlardı. Düşman orduları yeniden gelecek olsa onlar korkularından dolayı çölde bedeviler arasında bulunmayı ve sizin başınıza gelenlerin haberini oradan sormayı istiyorlardı. Sizin aranızda bulunsalar bile onların sadece az bir kısmı savaşırdı.

Andolsun ki Allah'ın Resulünde sizin için Allah'ı ve ahiret gününü uman, Allah'ı çokça zikreden kimseler için alınacak güzel bir örnek vardır.

0: ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.
1: Müminler düşman ordularını görünce işte bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söylemiştir dediler. Bu onların sadece imanlarını ve Allah'a teslimiyetlerini arttırdı. Mine

0: Müminlerden öyle erkekler vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. Onlardan kimi adağını yerine getirip şehit oldu. Kimi de şehitliği beklemektedir. Onlar sözlerini hiçbir şekilde değiştirmediler.
1: لِيَجَزِيَ الصَّادِقِينَ بِصِدَقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ اِنْ شَاءَ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا
0: Allah doğru olanları doğruluklarıyla mükafatlandırır. Münafıkları da dilerse cezalandırır veya tövbelerini kabul ederek bağışlar. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
1: وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَ اللّٰهُ الْمُؤْمِن۪ينَ الْقِتَالِ وَكَانَ اللّٰهُ قَو۪يًّا عَز۪يزًا
0: Allah inkar edenleri kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Onlar hiçbir hayra ulaşamadılar. Savaşta müminlere yardımcı olarak Allah yeter. Allah çok kuvvetlidir, çok güçlüdür.

0: قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا.
1: Allah, kitap ehlinden kâfirlere arka çıkanları kalelerinden indirdi ve onların kalplerine korku düşürdü. Siz onlardan bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir alıyordunuz.

Allah sizi onların yerlerine, yurtlarına, mallarına ve henüz ayak basmadığınız bir toprağa varis kıldı. Allah'ın her şeye gücü yeter.

0: ime.
1: Ey peygamber, hanımlarına de ki, eğer siz dünya hayatını ve onun süsünü istiyorsanız, gelin size boşanma bedeli vereyim ve sizi güzel bir şekilde salıvereyim. Eğer siz Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, şüphesiz ki Allah içinizden güzel davrananlar için büyük bir mükafat hazırlamıştır.

0: Allah yesira.
1: Ey peygamberin hanımları, içinizden kim açık bir günah işlerse onun azabı iki kat arttırılır. Bu Allah'a göre çok kolaydır.
2: Sadakallahul azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.

الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله.

الحلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا.

0: Güzel efem.
1: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl, soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle, beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni Naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, yalnız sana yöneldik. Dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın. Hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın

Hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik, artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik, sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl. O benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde, zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı,
gönlümün nuru kıl.

0: üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin Nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hatayen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo.

0: 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
1: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr. Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
1: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr.
4: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
1: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

Şimdi herkes kafileler halinde mahşer yerinden büyük mahkemeye doğru akın etmiş gidiyor. Şimdi ne yapacağız? Büyük mahkemede sıra bize gelince yüce yaradana ne cevap vereceğiz? Söyle dünya, ne cevap vereceğiz? İnkarcılığımız, bencilliğimiz, zalimliğimiz, Allah'a ve peygamberine itaat etmeden, kitaba aldırış etmeden, senin mülkünde, senin indirdiklerini inkarla bir hayat yaşadık mı diyeceğiz? Söyle dünya, ne diyeceğiz? Hani inkar ettiğimiz, yalanladığımız, gelmesi hususunda elçilerle alay ettiğimiz gün bugün dünya. O gün bugün. Keşke toprak olsaydım. Keşke hiç yaratılmasaydım da dünyadayken yalanladığımız bugün başımıza gelmeseydi. Keşke senin süsüne, cazibene kanmasaydım. Ne olurdu şeytanın vesveselerine aldırış etmeseydim? Ne olurdu nefsimin peşinden koşmasaydım da Rabbime kul olup onun rızasını kazansaydım? Ama pişmanlık duymakta çok geç kaldık. Af dileme yeri burası değil dünya. Burası değil. Burası hesapların görüldüğü, büyük mükafatların verildiği, acıklı ve elim azap yeri dünya. Yaptıklarımızın karşılığının verildiği yer burası. Burası mahşer meydanı. Burası er meydanı dünya. Er meydanı. Kıyamet günü doğru teraziler kurarız. Hiçbir kimse hiçbir haksızlığa uğratılmaz. Hardal tanesi kadar olsa bile yapılanı ortaya koyarız. Hesap gören olarak biz yeteriz. Allah şüphesiz zerre kadar haksızlık yapmaz. Zerre kadar iyilik olsa onu kat kat artırır ve yapana büyük ecir verir. Her ümmete bir şahit getirdiğimiz ve ey Muhammed, seni de bunlara şahit getirdiğimiz vakit durumları nasıl olacak? O gün inkar edip peygambere baş kaldırmış olanlar yerle bir olmayı ne kadar isterler ve Allah'tan bir söz gizleyemezler. Bilemedik Allah'ım, bilemedik. Dünya denilen yerde seni unuttuk. Dünyaya daldık. Ömür hiç bitmeyecek sandık. Ölüm ne zaman kapımızı çaldı, hele onu hiç anlayamadık. İyilerle dostluk kurmadık. Hatta seni sevenleri ve sana uyanları hep kınadık. Alay ettik. Onlara düşmanlık besledik. Cennet, cehennem, kıyamet, yeniden dirilme, bunlar boş laflar dedik. İnanmadık. Şeytana ve yoldaşlarına uyduk. Şimdi huzurunda, terazinde, elimiz kolumuz bağlı, korku içinde bekleşiyoruz Allah'ım. Keşke anamdan doğduğum an ölseymişim. Keşke, keşke. Ey insanoğulları, ben size şeytana tapmayın. O sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. Doğru yol budur diye bildirmedim mi? Andolsun ki o sizden nice nesilleri saptırmıştı. Akletmez miydiniz? İşte bu size söz verilen cehennemdir.
Bugün inkarcılığınıza karşılık oraya girin. İşte o gün ağızlarını mühürleriz. Bizimle elleri konuşur. Ayakları da yaptıklarına şahitlik eder. Ey suçlular! Bugün müminlerden ayrılın. Neler yapmışım böyle? Aman Allah'ım! Bu kitapta en ufak bir eksik bırakmamış, hepsini yazmış. Elçilerin söylediği her şey harfi harfine doğruymuş. En ufak bir şeyi dahi atlamamış. Eyvah! Eyvah dünümüze! Eyvah bugünümüze! Kitabını önden ve sağdan alanların yüzü ne kadar da mutlu. Korkudan eser yok yüzlerinde. Alınlarında ve yüzlerindeki nurda ne kadar güzelmiş öyle. Mutluluktan uçuyorlar. Cennete doğru. Çocuklar gibi. Sevinçle gidiyorlar. Bunlar benim dünyadayken alay ettiğim, zavallılar olarak nitelediğim, beğenmediğim salih kullar. Allah'ı, Resulünü seven insanlar. Keşke ben de dünyadayken onlar gibi Allah'ı ve Resulünü severek yaşasaymışım. Keşke ben de namaz kılıp oruç tutsaymışım. Ne olurdu ben de Allah yolunun yolcusu olsaydım da bunlar başıma gelmeseydi. Eyvahlar! Yazıklar olsun bana! Yazıklar olsun! Bir de kitaplarını arkadan ve soldan alanlar var. Yüzleri kapkara. Hepsi de korkudan titriyor. Ayakta duracak mecalleri yok sanki. Ya Rabbi, hiç böyle yüzler görmemiştim. Ne kadar çirkin, ne kadar korkunçlar. Kimse konuşmuyor, kimse bakmıyor. Zaten onların da kimseye bakacak yüzleri kalmamış. Alınlarında cehennem damgası var. Herkes lanet ediyor. Diyorlar ki, Yüce Yaradan, Rahman ve Rahim Allah Azze ve Celle de onlara bakmıyormuş. Kulakları sağır eden feryatlarını ise kimse işitmiyor. Kimse duymuyor. İşte o gün ağızlarını mühürleriz de bizimle elleri konuşur. Ayakları da yaptıklarına tanıklık eder. Dilesek onların gözlerini kör ederdik de yol bulmaya çalışırlardı. O zaman nasıl görürlerdi? Dilesek onları oldukları yerde dondururduk da ne ileri gidebilirler ne de geri dönebilirlerdi. Melekleri gördükleri gün, işte o gün suçlulara iyi haber yoktur. Melekler, iyi haber size yasaktır, yasak derler. Yaptıkları her işi ele alır, onu toz duman ederiz. Cehennem kapıları açılınca, amel defteri arkadan ve soldan verilenleri can yakıcı, bel kırıcı bir azap yakalayıverir. İşte dünyaya kananların sonu. İşte Allah'ı unutanların son durumu. Peygamberle alay edenlerin, kitabı yasaklayıp hevayı iktidar yapanların acıklı son finali. Allah'ın mülkünde Allah'a kul olması gerekirken Allah'a kafa tutanların inkar ettikleri o gün, bugün, kıyamet günü, hesap günü, mükafat ve cennet günü, ceza ve cehennem günü.
mahşer günü.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: İnsanlarla iyi geçinmek aklın yarısıdır. İyi soru,

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesil

0: nesiller yetiştiriyoruz.
1: Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
3: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
4: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
5: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
6: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Saat 7.
11: 7.
10: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
9: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
12: Salihlerin Bahçesi. Seslendiren Hayri Küçükdeniz.
13: Bölüm 2. Tövbe ve Allah'tan affedilmeyi istemek. İslam alimleri derler ki, yapılan her günah için tövbe etmek vaciptir. Şayet İşlenilen günah kullar arasında olmayıp insanoğluyla Rabbi arasında ise tövbenin kabul olması için 3 şart gereklidir. 1. Yapacağı veya içinde bulunduğu günahı hemen terk etmek. 2. İşlediği günahtan dolayı pişmanlık duymak. 3. Bir daha günah işlememeye kesin karar vermek. Şayet bu 3 şarttan biri yerine getirilmezse tevbesi kabul olmaz. Eğer yapılan günah insanoğluna karşı işlenilmişse tevbenin kabul olması için 4 şart gereklidir. Bunlardan ilk 3 şart yukarıda zikrettiğimiz şartlardır. Dördüncü şart ise suç işlediği kişi veya kişilere karşı kendisini affettirmesi, yani birisinin malını zorla veya çalıntı yoluyla almışsa aldığı malı sahibine geri vermesi veya kendisine aldığı mala karşılık sahibinden kendini affettirmesi gerekir. Buna benzer olarak başkasına iftira atma, hakkında konuşma, vurma ve bunun gibi haksızlık olayları örnek verilebilir. Kişi tüm günahlarından tövbe etmesi gerekir. Şayet işlediği bazı günahlardan tövbe ederse, tövbesi sahihtir. Fakat diğer günahlarının tövbesi üzerinde kalır. Kur'an-ı Kerim, sünnet ve ümmetin icmaından gelen deliller, günahlardan tövbe etmenin vacip olduğuna işaret etmektedir. Hepiniz topluca, günahkarca davranışlardan dönüp Allah'a tövbe ediniz. Yöneliniz ki kurtuluşa, dünya ve ahiret mutluluğuna eresiniz. 24 Nur 31. Rabbinizden günahlarınız için bağışlanma dileyin ve sonra tövbe ve pişmanlık tavrı içinde ona yönelin. 11 Hud 3. Ey iman edenler! Tam bir pişmanlık ve gönül huzuru içinde, gösterişten uzak ölçüde Allah'a tövbe edin. 66 Tahrim 8. Hadis 13. Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittiğini söylemiştir. Allah'a yemin ederim ki ben günde 70 defadan fazla Allah'tan beni bağışlamasını diler ve tövbe ederim. Hadis 14. Egar İbni Yesar el-Müzeni'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Ey insanlar! Allah'a tövbe edin. Ondan affedilmenizi isteyiniz. Çünkü ben ona günde 100 defa tövbe ederim. Hadis 15. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetçisi olan Ebu Hamza Enes bin Malik el-Ensari'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kulunun tövbe etmesinden dolayı Allah'ın duyduğu memnuniyet, sizden birinin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden daha çoktur. Müslim'in başka bir rivayeti de şöyledir. Herhangi birinizin tövbesinden dolayı Allah'ın duyduğu hoşnutluk, ıssız çölde giderken üzerindeki yiyecek ve içeceği ile birlikte devesini kaybetmiş ve tüm ümitlerini de yitirmiş bir halde bir ağacın gölgesine uzanıp yatan, derken devesinin yanına dikili verdiğini gören ve yularına yapışarak aşırı sevincinden dolayı ne söylediğini bilmeyerek "Allah'ım, sen benim Rabbim, ben de senin kulunum" diyeceği yerde, "sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim" diyen kimsenin sevincinden çok daha fazladır. Hadis 16. Ebu Musa Abdullah İbni Kays el-Eşari'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah gündüz günah işleyen kimsenin tövbesini kabul etmek için geceliğin rahmet elini açarak tövbeleri kabul eder. Gece günah işleyen kimsenin tövbesini kabul etmek için gündüz rahmet elini açarak günahları bağışlar. Güneş battığı yerden doğuncaya kadar, yani kıyamete kadar bu böylece devam eder gider. Hadis 17. Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Güneş batıdan doğmazdan önce kim tövbe ederse Allah onun tövbesini kabul eder.

İflis at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: düzeltme eli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

azgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur

0: düşünen insanlar için.
1: Hazreti Ömer'in sözü kulağımda belleğimde yer yapmıştır. Bir gün kendisine diyorlar, ya emir-i müminin, Allah duanı kabul edecek olsa ki ediyor, sen Allah'tan ne istersin? Bağ, bahçe, altın hazineleri, ordular, hangisini istersin? Hazreti Ömer şöyle diyor, ben Allah'tan ne bağ, ne bahçe, ne köy isterim. Ben Allah'tan Enes gibi, Ebu Huzeyfe gibi, Ebu Hüreyre gibi, Ebu Zar-ı Gıfari gibi ve Ebu Said'il Hudri gibi adam isterim, adam. Bugün adama ihtiyacımız vardır. Enes'lere ihtiyaç vardır. Ebu Hüreyre'lere ihtiyaç vardır. Üsame'lere ihtiyaç vardır. İslam ordularını 19 yaşındayken yöneten, sevk eden Üsame gibi adama ihtiyaç vardır. Cenab-ı Allah onları bir an evvel bize yetiştirsin. Gençler, dünya sizi bekliyor ve sizi Hazreti Resulullah bekliyor. Gelecek istikbal sizindir. Onlar istese de istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.
0: Özel FM,
2: sessiz yığınların sesi.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ümmetin malını hor kullanmayın. Onu kendi öz malınızdan daha iyi koruyun ve bu konuda hassas olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 151. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki: Rabbim, beni bağışla, kardeşimi de, ve bizi koruyucu şefkatinle kuşat. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul, senin okulun.
2: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
3: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi. 0212 515 04 46 Güneşli Bağcılar.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
1: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, Hayata İyilik Kat 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
10: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
13: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
14: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
15: Reklam.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır.

faydalı davranışlar. İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak Müslümanların temel görevleri arasındadır. Daha önce üzerinde durduğumuz adalet, ihsan gibi kavramlar da bu görevler arasında yer alır. Bir Müslüman bu görevleri ailesinde ve yaşadığı toplumda yerine getirmekle mükelleftir. Çünkü bu görev insanlar tarafından kendisine verilmemiş, aksine bu görevi bizzat Cenab-ı Hak insana vermiştir. Ali İmran suresinde içinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk olsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmet oldunuz. İyiliği emreder, kötülükten men edersiniz ve Allah'a inanırsınız buyurulurken, Lokman suresinde ise iyiliği emret, kötülükten vazgeçir ifadesi kullanılmıştır. Müslümanlar iyilikleri yapmak, kötülüklerden kaçınmak görevini pratik hayatlarında göstermelidirler. Öncelikle kendi yaşantılarında İslami kurallara uymalıdırlar ki başkalarına anlatırken tesirli olabilsinler. Aksi takdirde yapmayacağınız şeyi söylemek Allah katında en sevilmeyen bir şeydir ayetinin muhatabı olunur ki bu da müminlerin özelliği değil.

0: Müslüman bilgisiyle, yaşantısıyla, insanlarla münasebetleriyle topluma örnek olmak zorundadır. Onun için en büyük örnek Allah'ın sevgili kulu ve Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Onun hayatını bütün boyutlarıyla kendine örnek olarak almalıdır. İyilikleri sunmak, kötülüklerden alıkoymak da onun görevleri arasındaydı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı dönemlerde gerek üstün bilgisiyle gerekse yüce ahlakıyla insanları hidayet yoluna davet etmiş ve bunda başarılı olmuştur. Bunun en büyük nedeni özü ve sözü doğru olmasındadır. O anlattıklarını kendisi yaşar, kendi yapmadığı bir şeyi başkasına yaptırmazdı. Kimsesizlere yardım eder, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını da giderirdi. Tarihte örnek şahsiyetlerin hayatları incelendiğinde görülecektir ki onlar özü sözü bir, insanları iyiliğe ulaştıracak her türlü fedakarlığı yapmaktan kaçınmamışlardır. Bilgileriyle, yaşantılarıyla yaşadıkları topluma örnek olmuşlardır. Hayatları boyunca iyilikleri insanlara sunmuş, kötülüklerden sakındırmaya çalışmışlardır. Bu ışık şahsiyetlerin her biri insanların iyiliği için kendi rahatlarını düşünmeden gece gündüz çalışmışlardır. Her Müslümanın kendi ailesinin iyiliği için çalıştığı kadar toplumun da iyiliği için çalışma sorumluluğu vardır. Zira Cenab-ı Hak insanı yeryüzünde kendisine halife olarak yaratmıştır. İnsanı yeryüzünde halife olarak yaratan Yüce Mevla şüphesiz insana bir misyon da vermiştir. İşte iyilikleri sunmak, kötülüklerden sakındırmak bu misyonun en belirgin özelliğidir. Daha önce de değindiğimiz gibi halife olarak yaratılan insanın en öncelikli görevi iyilik yapmaktır. İyilik kavramı neyi içeriyorsa ve insanın gücü bu kavram çerçevesinde neye yetiyorsa onu yapmalıdır. Bu insanın ticaretinde, aile içi ilişkilerinde, işinde, okulunda, toplum ilişkilerinde vesaire her yerde olabilir. Şimdi insanın yapması gereken iyilik görevlerinden birkaç temel görevi ele alalım. Öncelikle emaneti ehline vermek konusu üzerinde duralım. Emanet, en bilinen tarifiyle insanın kendi malı olmayan ancak geçici bir süre kendisinde kalmak ve tekrar alınmak üzere güvenilerek bırakılan herhangi bir nesnedir. Bu tariften sonra emanet kavramını da içine alan ve daha geniş bir şekilde ele alacağımız emaneti ehline vermek konusuna geçelim. Emanetin tarifini yaparken güvenilir birisine geçici olarak bırakılan şeklinde bir cümle kullanmıştık. Burada iki anahtar kavram var. Emanet ve güven. Bu iki kavram emaneti ehline vermek konusunda bizlere yardımcı olmaktadır. Emanetin verileceği kişide yüklendiği işi adaletle ve hakkıyla yerine getirebilme şartı aranır. Nasıl ki güvenmediğimiz bir adama emanet olarak bir eşyamızı bırakmıyoruz, o halde herhangi bir işimizi yaptırırken de ehliyetinden, vasfından emin olmadığımız birisine de iş yaptırmayız. Bu doğru bir tercihtir. Hiçbir akli selim bir iş yaptırırken, o işin ustası dururken ilgisi olmayan bir meslekteki birine iş yaptırır mı? Örneğin ahşap bir masa yaptıracaksanız masayı fırıncıya mı yaptırırsınız, marangoza mı? Elbette ki cevabınız marangoz olacaktır. İnsan hayatının temel sorunları arasında yer alan bu konuya onun yükümlülüğünü yerine getirebilme özelliğine sahip olmak, o işi yerine getirmek. Örneğin Cenab-ı Allah'ın biz emaneti göklere, yere ve dağlara sunduk. Onu yüklenmekten kaçındılar. Onun sorumluluğundan korktular. Onu insan yüklendi. Emrine muhatap olan insan, yüklendiği emanet sorumluluğunu hangi ölçüde yerine getirmektedir? Allah'ın insana lütfedip bağışladığı akıl ve düşünce kabiliyeti ne ölçüde onun emirlerini anlamak için kullanıldı ve emirleri yerine getirildi? Allah'ın insana verdiği bu nimetler, emanetler karşısında insanın sorumluluğu nedir? Bu soruları çoğaltmak mümkün. Demek ki emaneti ehline verirken de, insana emanet verilirken de yüklenilen sorumluluğun bilincinde olmak, onu hakkıyla yerine getirmek gerekmektedir. Her Müslüman emaneti ehline vermek zorundadır. Bu dini bir ödevdir. Emaneti ehline vermek bir tercih olmaktan öte bir zorunluluktur. İnsanların ve toplumların düşüşü ve yükselişi emaneti ehline verip vermemelerine bağlıdır. Bu çok önemli bir konuda her Müslüman fert çok dikkatli davranmalıdır. Bugün İslam dünyasının içinde bulunduğu kötü şartlardan yakınanlar belki de emanetleri ehline vermek konusu üzerinde yeterince durmamaktadırlar. Vasıfsız ve kabiliyetsiz yöneticilerin iş başına gelmesiyle birlikte İslam dünyasında gerilemeler baş göstermiştir. Yoksa İslam dünyasının içinde bulunduğu durum İslam'ın kendisinden kaynaklanmamaktadır. Bu durumu iyi değerlendiren İslam düşmanları İslam'ın günümüz şartlarında uygulanamayacağını ileri sürmektedirler. Halbuki İslam temel esasları ve hedefleri itibariyle insanların ve toplumların huzurlarını sağlamak için sürekli ileriyi göstermiştir. Eğer iş başında olanlar Allah'ın emirlerini yerine getirmiş olsalardı, o zaman ilerlemenin ve gelişmenin sonuçları görülebilirdi. Ne yazık ki emaneti yüklenenler bu saydığımız vasıflardan yoksundurlar. Tarihte İslam'ın ihtişamlı devrelerini hepimiz biliyoruz. İslam'ın gelişiyle birlikte cahiliyet karanlığında yüzen insanlık aydınlık bir çıkış yolu buldu. Tek Allah inancını kalplere yerleştiren bu aydınlık yol kısa sürede coğrafi sınırları aşarak bütün yeryüzüne dağılmaya başladı. Her bir coğrafyada uygulanan bu yüce dinin yöneticileri İslam ahlakıyla şereflenerek toplumun her kesimine adalet ve barış getirmişlerdir. Bunun içindir ki zulüm ve adaletsizliğe son veren İslam dini emanetleri ehline vermeyi emretmektedir. Başkalarına yardımcı olmak konusuna gelince, yardımlaşma toplumsal hayatın sağlıklı işlemesinde çok önemli bir yere sahiptir. Esasen yardımlaşma Müslümanın özelliklerindendir. Her Müslümanın ahlaki ödevidir. Kur'an-ı Kerim'de bu konuda Maide suresinde şöyle buyurulmuştur: İyilik ve takva üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerinde yardımlaşmayın, Allah'tan korkun. Bu ayeti kerime yardımlaşma konusunun genel çerçevesini çizmektedir. İnsanların bu konuda nasıl davranmaları gerektiğini gözler önüne sermiştir. Fakirin ihtiyacını gidermek için yardımda bulunmak, borcunu ödemede zorluk çekene yardım etmek, yolda kalmışlara, esirlere, kölelere, muhacirlere yardımda bulunmak dini ve ahlaki bir görevdir. Cenab-ı Hak Bakara suresinde insanın ihtiyaçlarından arda kalanların ihtiyaç sahiplerine verilmesini emretmektedir. İslam'da büyük bir işlevsel konuma sahip olan bu kurum sadece mali konularda yardımlaşmayı öngörmez. Adalette, sevgide, güvende, sağlıkta, savunmada daha birçok hususta yardımlaşmayı öngörür. İslam dışı adetleri ortadan kaldırmak, yerine hakkı kaim kılmak, zalim ve zorbaların zulümlerini önlemek için dayanışma sağlamak, fertlerin ve toplumların eğitim ve öğretimi için kolektif çalışmak da bu kurumun sahasına girer. Yukarıda ihsan görevlerinde de değindiğimiz gibi yardımlaşma, fert olarak toplumda yüklenmemiz gereken görevlerin başında gelmektedir. Bir önemli husus da şudur. Müslümanların birbirlerini hatadan korumak, iyi ve güzel şeyler yapmalarını teşvik etmek de yardımlaşmadır. Her Müslümanın ezberinde olan Asr suresinde bu konuda asra, yani peygamberlik çağına yahut bütün zamana veya ikindi namazına andolsun ki insan ziyan içindedir. Ancak inanıp iyi işler yapanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka, onlar ziyandan kurtulmuşlardır buyurulmaktadır. Demek ki Müslümanlar birbirlerine sadece maddi bakımdan yardım etmiyor, hakkı ve sabrı da tavsiye ediyorlar. Bu engin bir kardeşlik duygusudur. Mümin bir hata içerisindeyse onu uyarmak, düzeltmek, kardeşi olan diğer müminlerin temel görevleri arasındadır. Maddi bakımdan ihtiyaç sahiplerine yardım etmenin fazileti Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde bildirilmiştir. Bakara suresinde Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceksiniz. Anaya, babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz buyurulurken, yine Bakara suresinde sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, verdiğiniz hayır mal, ana baba, yakınlar, öksüzler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Yaptığınız her hayrı muhakkak Allah bilir ifadesi kullanılmıştır. Bu ayeti kerimeye bir açıklama getiren Profesör Doktor Süleyman Ateş şunları söylemektedir. Bu ayet sure içinde yeni bir teşriği konu açmaktadır. İbni Mesud'dan bu ayetin zekat ayetiyle neshedildiği rivayet edilse de bu rivayet isabetli değildir. Çünkü zekat bundan önce inen bir ayetle farz kılınmıştır. Kur'an Müslümanları zekattan ayrı olarak sadakaya teşvik etmiştir. Bu ayet farz olan zekatın yanında gönülden yapılacak harcamaların kimlere sarf edileceğini belirtmektedir. Bütün mezhep imamları yoksul ana babayı beslemenin evlat üzerine farz olduğunu söylemişler ve bu husustaki harcamayı zekat saymamışlardır. Binaenaleyh zekat böyle gönülden yapılacak iyiliklerden ayrı bir şeydir. Kur'an her vesileyle Müslümanları iyiliğe teşvik etmekte ve yapılacak iyiliğin evvel emirde ana babaya, akrabaya, yetimlere, rızkını kazanmaktan aciz olan yoksullara, yolda kalmışlara yapılmasını öğütlemektedir. Ayrıca sahabe efendilerimizden Hazreti Ebu Hureyre'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gerek kendisine ve gerekse başkasına ait herhangi bir yetimin bakımını üstüne alan kimseyle ben cennette söyleşeceğiz buyurmuşlardır. Bu konuda daha birçok ayet ve hadis mevcuttur. Özetle yukarıdaki ayet ve hadislerden de anlıyoruz ki yardımlaşma dinimizde büyük bir öneme sahiptir. Yardım etmeye gücü yeten her mümin bu faziletli görevi yerine getirmekle mükelleftir.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz. Allah.

dinlediğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlandı. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: dikilecek bir sancak var.
1: Bilmek istiyorum, dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, siyer, dini bilgiler, robotik kodlama, bilişim teknolojileri ve yazılım dersleri, akıl oyunları dersi, tarım dersleri ve yabancı dil eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
4: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32. umutkervanı.org.tr.
6: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
7: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
8: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat, bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
9: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
10: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
11: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0

0: 537 478 77 98.
1: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
2: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
3: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 45 64.
1: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 0328 Darıca.
4: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
5: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
6: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
7: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Darusselam programıyla Ramazan Kayan sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli dinleyiciler, gününüz mübarek olsun. Rabbimin güzellikleri sizlerle olsun. İnşallah Teala bugünkü programımızda oldukça önemli bir konuyu sizlerle paylaşma yoluna gideceğiz. Adalet konusunu işleyeceğiz. Adalet, insanlık tarihiyle yaşıt, kadim ve derin bir konu olarak biliyoruz. Uğrunda habire kan, gözyaşı, ter, mürekkep akıtılan adaletin bugün bile kendine geldiğini, hak ettiği yere aldığını söylemek çok zor. Sürekli hırpalanan, anlamıyla oynanan, farklı amaçlar için kullanılan bu kavramın önce ne olduğuna bakmak lazım. Doğru tanımlamak lazım. Adaleti amacına uygun, gereği gibi anlama yoluna gitmek lazım. Şimdi nedir? Önce sözlük anlamı üzerinde şöyle bir duralım. Sözlükte eksik ve fazlalık bakımından aşırıya gitmeksizin orta yolu bulup korumak, hakkaniyet, doğruluk ve eşitlik anlamlarını içeriyor. Aynı zamanda zulmün zıddı olarak da karşımıza çıkıyor. Bir şeyi konulması gereken yere koymak, adalet olduğu gibi İslam'ın hükmü de adalet olarak değerlendirilir. Eşitlik, eşit davranış tarzı, haksızlığı terk etmek, her hakkı gerçek sahibine devretmek, tüm bunlar adalet olarak nitelendirilir, değerlendirilir. İnanç, söz, davranış ve her tutumda aşırılıktan kaçınmak, sınırları çiğnememek, her şeyin itidalinde kalmak, orta yolunu tutmak, yine bunlar adalet olarak karşımıza çıkıyor. Adaletle ilgili tamamlayıcı kelimeleri de bilmek gerekir. Özellikle yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman eş anlamlı şu kelimelerle de karşı karşıya kalırız. Adl, kıst, nasip, vasat, hisse, bunlar da adalet çerçevesinde ele alınan, değerlendirilen kavramlardır. Konu bütünlüğünü yakalayabilmek için ya da bu kavramın anlam dünyasındaki derinliği, zenginliği daha bir idrak edebilmek için adaletle zıt anlamlı olan bazı kavramları da bilmekte yarar var. Ki bu seçtiğimiz kavramlar yine Kur'an-ı Kerim'de söz konusu olan ayetlerde yer yer değinilen, geçen ayetlerdir. Nedir bunlar? Zulüm, tuğyan, ifsat, ilhat, bağî. İşte bunlar da bu çerçevede bahsedeyen kelimelerdir. Adıl kelimesi Allah'ın 99 ismi Esma-i Hüsna arasında da yer aldığını görmekteyiz. Adaletin türevi olarak da itidal ve vasat karşımıza çıkıyor. Peki adaletin dayanağı nedir? İşte bu konu üzerinde durduğumuz zaman adaletin dayanağı ise hakkaniyet olduğunu göreceğiz. Adalet amacından kopunca her şey mübahlaşmaya başlar. Kaos, anarşi, terör hep o zeminde vücut bulmaya başlar. Adaleti çürüten, tüketen illetlere, marazlara baktığımız zaman ise genellikle eğer bir yerde adalet yıkıma uğruyorsa arka planda mutlaka şu etkileri görürüz. Buğz, kin, heva, öfke, şehvet, şiddet, güç, hırs, iktidar, haset ve fesat. Adaleti bitiren, içten içe çürüten önemli etkenlerdir. Şimdi bu virüsleri etkisizleştiren erdemler acaba nelerdir? Yani bu gibi olumsuzluklar adaleti tüketirken adaleti besleyen, adaleti tahkim ve teyit eden erdemler ise hikmet, iffet, cesaret, merhamet, istikamet, sadakat ve basirettir. Bunları bu şekilde ifade ettikten sonra, bunları bu şekilde toparlayıp özetledikten sonra adaletin değişik alanlardaki tecellisi, değişik yansımalarının ne olduğunu da görmemiz lazım. Önce itikattan başlayalım. İtikatta adaletin karşılığı tevhiddir. Yani akidede adaleti gerçekleştirenler tevhid akidesi üzerinde olanlardır. Aksi takdirde itikatta adalet hangi durumda kayboluyor? İmana zulüm karıştığı zaman. Ki Kur'an-ı Kerim özellikle bu konuda bizleri uyarıyor. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ O kimseler ki iman ettiler, imanlarına zulüm karıştırmadılar. Lokman suresinde diğer bir ayet-i kerimede de imana karışan zulme açıklık getiriyor. اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظ۪يمٌ Şüphesiz şirk büyük bir zulümdür. İbadette adaletin karşılığı ise ihlastır. Yani ibadet noktasında adil bir duruş ancak ihlas ve takva ile elde edilebileceğini görüyoruz. İbadette adaleti gideren olumsuzluklar, hastalıklar ise özellikle riyadır. Riya bir virüs gibi ibadi hayata sirayet ettiği zaman ibadeti nasıl ifsad ve iptal ettiğini acı bir şekilde müşahede ederiz. Hükümde, hükmetmede adaletin karşılığı tecellisi ise şeriattır. Allah'ın ahkamıdır. Allah'ın ahkamı mahza adalettir, mahza hayattır. Allah Azze ve Celle bundan dolayıdır ki özellikle Enfal suresi 24. ayette çağrıda bulunuyor iman edenlere. Ya eyyühellezine amenü stecibu lillahi velirrasulü izâ da'akum lima yuhyikum. Ey iman edenler, Allah ve Resulü sizi size hayat verecek şeye davet ettiği zaman icabet ediniz. Sözde adaletin karşılığı sadakattir. Sözün adil olmasını istiyorsak o söze sadakat yaraşır. Söze ihanet ettiğimiz zaman söz üzerinden bir zulüm gerçekleşecektir. Yine iktisadi hayatta, ekonomik hayatta adaletin karşılığı zekat ve infaktır. Sosyal hayatta adaletin karşılığı ise ihsan, itidal ve ahlaktır. Mücadelede adaletin karşılığı ise istikamettir. Değerli dostlar, tevhidin toplumsal hayattaki tezahürü adalet, kişisel hayattaki ifadesi ise özgürlüktür. Bu bakımdan akideden bağımsız bir adalet anlamsızdır, ruhsuzdur, geçersizdir. Allah'a rağmen ne emniyet, ne adalet, ne de ahlak kesinlikle mümkün değildir. Adaletin menşei, mebdei, melcei, merci'i, merkezi, adresi elbette Allah'ın sözleridir. Allah'ın kelamıdır. Allah'ın kelimeleridir. Kur'an'daki adalet mefhumundan kopuk, çarpık bir adalet tanımı ve sunumu insanlık için yanıltıcıdır, karartıcıdır, bozucudur. İnsanın malumunuz en soylu damarı adalettir. Adalet yoksa her şey değer yitimine uğrar. Yer ve gök adaletle ayaktadır. Evren, içinde yaşadığımız evrenin ruhu adalettir. Önemli olan, işte burada önemli olan bize düşen sorumluluk nedir? Gökteki adaleti yeryüzüne taşımaktır. Uhravi adalette hiç kimsenin kuşkusu yok. Allah Azze ve Celle mahşer gününde zerre-i miskal hayrın da zerre-i miskal şerrin de karşılığını adil bir şekilde verecektir. Mahkeme-i Kübra'da hak tecelli edecektir, haksızlıklar giderilecektir. Bunda kuşku yok. Esas sorun nedir biliyor musunuz? Bugünle ilgili, bizimle ilgili. Yani hemen, şimdi adalet. İşte ihtiyaç budur. İnsan Allah tarafından yeryüzüne çıkarılmış aslında tertemiz bir sayfadır. Bu sayfayı kirleten insanoğlunun kendi elleriyle işlediği zulümlerdir, günahlardır. Yoksa Allah Azze ve Celle temiz bir fıtratla bizleri var kıldı. İşte kendi fıtratlarını tanımayan, isyan yolunu seçenler önce kendi kendilerine sonra da birbirlerine zulmettiler. Kabil'in Habil'e zulmü gibi. Yüce kitabımız zulmün taşıyıcı figürleri üzerinden bizlere adalet mesajları sunuyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de geçen bu zulüm taşıyıcı figürleri tek tek ele alalım. Tanıma yoluna gidelim. Şayet onları tanırsak günümüzdeki zulmün arka planını, mantığını, felsefesini yakalamış olur, adaletin neden geciktiğini ve insanların adalete susamışlığının neden giderilemediğini o zaman daha rahat anlayabiliriz. İşte bu konuda ilk karşımıza çıkan, özellikle Kur'an-ı Kerim'in sık sık dikkatimizi çektiği Firavun karşımıza çıkıyor. Kur'an-ı Kerim Firavun'un misyonunu bize anlatırken en büyük özelliği Firavun'un istikbarda bulunmuş olması. Tekebbür, istikbar ve istigna ile kendini ortaya koyması. Firavun büyüklendi, kavmini aşağıladı, onları aptallaştırdı. Özellikle Zuhruf suresi 54. ayete baktığımızda buna açıklık getiriyor. فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. Böylelikle kendi kavmini küçümsedi. Onlar da ona boyun eğdiler. Gerçekten onlar fasık olan bir kavimdi. Ancak insanlık tarihinin geçmişinde sınırlı sayılı firavunlar olduğunu görüyoruz. Bugün ise çağdaş uygarlık tüm insanları firavunlaştırmak istiyor. Günümüz insanı istikbar ve istigna budalası. Burada firavunlaşmaya yeltenenlere karşı belirtmemiz gereken, özellikle altını çizmemiz gereken bir husus vardır. O da nedir? En'am suresi 57. ayette ifade edildiği gibi inil hukmu illa lillah. Hüküm yalnızca Allah'ındır. Tüm müstekbir güçlere, kendini müstahni gören odaklara bu ayeti hatırlatmak lazım ve bu gerçeğe dikkat çekmek lazım. Hüküm, hakimiyet sadece Allah'ındır. Evet, yüce kitabımızda zulmün taşıyıcı figürlerine baktığımız zaman bir diğeri de Bel'am'dır. Bel'am istihmarda bulundu. Firavun istikbarda bulundu. Bel'am istihmarda bulundu. Merkepleşme yolunu seçti. Firavuni sistemlerin işleyişine meşruiyet kazandırma ihanetini işledi. Kitleleri zorba güçlerin güdümüne girmesi için rol üstlendi. Allah'ın dinini kullanarak Allah'ın dininden bir takım hükümleri suistimal ederek farklı amaçlar için kullanma yoluna gitti. İşte Bel'amlaşmaya karşı bir cevabımızın olması lazım. Ve bu noktada Bel'amlaşmaya karşı da şunu dillendirmemiz gerekecektir. Ne diyor? Zümer suresi 3. ayet-i kerimede Ela lillahi dinul halis. Haberin olsun, halis, katıksız olan din yalnızca Allah'ındır. Bir üçüncü zulüm taşıyıcı figür ise Karun. Karun ise istihlakta bulundu. İsraf ve istif yolunu seçti. Sınırsız tüketim arzusu ile kendini kaybetti. Bu istihlak onun helakı oldu. Gel gör ki dün olduğu gibi bugün de nice insanlar karunlaşma arzusuyla yanıp tutuşmaktadırlar. Yani burada esas dikkat etmemiz gereken husus şudur. Karunlar belki sayıca çok olmayabilir ama karunlaşma hevesinde olan, karunlaşma arayışında olan insanların sayısı pek de az değildir. Kasas suresi 79. ayete baktığımızda Estaizu billah قَالَ الَّذ۪ينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا اُوْتِيَ قَارُونَ اِنَّهُ لَذُو حَظٍ عَظ۪يمٍ. Özellikle bu ayet-i kerimede dünya hayatını arzu edenler şu temennilerini dile getiriyorlar. Ah keşke Karun'a verilenin bir benzeri bizim de olsaydı. Gerçekten o büyük bir pay sahibidir dediler. Düşünebiliyor musunuz? Kendileri Karun değil ama karunlaşmak için alabildiğine can atıyorlar. Neticede onlar da karunlaşmış oldular. Belki karunların sayısı az ama o özlemle çırpınanlar ne de çok. İşte bu hususta da hatırlanması gereken ise Hadid suresi 5. ayettir. Göklerin ve yerin mülkü onundur. Yine Âl-i İmrân suresinde قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ De ki ey mülkün sahibi olan Allah'ım, dilediğine mülkü verirsin, dilediğinden mülkü alırsın. Dördüncü figür Haman. O da istibdatta bulundu. Bürokratik gücünü baskı ve zulüm aracı kıldı. Kitleleri zorba yöntemlerle köleleştirme politikalarını uyguladı. Haman esasda Firavunist sistemleri ayakta tutan bürokrasiyi elinde bulunan gücü temsil etmektedir. Ve bir diğer zulüm taşıyıcı figür de Samiri. O da istismarda bulundu. Statüsünü kötüye kullandı. Gerçekleri çarpıttı. Bunun üzerinden çıkar hesapları yaptı. Sömürü, suistimal ve sapkınlık sınır tanımıyor. İşte adaleti katleden bir şeytan beşgeniyle karşı karşıyayız. Kur'an-ı Kerim bu şeytan beşgenine alabildiğine dikkatlerimizi çekiyor. İçinde insanların ezildiği bu kıskaçta iktidar, sermaye, bilgi, güç insanlığa doğrultulmuş bir silaha dönüştü. Sindirilen, susturulan yığınlar, tepkisiz, kuyruk olan köle ruhlu kitleler egemenlere güç katmaktadırlar. Çünkü şahsiyetleri parçalanmış, kimlik kaybına uğramış, bu zavallar zillet ve zafiyet içinde boyun eğmektedirler. Bunu bir kader bilmektedirler. Aslında doğrusu nedir? Hayır, bu kader değil, kahırdır. Nitekim Hazreti Musa Aleyhisselam devreye girince kölelikten özgürlüğe çıkışın gerçekleştiğini görüyoruz. Şimdi bir de olayın arka planında zulmü destekleyen, zulme kan veren, hayat veren iki sınıf daha görüyoruz. Kur'an-ı Kerim onlara da dikkatimizi çekiyor. Bu beşli çeteyi esas besleyenler ise mele ve mütref sınıfı. İktidara yakın gözdelerdir bunlar. Gözlerini insanların emeğine ve onuruna dikmişlerdir. Şımarık, zengin zümresi sürekli aynı zamanda sermayelerini katlamanın derdindedirler. Onlar adalet bilincinden, özgürlük ruhundan haz almazlar. Onların istediği adil değil, aciz bir toplumdur. Asil değil, asalak kitlelerdir. Asalak kitleler üzerinden, acizler üzerinden kendi saltanatlarını sürdürebileceklerini hesabını çok iyi yaparlar ve ta o günden toplum mühendisleri bu anlamda kimliksiz, kişiliksiz kuşakların oluşması için toplum mühendisleri aktif bir şekilde görev almışlardır. Şimdilerde de bakıyoruz ki adalet gücünü kaybetti. Adalet gücünün yerine adale gücü aldı. Adalet zulmün aracı kılındı. Uygulanan ise adalet değil, yasalar yığını, kurallar ve kanunların acımasız despotizmi. Adaletin mahkum edildiği bir ülkede doğal olarak doğruların yeri de cezaevleridir. Değerli dostlar, şimdi kendi günümüzdeki gerçekliği de değerlendirmemiz lazım. Karşı karşıya olduğumuz haksızlıkların, adaletsizliklerin hangi boyutlarda seyrettiğini de görmemiz lazım. Adalet çarpıtıldı. Çağdaş yorumlarla hakikat sulandırıldı. İçi boşaltılmış boş ve kof cümlelerle insanlar aldatıldı. Sihirli söylemlerle kitleler büyülendi. Ama olan halka oldu. Artık adalet, özgürlük, insan hakları vurgusu cezbetmiyor. Heyecan vermiyor. Kelimeler inandırıcı değil. İnsan hakları iddiaları adeta onların, bu iddia sahiplerinin tüm gayri insaniliklerini örtbas eden güçlü bir argümana dönüştü. Zulüm örgütlü, hem de nasıl örgütlü? Küresel düzlemde örgütlü. Adalet dağınık ve parçalı. Örgütlü zulüm adaleti önce örseledi, sonra öteledi. İnsanlar kötülere öykündükçe adaletin de kökü kurmaya yüz tuttu. Ve iş öyle bir raddeye geldi ki artık örgütsüz ve duyarsız toplumlar öğütülmeye mahkum haldeler. Hak talepleri ertelene ertelene zaman aşımına uğradı. şirazesinden çıkmış insanlar nerede duracağını, başına hangi taşa vuracağını bilmiyor, bilemiyor, yaslanacağı bir güvenlik duvarı arıyor. İnsanlar haklı olarak soruyor, adalet söylemi kimlerin çıkarına hizmet ediyor? Adaleti dillendirenler acaba arkasından hangi çirkin, kirli hesaplarını devreye koyacaklar? Hangi kopmaları hayata geçirecekler? Herkes bu endişeyle tedirgin bir şekilde beklemede. Adalet üzerindeki kuşkuyu şimdi kim giderecek? Sis perdesini kim kaldıracak? Adalet saraylarında yaşanan cevru cefa tüm bunları bize söyletiyor. Adalet adına slogan, söylem, sembol, haddi hesabı yok, kırıla gidiyor. Bu yönüyle fazlası var, eksiği yok. Ancak adaletin kendisine gelince yoksunluk, mahrumluk işte o zaman başlıyor. Kıst, kısırlığı burada kendini gösteriyor. Habire adalet sarayları inşa ediliyor, adaletle ilgili yasalar çıkarılıyor. Ancak adalete yaşam hakkı olmadığını görüyoruz. İşin yasası çıkarılırken ama esasta kendisine hayat hakkı verilmediğine şahit oluyoruz. Şimdi bu şartlarda yetişen nesiller silik ve suskun, dertsiz ve duyarsız, her türlü olumsuz etkiye yatkın ve yakın duruyorlar. Düne kadar olup bitenin farkında olanların birçoğu ise bugün göze batmadan, dikkat çekmeden hayatını yaşamanın derdine düştü. Çünkü onlar bakıyorsunuz ki çok akıllı, çok tedbirli, çok bilgili ve de çok tecrübeli. İşte bu kadar akıllı olunca, tedbirli, bilgili ve tecrübeli olunca risk almıyorlar. Bedel ödemiyorlar. Adaletin gerektirdiği mücadeleyi, fedakarlığı ortaya koymayı göze almıyorlar. Evet, bu doymuşluk ve bilmişlik havası teslimiyetçi bir ruh halinin tezahürü. Gelene ağam, gidene paşam felsefesi şimdilerde geçerli. Tahriklere kapılmama, acite olmama, provokasyona gelmeme, aşırılardan sayılmama adına bakıyorsunuz ki tüm tepki, tavır, eylem ve duruşlar erteleniyor. Siyasiler de adaletin yerine kalkınmayı önceledi. Toplumların felahı ihsan ve adalet iken refah peşinde şimdi koşuldu. Hak ve adalet artık sadece mazlum der ve özgür derin ilgi alanı olarak sınırlandı. İnsani yardımları da bizim adımıza artık İHA can suyu kimse yok mu üstlenmişti. Bundan gayrı ne olabilirdi ki? Tüm hak algısı acı ama tüm hak algısı sadece maaş bodrosundaki yazılı hak ediş ile sınırlı bir insan prototipi yetişti. Haksızlıklar, hak ihlalleri, hak gaspı kime ne, kimin umurunda, kimi ne kadar ilgilendiriyor? Sıyrılmak, sıvışmak, sorumluluktan kaçınmak, savrulmanın en fenası şimdilerde bu değil midir? Bu kadar zulüm, zulmet ve zilletten sonra hiçbir şey olmamış gibi davranabilir miyiz? Böyle bir lakaytlığa, böylesi bir laçkalığa, bu şekildeki bir lauballiğe nasıl tahammül edebiliriz? Nasıl sineye çekebiliriz? Doğrusu bunu anlamak çok zor. Bunu izah etmek mümkün değil. Sorgulamayan, evet, sorgulama melekesini iptal eden ve sadece seyredenin, seyirci kalmayı yeğleyenin ortaya sahici, sadra şifa olacak şeyler koyması mümkün mü? Ondan ciddi fedakarlıklar bekleyebilir misiniz? Elini taşın altına uzatmasını isteyebilir misiniz? İşte bunları niçin sıralıyorum? Ne demek istiyorum? Hangi dertle, hangi düşünceyle neyi dillendirmek istiyorum? Diyorum ki bir itirazımız, bir şikayetimiz, bir çığlığımız, bir haykırışımız olmalı. Zamanı değil mi? Zulme ortak olmamak için buna mecbur değil miyiz? Bunu yapabilmek için önce fark etmek, önce farklı olmak, önce farkında olmak gerekiyor. Yani bu dertli ve duyarlı insanların eylemidir ve erdemidir. Derdi olan, yüreğinde ızdırabı olan, zulüm gördüğü zaman bu zulmün illa kendisine ulaşması da gerekmiyor. ötekine isabet eden zulümden tedirgin olanların işidir. Acaba yalnızlık ve zayıflık haksızlığı, zulmü içselleştirmenin mazereti olabilir mi? İşte o zaman eğer böyle bir gerekçe bizi kuşatacaksa, buna sığınacaksak, bununla kendimizi savunma yoluna gideceksek, Firavun'un sarayındaki Hazreti Asiye yalnız bir kadın değil miydi? Ama Hazreti Asiye o yalnızlık içerisinde Musaları yarınlara hazırlıyordu. Ama o onurlu idi. Ama kararlı idi. Ve Asiye ilkeli bir örneklik bizlere sunuyor idi. Yine bakıyoruz ki Ashab-ı Kehf'in sayısal üstünlüğü, sayısal çapı sınırlı. Oldukça az sayıda. Belki Ashab-ı Kehf sayısal hesaplara takılı kalmadan başlattıkları direniş ile tüm zamanlara ışık oldular, tüm zamanlara ufuk oldular. Şimdi gelelim kendi durumumuza. O ki biz vasat ümmetiz, vasat üzerinde duruyoruz. Vasat ümmet zalimle mazlum arasında orta bir noktada durmayı gerektirmiyor. İki taraf arasında tarafsızlık değil, denge politikaları sürdürmek değil, ne şiş yansın ne kebap yaklaşımları hiç değil, adaletin icabı ne ise onu icra etmek durumundadırlar. Adalet bazen acı ve yakıcı da olabilir. İtidal risk de içerse bundan şaşmak ve sapmak mümkün değil. Yoksa zulme meyletmenin ateşle temasa geçmek olduğunu unutabilir miyiz? Bunu atlayabilir miyiz? Asla. Adalet, bilelim ki değerli dostlar, değerli dinleyiciler, ne dilemekle ne de dilenmekle gerçekleşir. Adalet ancak ve ancak bedel ödeyip direnmekle gerçekleşir. Zaten Allah yolunda Allah'ın müminlerin omuzlarına yüklediği tüm şu sorumluluklar, davet, hicret, cihat, direniş, hak ve adalet arayışından başka bir şey midir ki? Bir de kurtarıcı bekleme yanılgısı zulmün ömrünü uzatıyor. Bilmem farkında mıyız? Bir kurtarıcı olabileceğimizi nasıl unuturuz? Adaleti ikame etme, adaleti idame etme, hakkı kaim kılma sorumluluğumuz net bir şekilde omuzlarımızda iken bir kurtarıcı bekleyerek kendimizi bu işin içerisinden sıyırabilir miyiz? Hayır. Bizim bir kurtarıcı olduğumuz bilinciyle olaylara yaklaşmamız lazım. Bunu nereden çıkarıyorum? Ali İmran suresi 110. ayete baktığınız zaman bu gerçeği göreceksiniz. Estaizu billah. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas. Siz insanlık için, insanlar için çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz. Te'murune bil ma'ruf, iyiliği emredersiniz. Ve tenhevne anil munker, kötülüğü yasaklarsınız. İşte bizden istenen kötülüğe, haksızlığa katlanmak değil, sonuna kadar direnmektir. Hakkı, adaleti ayağa kaldırmaktır, hayata geçirmektir. Bir de şunu kendimize sormamız gerekiyor. Adalet, hak, doğru, değer, ilke diye bir derdimiz var mı? Varsa kimleri kuşatıyor, kimler için? Sadece kendimiz için mi? Bilelim ki, unutmayalım ki, ötekini de kucaklamayan adalet özürlüdür. Gerçekten adalet perspektifimiz kimleri kapsıyor? Herkes için hemen adalet diyebiliyor muyuz? Evet, herkes için ve hemen adalet dememiz gerekiyor. İşte bu noktada Maide suresi 8. ayete baktığımız zaman Allah Azze ve Celle bizi şöyle uyarıyor. Ya eyyühellezine amenu kunu kavvamine lillahi şuhedâe bil qist ve la yecrimennekum şenâanu kavmin alâ ellâ ta'dilû i'dilû. Ey iman edenler! Adil şahitler olarak Allah için hakkı ayakta tutun. Bir topluluğa olan kininiz sizi adaletten alıkoymasın. Adaletli olun buyuruyor. İ'dilû. Adaletli olunuz. Bir topluma olan ön yargınız, zannınız, kininiz sizi adaletten alıkoymasın. velev ki düşmanınız olsa bile adaletten vazgeçmeyiniz uyarısıyla bizi karşı karşıya bırakıyor. İşte bu noktada ilke ne olacak? Herkes için ve her zaman adalet diyeceğiz. Zalimlerin zulmüne zalimleşerek cevap veremeyiz. Bir karanlığı başka bir karanlıkla kovamayız. Kanı kanla temizleyemeyiz. Kiri kirle gideremeyiz. Ulusal zulme tepki gösterirken sonuç alabilmek için küresel zorbalarla iş tutmamız gerekmiyor. Zulmü bertaraf etmenin yolu zalimliğe meyletmekten, zalimliğe özenmekten geçmiyor. Hiç kimsenin, evet, hiç kimsenin zulmetme imtiyazı yoktur. Ne doğuştan gelen böyle bir hak, neden sonradan kazanılmış böyle bir hak söz konusu olamaz, söz konusu değildir. Kendilerine dokunulmaz, la yüz el gören kişi ve çevrelerin kartondan heykellerini un ufak edecek olan adaletin şaşmaz gücüdür. Fakat Pascal'ın şöyle bir ifadesi var. Onu da sizlerle paylaşmak isterim. Pascal diyor ki, kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir. O halde idrak, yürek, bilek bütünlüğü içinde ancak adalet sağlanır. Sadece dil değil, duygu, düşünce, davranış ve duruş da adalet demelidir. Sadece kelimelerle dillendirilen adalet hiçbir sorunu çözmüyor. Bunun pratik hayatta karşılık bulması, hayata ciddi bir şekilde yansıması, yankı bulması gerekiyor. Bir de adaleti dar alana hapsetmemek gerekiyor. Sadece adaleti belli bir alana, belli bir zümreye, sınıfa ait bir sorumlulukmuş gibi, onların adalet etmeleri gerekiyormuş gibi bir anlayış da yanıltıcıdır. Mesela sadece devlete ait bir sorumlulukmuş gibi düşünmek gerçeği görmemektir. Yine yalnızca yargı alanına münhasır kılmak da ciddi bir yanılgıdır. Adalet komple hayatı kuşatan bir anlam ve amaçlar bütünüdür. Ve kendi kendimize sorabiliriz. Aile hayatında adaleti ne kadar gerçekleştiriyoruz? Kendi özelimizde, iş hayatımızda, toplumsal ilişkilerimizde adaletten nasibimiz nedir? Adaleti taşıyıcı olma noktasındaki vasfımız, liyakatimiz, ehliyetimiz nedir, çapımız nedir? Bunu kendimize sormamız lazım. Şimdi şu acınası insanın çektiği ızdıraba adalet neşterini vurmak vaktidir. Bunda sanıyorum kimsenin şüphesi yok. Haksızlığın kanıksandığı, ahlakın sükut ettiği, insanlığın iflas ettiği günlerden geçiyoruz. Bu çağ bizi çağırıyor ve bu çağ sahibini arıyor. Ve şöyle sesleniyor bizlere. Ey adalet, neredesin? Şimdi adalete susamış olanlar yüzlerini kime dönecek? İnsanlar nerede adalet arayacak? Hangi kapıya müracaat edecek? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne mi? Birleşmiş Milletler'e mi? Anayasa Mahkemesi'ne mi? Lahey Adalet Divanı'na mı? Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi'ne mi? Helsinki İnsan Hakları Sözleşmesi'ne mi? Adalet umutlarını nereye saklayacaklar? Nereden beklentiye girecekler? Ve biz bu anlamda daha ne zamana kadar kendimizi olayın dışında, kenarında tutma yanılgısını sürdüreceğiz? Bu sorular cevap bekliyor. Artık şunu diyemeyecek miyiz? Şunu yüklenemeyecek miyiz? Şu iddialarla ortaya çıkamayacak mıyız? Askeri, siyasi, iktisadi gücümüz yeterli olmayabilir. Velev ki olmasa da hak sözümüzle, adil duruşumuzla, ahlaki yürüyüşümüzle, engin merhametimizle biz buradayız. Biz insanlığın kurtuluşu için, adaletin tahakkuku için, hakkın ikamesi için işte biz varız, biz buradayız diyebilecek miyiz? Vahye şahitliğin, vasat ümmet olmanın anlamı bu değil midir? Allah Azze ve Celle bizi vasat ümmet kıldı. Tüm insanlığa şahit olalım, peygamber de bizim üzerimize şahit olsun diye. İşte bu şahitliği sürdürme sürecini yaşıyoruz. Kitap, mizan, demir, hepsi bunun için. Evet, kitap, kılıç, kalem ve kelam adil bir dünyayı inşa içindir. Çağın vicdanı olmak durumunda olan bizler için en büyük sermaye ve en güçlü silah adalet ve ahlaktır. Eğer bu sermayeyi kuşanmış, bu güçlü silahla donanmış isek adalet ve ahlak ile yeryüzündeki tüm sömürünün, emperyalizmin tuzaklarının, işgal ve istilaların önüne geçebiliriz. Ve unutmayalım ki belki tespitlerimiz güzel olabilir, haklı isabetli yorumlarda bulunabiliriz ama gecikmiş adalet, adalet değildir. Adalet adına gecikmek de insanlara kötülükten başka bir şey değildir. Sizce de şunu soruyorum. Sizce de adil bir dünya için gecikmiyor muyuz? Böyle bir gecikme söz konusu değil mi? İşte o takdirde, o durumda mazlumların ahı bizi de tutmaz mı? İşte bunu hesap edeceğiz ve bu noktada ne yapmamız gerektiğini tespit edeceğiz. Adaletin inşası için mutlaka aktif bir şekilde sorumluluk yükleneceğiz. Ve biz çağın muhtaç olduğu bu doğruları çağın insanına ulaştırmak için bizden istenen bedel, gayret, özveri ne ise bunu erteleme hakkına sahip olmadığımızı düşünüyorum. Çünkü insanlığın son şansı budur. Her türlü ideolojiye, her türlü batıl sisteme başvuran, başını taştan taşta vuran insanlık bugün yeni arayış içerisindedir. Şayet biz bu noktada sesimizi yükseltebilir, duruşumuzu netleştirebilirsek insanlığın hayrına çok güzel şeyler ortaya koyma şansına sahibiz. İnşallah adaletten ve hakkaniyetten sapmadan insaniyet için güzel şeyler yapmayı Rabbim bizlere nasip kılar. Değerli dinleyiciler, Allah'a emanet olunuz.
0: Kıymetli dinleyenler, Darüsselam programıyla Ramazan Kayan'ı dinlediniz.

felçli Ahmet Yasin'i. Unutmayasın sakın felçli Ahmet Yasin'i. İman edip cihad etmek fazilet.

ikide bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir amellerin. Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad

0: Bumerang. Bumerang. Yeryüzünde birbirine yakın komşu kıtalar vardır. Üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar da vardır ki bunlar aynı suyla sulanır ama ürünlerindeki verimde ve lezzette bazısını bazısına üstün kılıyoruz. Şüphesiz bunlarda aklını kullanan bir topluluk için gerçekten ayetler vardır. Rad Suresi 4. Altından bir ses ona seslendi. Hüzne kapılma. Rabbin senin altında bir ak kılmıştır. Hurma dalını kendine doğru salla. Üzerine henüz oluşmuş taze hurma dökülüversin. Artık ye, iç, gözün aydın olsun. Meryem Suresi 24-26. Hurma her şeyden önce içerdiği %50'den fazla şekerle son derece besleyici bir besin değerine sahiptir. Yüksek kalori ihtiva eden fruktoz ve glukoz içerir. Çok kolay ve hızlı bir şekilde azmedilebilir. Ayrıca doğum sırasında meydana gelen kan kaybı, vücut şekerinin de düşmesine neden olur. Bu yüzden vücuda tekrar şeker girişinin sağlanması önemlidir ve hurma bu konuda fayda verir, tansiyonun düşmesini de engeller. Çocuğun anne karnında iyi gelişmesini sağlar ve annenin zayıf düşmesini önler. Annenin sütü bol ve besleyici olur. Aynı zamanda beyin içinde son derece faydalıdır. %2.2 oranında protein, A vitamini, B1 ve B2 vitaminleri içermektedir. İçerdiği protein sayesinde vücudun hastalıklara ve enfeksiyonlara karşı korunmasını sağlar, hücreleri yeniler ve vücut sıvısını dengeler. İçindeki A vitamini sayesinde görme gücüyle vücut direncini artırır, kemik ve dişlerin güçlenmesini sağlar. B1 vitamini ile sinir sisteminin sağlıklı olmasını kolaylaştırır. Vücudun karbonhidratları enerjiye çevirmesine yardımcı olur. İştah ve sindirimi düzenler, B2 vitamini ile de vücudun enerji sağlaması ve hücrelerin yenilenmesi için protein, karbonhidrat ve yağların yakılmasına yardımcı olur. Bununla birlikte potasyum, sodyum, kalsiyum, demir, manganez ve bakır gibi vücut için gerekli olan minerallere sahiptir. Yine içerdiği potasyumun sodyumla birlikte faaliyet göstermesi sonucunda kalp ritimlerini normalleştirir. Potasyum beyne oksijen gitmesine de yardımcı olarak berrak düşünebilmeyi sağlar. Bununla beraber vücut sıvılar için uygun alkalik özelliği sağlar. Zehirli vücut atıklarını dışarı atması için böbrekleri uyarır. Yüksek kan basıncını düşürmeye yardım eder ve sağlıklı deri oluşumunu sağlar. Hurmanın ilgi çekici bir özelliği de yetiştiği ortamın insanları için son derece faydalı özellikler taşımasıdır. İçerdiği protein ve şeker, hurmanın genel olarak yetiştiği çöl ortamı için en besleyici besin türleridir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hurmayı çok severdi. Tek adetle yer ve çekirdeğini baş ve orta parmaklarıyla tutup çıkarırdı. Yine yaş hurmayla acuru birlikte yedikleri olurdu. Kim her sabah yaş hurmadan aç karnına 7 tane yerse, o gün ona zehir yahut sihir zarar vermez buyurmuşlardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hurmanın yaşına da, kurusuna da bereketli olması için dua etmiştir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
4: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
6: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiye, Şeref Alçık 0212 659 73 44
7: İstoç.
8: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
9: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
10: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
12: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda

0: amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
1: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da sivri domates 19.99, kuru soğan 29.99, Çengelköy salatalık 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
2: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
4: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
5: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
6: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com. Güngören.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
7: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: kim Allah'tan daha iyi bir dostunun olduğunu sanırsa Allah'ı tanıması azalmıştır. Kim de nefsinden daha azgın bir düşmanın olduğunu sanırsa nefsini tanıması azalmıştır.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Çok hayalı ve ince şuurlu ol.
1: Çok konuşmayın, çok dua edin.
0: İyilik ve kötülüklerden çok etkilen. Birincisine sevin, ikincisine üzül.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Mutluluğun gerçek yolunu biliyor musunuz? İnsanlar mutluluğu farklı şeylerde ararlar. Ama bir türlü mutlak ve kesintisiz bir mutluluk yaşayamazlar. Çünkü insan ancak Allah'ı anmakla huzur ve neşe bulacak şekilde yaratılmıştır. Bir Kur'an ayetinde buyurulduğu gibi kalpler ancak Allah'ı anmakla tatmin bulur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul, senin okulun.
3: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
4: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
6: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
7: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
8: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kabak 39.99, kırmızı biber 49.99, çekirdeksiz üzüm 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
9: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
10: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürününden meyve sebzeye siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. kısım, Yakuplu, Beylikdüzü. 0212 875 36 29.
11: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
12: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
13: Talas Emlak, doğru ve kazançlı yatırımın 30 yıldır değişmeyen adresi. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
14: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
15: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
16: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: Özel FM. Hayat sadece bir sınavdır. Hazırlayan ve sunan Dr. Justin Dream.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakara 155. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma ile deneriz. Sabredenleri müjdele. İnsanlar, üstelik Allah'a inanıyorum diyen insanlar, hayatın anlamını arama motorlarında, sosyal medyada, televizyon dizilerinde, Hollywood yapımlarında arıyor. İnsanlar, üstelik Allah'a inanıyorum diyen insanlar, hayatın anlamını banka hesaplarında, kariyer basamaklarında, tuttukları takımlarda, dinledikleri şarkılarda, şişenin dibinde, gece hayatında, alışveriş merkezlerinde, modada arıyor. İnsanlar hayatın anlamını politikada, izinlerde, mindfulness, yoga, flow, meditasyon seanslarında, güç peşinde, aşk peşinde, arzularının peşinde arıyor. Hayatın anlamını geleneğin karanlığında, sorgulamadan, merak etmeden, düşünmeden, geleceğin belirsizliğinde, yıldızlarda, falda, sayıların uyumunda, yılbaşı akşamlarında arıyor. İnsanlar, üstelik Allah'a inanıyorum diyen insanlar, hayatın anlamını şovmen din adamlarının programlarında, karma karışık yazılmış din kitaplarının sayfalarında, sağdan soldan duydukları efsanelerde, masallarda, özetle bulmaları asla mümkün olmayan yerlerde arıyor. İnsanlar evlerine Kur'an alıp evin mümkün olan en yüksek yerine asıyor. Alması okuması zor olsun diye. Oysa hayat bir arayış, bir paylaşım, bitmek bilmeyen bir dizi, sürpriz sonlu bir film değildir. Oysa hayat servet yarışı, kariyer yarışı, ölümüne bir müsabaka, hüzünlü bir şarkı, yalnız bir son, kendini kaybetmek, amaçsızca tüketmek değildir. Hayat geçici bir moda, politik bir oyun, bir ideoloji, bir felsefe, sonu olmayan bir koşuşturma, bir gelenek, bir muamma değildir. Hayat bir kaçış, bir yok oluş, bir icat, bir özenti, şovmen din adamlarının söyledikleri, karma karışık din kitaplarının anlattıkları, sağdan soldan duydukların değildir. Hayat sadece bir sınavdır. Selamünaleyküm çok değerli Özel FM dinleyicileri. Ben Dr. Justin Dream. Life is Just a Test isimli kitabın yazarıyım. Kitabım Beka Yayınları'ndan Hayat Sadece Bir Sınavdır ismiyle Türkçe'ye de tercüme edildi. Bu programda size Türkçe kitabımı hem okuyacağım, hem yorumlayacağım, hem kitapta yer veremediğim ayrıntıları sizinle paylaşacağım. Keyifli ve verimli bir program olmasını umuyorum. Kitabım Bakara 155'ten ve Kur'an'daki tabii hayatın sınav olduğu ile ilgili diğer ayetlerden hareketle hayatın bir sınav olduğu gerçeğini okuyucuyla buluşturuyor. Çok derin ve meşakkatli bir konu olmasına rağmen ben mümkün olduğu kadar bunu hafif bir dille, farklı bir üslupla okuyucuyla buluşturmaya çalıştım. İstiyorum ki radyo programı da gene aynı rahatlıkta, keyifli, derin konuları mümkün olduğu kadar etraflıca ele aldığımız aslında canlı yayın kalitesinde bir program olsun. Bunun tabii bir yolu da sizin de kitabı edinip ben okurken benimle birlikte okumanız. Bu amaçla programın en sonunda kitabı nereden edinebileceğinizle ilgili bilgileri paylaşacağım. Kitabı ücretsiz edinebilecekleri veya eğer satın almak istiyorlarsa satın alabilecekleri bütün kaynakları tek tek paylaşacağım. Bugün kitabı edinmek isteyen dinleyicilerimize fırsat verebilmek için kitabın yorumlamasına geçmeyeceğim. Sadece bir giriş yapacağım. Zaten az önce kitabın introsunu sizlerle paylaştım. Kitabı aldığınız zaman göreceksiniz. Radyoda böyle bir imkana sahip değiliz. Küçük tipografik oyunlar var bu introda. Ardından birazdan da ilk bölümünü okuyacağım kitabın. Umuyorum ki beğenirsiniz, faydalanırsınız. çevrenize ve yakınlarınıza da tavsiye edersiniz? Şu soruyu çok duyuyorum. Tahmin ediyorum birçok yazar arkadaşım da duyuyordur. Kitap okunmuyor ki, neden kitap yazıyorsunuz? Esasen boş bir soru da değil, karşılığı da olan bir soru. Tabii okunmayan kitabı yazmak ve şey de söyleyeyim hakikaten. Ben bu kitabı ilk önce İngilizce olarak yazmıştım. Çünkü benim de tahminim Türkiye'de daha az okunacağını düşünmüştüm. Ki istatistiki olarak da yani çok yanlış değil esasen. Baktığınız zaman dünya genelinde tabii ki İngilizce konuşulan ülkelerin oranı Türkçe konuşulan ülkelere kıyasla daha fazla. Ama Beka Yayınları, buradan Beka Yayınları'na da teşekkür etmek istiyorum bu vesileyle. Şamil abi kitabı basmaya istekli olunca Türkçe olarak da yayınladım. İlk önce İngilizcesi çıktı. Ve benim tahmin ettiğim gibi gerçekten de kitap okunmadı. Bu arada hani okunmadı da bir gerçek. Peki kitapların okunmadığı, radyo programlarının dinlenmediği, insanların sadece popüler kültürün onlara servis ettiği, içeriklerle ilgilendiği bir dünyada gerçekten kitap neden yazıyoruz? Esasen güzel bir soru. Tahmin ediyorum, ben en azından kendi adıma bu soruyu cevaplayacak olursam, zaten kitap yazan, radyo programı yapan, paylaşacak bir derdi olan veya tebliğde bulunan, yani sonuçta bir mesaj ulaştırmak için, bilhassa İslam'ın mesajını ulaştırmak için ille de kitap yazmanız, radyo programı yapmanız gerekmiyor. Kendiniz de bu mesajı bizzat ulaştırabilirsiniz. Sanıyorum buna verilecek birinci cevap evet, yani kitabın okunmaması da tabii ki yazar için bir sınav. Radyo programının dinlenmemesi de yapımcı için bir sınav. Tebliğinin amaca ulaşmaması da tabii ki tebliği yapan kişi için bir sınav. Ve kolay bir sınav da değil, çünkü İslam'ın mesajını anlatıyorsunuz. Ve hele ki sevdikleriniz istiyorsunuz ki bu mesaja tepki versinler. Çünkü düşünsenize, yani cenneti anlatıyorsunuz ve dediklerinizi yapsa, hatta belki dediklerinizin bir kısmını bile yapsa, yarısını bile yapsa, yarısından azını dahi yapsa, biliyorsunuz ki sevdiğiniz insanlar cennete gidecekler ve kim istemez sevdikleri cennete gitsin, veya hatta tanımadığınız insanlar bile istiyorsunuz ki tebliğiniz amaca ulaşsın, kitaplarınız okunsun, radyo programınız dinleyicilerle buluşsun ve insanlar sizin vesilenizle cennete gitsinler. Ve böyle bir pozitif karşılık beklemeden çok olumlu bir psikolojiyle çıktığınız yolda, tabii ki kitabınız okunmadığında, mesajınız ulaşmadığında bunun duygusal ağırlığı çok fazla oluyor ve insanı çok fazlaca üzüyor. Bu bizim sınavımız. Yani yazarların, okurların, tebliğle uğraşan, İslam'a mesajını ulaştırmak isteyen herkesin sınavı. Geçmişte de bu ağır sınavla imtihan edilen çokça peygamber oldu. En yakınlarını dahi ikna edememiş sayısız peygamberden, Kur'an'dan haber alıyoruz. Ama Allah Celle Celaluhu onlardan bahsederken onlar da bir ümmetti diyor. Dolayısıyla şunu unutmamalıyız. Evet, bu zor bir sınav. Duygusal olarak insanı çok yıpratan bir sınav. Sevdiklerinizi ikna edememek, bırakınız ikna edememeyi, sizi dinlememeleri gerçekten çok sıkıntılı bir sınav. Ama şunu unutmayalım. Tabii ki bizim esasen kitap yazmamızın, program yapmamızın ve tebliğ etmemizin birinci amacı Allah'ın rızasını kazanmak olmalı. Yani bu böyle bir sınav. Maddi manevi beklentileri bir kenara bırakarak sadece Allah'ın rızasını kazanmakla yola çıkmalı bir yazar, bir yapımcı, bir tebliğci. Tabii ikinci amacı, ben kitabı yazarken bunun çok farkında değildim. Ama inanın yazdığınız kitaptan da, yaptığınız programdan da ve meşgul olduğunuz tebliğden de en çok aslında siz fayda görüyorsunuz. Bu kitap benim için çok öğretici bir deneyim oldu. Birkaç anlamda çok öğretici bir deneyim oldu. Birincisi, İslam'la ilgili tabii ki bilgim, kitabı yazarken çok fazla araştırma yapmak zorunda kaldım. Çok fazla konuyu daha derinlemesine öğrenmek durumunda kaldım. İslam'la ilgili bilgimi tabii ki derinleştirdi. Fakat bunun da ötesinde ben bir yazar olarak çok büyük bir mucizeye şahitlik ettim ki bu mucize zaten Kur'an'da çok ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. Yunus suresi 37'de Allah Celle Celaluhu zaten bunu çok açık bir şekilde bildiriyor. Kur'an'ın ancak Allah tarafından yazılabileceğini çok net bir şekilde ortaya koyuyor. İsra suresi 88. ayette ise de ki, andolsun bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak üzere insü cin bir araya gelseler, insanlar ve cinler bir araya gelseler, birbirlerine destek de olsalar onun benzerini ortaya getiremezler. Hakikaten ben bu kitabı yazarken bu ayete şahitlik ettim. Hatta daha ileri gidiyorum ve diyorum ki hayatında, bırakınız böyle bir İslami kitap yazmak, bir çocuk kitabı dahi yazan bir kişi Kur'an'ın bir insan tarafından yazılamayacağına kesinlikle şahitlik eder. Yani akıl alır bir iş değil. Kitap İngilizcesi, konusu İslami eserleri tahsih etmek olan bir profesyonelin elinden geçti. O birçok hatayı düzeltti. Ardından o birçok düzeltmeden geçti. Yapay zekanın düzeltmesinden geçti. Türkçesi bir kez daha düzeltmeden geçti. Kitap okundu. Hem İslami bilgi sahibi olanlar hem de daha önce kitap yazmış edebiyat konusunda yetkin kişiler tarafından. Yine BK Yayınları kitabı yazmadan önce bir kez daha tahsiften geçirdi. Bir kez daha yapay zeka kontrolünden geçti. Ve inanılır gibi değil, birazdan okuyacağım. Kitabın birinci bölümü Gezilmeyen Köy, Varılmayan Yol. Açıyoruz. Daha birinci paragrafta tahsif var. Yani harf hatası var. Dolayısıyla gerçekten ben yazar olarak, ki bu kitaba başlarken de yani böyle bir mucizeye şahitlik etmek gibi bir niyetim yoktu. Kur'an'ın mucizesinden zaten hiçbir şüphem de yoktu. Fakat bir kez daha güçlü bir şekilde gördüm ki hakikaten Kur'an-ı Kerim gibi bir mucize insan elinden çıkmış olamaz. Kaldı ki Yahudiler dahi biliyorlar ki peygamberimiz ümmi bir peygamberdi. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem okuma yazma bilmiyordu. Okuma yazma bilmeyen bir kişinin hele ki elinden çıkmış olması mümkün değil. Dolayısıyla zaman zaman bir şüphe duyarsanız, hani Müslüman en nihayetinde hepimiz Allah'a iman ediyoruz hiç şüphesiz bir şekilde. Ama bazen insan o kadar çok eleştiriye maruz kalıyor ki hayatla ilgili, yaratılışla ilgili, İslam'la ilgili, İslam'ın hak din olduğuyla ilgili. Eğer böyle durumlarda bir mucizeye sığınmak isterseniz Kur'an'a sığının. Benim bu kitabı yazarken gerçekten kendime çıkarttığım en büyük ve önemli ders bu oldu. Bu anlamda tabii ki kitabı kendime yazmış oldum. Yazarken de şu gerçeği aklımdan çıkarmamaya çalıştım. Az önce de dediğim gibi sevdiklerinize İslam'ı anlatıyorsunuz ve sizi dinlememelerinin manevi anlamda üzerinizde yarattığı baskı çok büyük. Fakat biz en nihayetinde birer vesileyiz. Yani kimlerin iman edip etmeyeceğini mutlaka ki Allah Celle karar veriyor. Bu anlamda En'am 111 bizlere merhem olsun yaralarımıza. En'am 111, eğer biz onlara melekleri indirseydik, ölüler de onlarla konuşsaydı ve her şeyi toplayıp karşılarına getirseydik, Allah dilemedikçe yine de inanacak değillerdi. Fakat çokları bunu bilmezler. Gerçekten bir insanın iman etmesi ya da etmemesi tamamen Allah'ın dilemesiyle, Allah Celle Celaluhu'nun dilemesiyle olacak bir şey. Dolayısıyla bu kitaptan hareketle, yani okunmayan bir kitabın yazarı olarak bu sınavda edindiğim deneyimden hareketle bilhassa tebliğle uğraşan Müslüman kardeşlerime tavsiye olarak çok sonuç odaklı olmamalarını öneriyorum. Sonuca odaklanmak, yaptığımız tebliğin neticesine odaklanmak ister istemez üslubumuzu sertleştiriyor. Çünkü bu böyledir. Yani bir şeyden netice elde etmek isterseniz o zaman temel motivasyonunuz tabii ki o netice olur. Böyle olmaması lazım. Madem ki tebliğin neticesinde bir insanın iman etmesi ya da etmemesi tamamen Allah Celle Celaluhu'nun takdiri, biz sürece odaklanalım. Sonuçtan ziyade sürece odaklanalım. Sonuçtan mutlu olmaktansa süreçten keyif alalım. Çünkü dediğim gibi o süreç boyunca belki bir sürü mucizelere tanıklık edeceğiz. Kendimizi geliştireceğiz İslami anlamda, insani anlamda. Tebliğimizi iyileştireceğiz. Öngöremediğimiz bize bir sürü farklı faydalar sağlayacak yapmış olduğumuz tebliğ, yazmış olduğumuz kitap. Ama sonuca odaklandığımız zaman dediğim gibi bir miktar yaptırımcı olmaya başlıyor bu sefer tebliğin üslubu. Bundan uzak durmak gerekiyor. Benim kitabımın da, ki ilk çalıştığımız editör bu anlamda çok faydalı oldu, kendisine de ayrıca teşekkür etmek istiyorum, bir miktar mesela tonunu daha da yumuşattı. Tabii şimdi şunu da söylemek lazım. İnsanlara da gerçeği anlatmanız lazım. İnsanlara da gerçeği eğip bükemezsiniz mutlaka ki. Hayat bir sınav. Ki peygamberimiz de hiçbir zaman gerçeği eğip bükmezdi. İnsanlara İslam'ın gerçeklerini onlar sevsin, işte ısınsınlar diye olduğundan daha farklı anlatmazdı. Ama tabii peygamberimiz bize gerçeği eğip bükmemekle ilgili örnek olduğu kadar bu gerçeği en güzel şekilde anlatmakla da ilgili örnek olmuştu. Dolayısıyla onun örnekliğinden hareketle sonuçtan ziyade sürece odaklanan pozitif bir üslubu açıkçası benimsemeliyiz. Alışkanlık olarak kazanmalıyız. Bana bu kitabın sağladığı faydalardan bir tanesi de bu oldu. Tabii kendimden hemen sonra ilk olarak kızlarım, eşim, annem, kardeşlerim, onların eşleri, çocukları, teyze çocukları, yakın akrabalarım, yakın dostlarım, yakın çevremi hep kitabımı yazarken gözümün önünde canlandırdım. Esasen belki de hani bu coğrafyada yaşayan Müslümanlar olarak en güçlü yönümüz ve aynı zamanda da en zayıf yönümüz. Çok duygusal Müslümanlarız, çok. Ki kitabımda da yani bunun esasen bu da bir sınav ve üstesinden gelinmesi gereken bir sınav. Çünkü bilhassa Orta Doğu'da yaşayan bir Müslümanın romantik davranmak gibi bir lüksü yok. Hele ki günümüzde. Dolayısıyla bu romantisizmi çok hızlı bir şekilde üzerimizden atmamız gerekiyor. Ama duygusal varlıklarız. Kitabımı yazarken hep arkamda miras olarak bırakabileceğim bir kitap yazmaya çalıştım. Kızlarımın, eşimin, annemin, kardeşlerimin, yakın akrabalarımın ben öldükten sonra da okuyabilecekleri, uygulamaya geçirebilecekleri Allah izin verirse bir kitabı yazmaya çalıştım. Dolayısıyla üslubu yazarken hep yakın çevrem hedeflediğim bir kitleydi. Buradan beni dinliyorlarsa onlara da çok çok sevdiğimi söylemek istiyorum hepsine. Bu kitap gerçekten miras olarak size yeter. Hani bir babanın kızlarına bırakabileceği en iyi miras herhalde bir kitaptır diye düşünüyorum. Elimden geldiği kadar iyi bir miras bırakmaya çalıştım. Tabii ki demiyorum hani çok mükemmel eksiksiz bir kitap yazdım ki hani programın başında da dedim. Zaten böyle bir şey mümkün değil. Allah Celle Celaluhu dışında eksiksiz bir kitabı yazabilecek bir insan yok. Ama umuyorum ki kitabımı faydalı bulursunuz ve yazdıklarımı çok büyük oranda uygulamaya geçirirsiniz. Allah bütün yazarlara, annelere, babalara, radyo programcılarına, İslam'la, İslam'ın mesajını insanlara ulaştırmakla dertlenen herkese tebliğinin başarıya ulaşmasını nasip etsin ve hepimizi öbür dünyada sevdikleriyle birlikte cennette olmayı nasip etsin. Bunun dışında bir sonraki hedef kitlede işim gereği tabii hizmet sektöründe, üretim sektöründe sürekli beyaz yakalılarla beraberim. Ve şunu da gördüm kendimde bir beyaz yakalı olarak. Kendi deneyimimden hareketle en azından şunu söyleyebilirim. Hani bir eleştiri babında değil ama bize ulaşan bir İslami kitap çok açıkçası olmamıştı. Hani çok kısıtlı yazarlar ki İslam'ı ne kadar doğru anlattıkları tartışılır. Hatta bize ulaşan bazı yazarlar tamamen İslam'a muhalif dini kitaplar yazıyordu. Dolayısıyla hani hem dini hem İslami parantezinde çok da fazla bir beyaz yakalı olarak bana benim üslubuma yani benim ilgimi çekecek üslupta bir kitap ulaşmamıştı. Dolayısıyla biraz da buradaki boşluğu doldurmak istedim. Çünkü en nihayetinde internetle bilgiye dakikalar içerisinde ulaşabildiğiniz bir çağda bugüne kadar defalarca yazılmış bir kitabı tekrar yazmayı arzu etmedim. Dolayısıyla kitabı okuduğunuzda biraz daha böyle bir beyaz yakalıları yakalamaya çalışan, onlara hitap eden bir üslup göreceksiniz. Tabii bu da bir yazar için çok kolay değil. Benim için de bilhassa zordu. Belki de benim ilmim de yetmedi. Şey de demiyorum zaten hani bir yazar olarak ilk kitabım. Dolayısıyla ben kendi adıma burada da çok zorlandım. Çünkü dediğim gibi kitabınız okunsun gibi bir stratejiyle yola çıktığınız zaman ister istemez kitaba bazı orijinallikler koyma dürtüsüyle hareket ediyorsunuz zaman zaman. Bu da Allah muhafaza sizi Kur'an çizgisinden, sünnetten uzaklaştırabiliyor. Dolayısıyla hem üslup olarak beyaz yakalıları, mavi yakalıları yakalayabilecek, kendi sosyal çevreme hitap edecek. Ama Kur'an'dan ve sünnetten uzaklaşmayan bir kitap yazmak benim açımdan çok kolay olmadı. Ama hani bir performans ortaya koyduğumu düşünüyorum. Umuyorum ki dediğim gibi faydalı bulur bu hedef kitle de bu kitabı. Kitabımın konusundan, hedef kitlesinden, ne niyetle yazdığımdan çok kısaca bahsettikten sonra dediğim gibi bugün sadece size kitabı kısaca okuyacağım ki böylelikle kitabı edinip benimle birlikte okumak isteyen dinleyicilere bir sonraki programa kadar zaman sağlamış olacağım. İzninizle birinci bölümü de okuyup size kitapla ilgili biraz daha fikir vermek istiyorum. Şimdi kitabın birinci bölümünden devam ediyorum. Gezilmeyen köy, varılmayan yol. Gezilmeyen köy, varılmayan yol. Orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür. Gezmesek de, tozmasak da, o köy bizim köyümüzdür. Orada bir ev var uzakta. O ev bizim evimizdir. Yatmasak da, kalkmasak da, o ev bizim evimizdir. Orada bir ses var uzakta. O ses bizim sesimizdir. Duymasak da, tınmasak da, o ses bizim sesimizdir. Orada bir dağ var uzakta. O dağ bizim dağımızdır. İnmesek de, çıkmasak da o dağ bizim dağımızdır. Orada bir yol var uzakta. O yol bizim yolumuzdur. Dönmesek de varmasak da o yol bizim yolumuzdur. Tecer 1941. Ortaokul 1. sınıfta edebiyat öğretmenimiz bir şiir hakkında kompozisyon yazmamızı istedi. Hiç gezmediğimiz bir köyü, köydeki evi, köyde duyulan sesi, köyden görülen dağı, köye gidilen yolu anlatacaktık. Gidip gezmediğimiz, yatıp kalkmadığımız, görüp duymadığımız halde bir şekilde bize ait olan bir köy. Gerçekte var olup olmadığını bilmediğimiz, varsa da nerede olduğu ile ilgili tam olarak bir bilgiye sahip olmadığımız. 13 yaşındaydım. Çocuk aklım ve ruhumla bu şiirin neden bütünüyle yanlış olduğu üzerine bir kompozisyon yazdım. Gezmediğimiz, tozmadığımız bir köy bize ait olamaz diye başladım. Bir köye bizim diyebilmek için oraya gitmeliyiz, orada kalmalıyız, o köye okul yapmalıyız ve orada yaşayan herkesin mutlu olduğundan emin olmalıyız. Özellikle çocuk aklım ve ruhumla diye vurgulamak istiyorum. Yazdığım kompozisyonu muhalif bir görüşle bilinçli olarak kaleme almış gibi ucuz bir kahramanlığa soyunmak istemiyorum. Hele ki askeri darbenin etkilerinin ağır şekilde hissedildiği bir zamanda. O yıllarda ailelerimiz bizi her sabah okula uğurlarken önce elimize beslenme çantamızı tutuşturur, sonra öper, sonra da okulda kimseye karışma, soru soran olursa sus, ben bilmiyorum de diye özellikle tembihlerlerdi. Her sabah, kimseye karışma, sus, ben bilmiyorum de. Her sabah. Yazdıklarımın henüz yarısını okuyamadan öğretmenimin tokadıyla çocuk aklım ruhumu terk etti. Ağlıyordu. Ağlamasının sebebi suratında patlayan tokat değildi. Hissettiği acı da değildi. Arkadaşları ona gülüyordu. Arkadaşlarının gülmesi ağrına gitmişti. İlk tokat çocuk aklım ve ruhumun sadece gururunu incitmişti. Bütün sınıfın güldüğünü gören kadın genç kitlenin desteğini arkasına almış olmanın verdiği güçle ikinci bir tokat daha attı ki varoluşumun derinliklerine işleyen asıl tokat bu oldu. Ayaklarım yerden kesilmişti. Yere düşmüştüm. Yere düşünce gülmeler birdenbire kesildi. Sınıf çektiğim acının şiddetini anlamıştı. Çocuk aklım ve ruhuma ilk tokadı belki öğretmenim tek başına atmıştı ama arkadaşlarım öğretmenimi cesaretlendirerek ikinci tokadı ortak olmuşlardı. Bunun için kendi kendilerine kızıyorlardı. Herkesin keyfi kaçmıştı. Yazabilmeyi o kadar çok isterdim ki. Ben yere düşünce gülücükler yerini kahkahalara bıraktı. Çocuk aklım çocukluktan bütünüyle çıkmak istiyor, çocuk ruhum ise hep çocuk kalmakta direniyordu. Kötü bir niyetim yoktu. Yanlış bir şey yazmamıştım. Öğretmenime karşı bir saygısızlık yapmamıştım. Daha önce arkadaşlarım dayak yediğinde onlara gülmemiştim. Neden yerdeydim? Ne için dayak yemiştim? Niye herkes bana gülüyordu? Gezilmeyen köyü, varılmayan yolu sahiplenmek her ulus devletin resmi ideolojisidir diyerek yıllardır dayatmacı bir sistemin bize anlamsız bir şiiri dikte etmesinin sorumluluğunu üzerimizden atabiliriz. Sorumluluğu Barthes'ın Lamort Latour'dan, Barthes 1967, Lamort Latour'dan bu yana çarpık eğitim sistemine de yükleyebiliriz. Özetle sorumluluğumuzu başkasına yüklemenin çeşitli, birbirinden yaratıcı ve birbirinden entelektüel yollarını bulabiliriz. Sorumlu olmamanın verdiği özgüvenle bu konuda internette atıp tutabiliriz de. Ne var ki ulus devlete maal edilen o sahiplenme, toplumun her kesimi tarafından sindirilmiş, son derece kapsayıcı ve geniş spektrumlu bir duygudur. En son çocukken gittiği, belki de hiç gezmediği, tozmadığı, hakkında hiçbir şey bilmediği uzaktaki köylere memleket diyen insanlar, bu toplumun insanları. Yaşadığımız şehirlerin çarpıklığı,

yaşamadığı evlerde yaşanan hayatlara benzetmeye çalışıyor. Hiç inmediği, çıkmadığı, en fazla sosyal medyada paylaştığı dağları kendi dağlarıymış gibi anlatıyor. Kanunlarımızın çarpıklığı, batıya karşı hissetmek zorunda bırakıldığımız aşağılık kompleksi, kültür karmaşasının yıkıcı etkileri, kendi fikirlerini geliştirmek yerine yaşadığı yeri gezmediği, tozmadığı köylere, evlere, dağlara benzetmeye çalışan arkadaşlarımızdan, akrabalarımızdan ve dostlarımızdan kaynaklanıyor. Çocuk akıllarımız ve ruhlarımız bu iki köy arasında gidip geliyor. İki köy arasında akıldan ve ruhtan yoksun çocukça kutuplaşmalar yaşıyoruz. İki köyden birisini seçmek zorunda bırakılıyoruz. Bir köy anlamıyor, diğeri yanlış anlıyor. Biri ekliyor, diğeri çıkartıyor. Biri yok ediyor, bulamıyoruz. Diğeri çok ediyor, çoklukta kayboluyoruz. İki arada kalıyoruz. Ya boşlukta, ya karanlıkta. Bir de uzaktaki yola bizim yolumuzdur diyen, dönmedikleri, varmadıkları bir yolu kendi yollarıymış gibi sahiplenen arkadaş, akraba ve dostlarımız var. Bir kısmı inanan insanlar olduklarını ifade etmelerine rağmen ne kıbleye dönüyor ne de namaza varıyorlar. Bir kısmı da 5 vakit namaz kıldıklarını ifade etmelerine rağmen ne saptıkları yanlış yollardan dönüyor ne de boğazlarına kadar günaha batmış olduklarının farkına varıyorlar. Nereden böyle bir düşünceye kapıldılar bilinmez. İnanan insanlar oldukları için sayılı birkaç gün cehennemde kaldıktan sonra eninde sonunda kendilerine garantilenen cennete kabul edilecek olmaları çoğunun ortak düşüncesi. Bu düşünceyle kendilerini kandırıyorlar. Bir kısmı bu düşünceden hareketle başkalarını da kandırmaya çalışıyor. İnanan insanlar kisvesi altında her türlü ahlaksızlığı, hırsızlığı ve adaletsizliği yapıyorlar. Oysa cehennem ateşinin kendilerine sadece bir süre değeceğini iddia edenlere Allah'ın Celle Celaluhu cevabı çok net, fazlasıyla anlaşılır. İman edip faydalı işler yapanları ebedi olarak kalacakları cennette müjdelemesi ise tarifsiz bir mutluluk. Bakara 80-81-82. Bir de dediler ki bize ateş sayılı birkaç günden başka asla dokunmayacaktır. Sen onlara de ki siz bunun için Allah'tan söz mü aldınız? Eğer böyleyse Allah verdiği sözden dönmez. Yoksa siz Allah'a karşı bilmeyeceğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Evet, kötülük işleyip suçu benliğini kaplamış ve böylece şirke düşmüş olan kimseler var ya, işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. İman edip salih ameller işleyenler ise cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Biliyoruz ki varılmayan bir yol insanı değil cennete hiçbir yere götürmez. O halde arkadaş, akraba ve dostlarımız neden büyük bir inatla kendilerini bir yere götürmeyen yolları sahipleniyorlar? Garantilenen cennet inancı, ölüm korkusunu bastırmaya yarayan ideal bir sigorta anahtarıdır. Bu anahtar, ölüm korkusu rahatsız edici bir şiddete ulaştığında devreye girer. Pratiği olmayan teorinin, eyleme dökülmeyen inancın, uygulaması olmayan dinin sebep olduğu fazla akımın bilinci tehdit etmesini engeller. İnsanlara ibadete ihtiyaç duymadan, mevcut yanlış ve günahlarından vazgeçmeden, değişmek zorunda kalmadan ölüm korkusunu unutturacak pratik, ucuz ve konforlu bir inanç deneyimi sunar. Sistemler ölüm korkusunu bastırmaya yarayan bu kullanışlı sigorta anahtarının olur da bilinçlenip kendilerini tehdit etmeye başlarlarsa insanları bastırmak için de kullanabileceğini çok iyi bilirler. Onun için ılımlı dozdaki ucuz, rahat ve konforlu inanç deneyimlerini ideolojik olarak sahiplenir ve sistematik olarak desteklerler. Bu destek bazen doğrudan teşvik, bazen de karşı cephe almak suretiyle toplumun ortak deneyim etrafında kenetlenmesini sağlamak şeklinde olur. Arkadaşlarım bana gülmeyip de ne yapacaklardı? Gezmediğiniz köyü sahiplenemezsiniz dedim diye beni ayakta mı alkışlayacaklardı? Sonuçta duymadığımız, tınmadığımız, biri bizi uyardığında kulaklarımızı tıkadığımız o ses de bizim sesimiz değil mi? Öğretmenim bütün sınıftan yazdığım kompozisyonla dalga geçmelerini istedi. Beni bir dahaki sefere bir şiir hakkında kompozisyon yaz dediğimde o şiir hakkında kompozisyon yaz diyerek alay ve kahkahaların arasında sırama geri yolladı. Sene sonunda beni edebiyat dersinden sınıfta bıraktı.

0: 33 yaşında edebiyat alanında doktora sahibi oldum. Öğretmenime uygun nitelikte bir cevap vermem 20 senemi aldı. L'esprit de l'escalier. Böylelikle ilk bölümü bitirmiş olduk. Kitabım 274 sayfadan oluşuyor. Sayfa sayısı çok gözükse de iki bölüm. Birinci bölümü 198 sayfa. Geri kalanı ekler. Ve şimdiden kitabın 42. sayfasındayız. Dolayısıyla hızlı akan bir kitap. Dediğim gibi umarım beğenirsiniz. Yakınlarınıza ve çevrenize tavsiye edersiniz. Şimdi kitabı benimle birlikte okumak isteyen dinleyicilerimiz için kitabı nereden alabileceklerini programın sonunda aktaracağımı söylemiştim. Onu aktarayım. Öncelikle www.lifeisjustatest.com adresine girerseniz bu sayfada kitabı hem İngilizce hem Türkçe olarak ücretsiz indirebileceğiniz linkler mevcut. Bu adres, tekrar ediyorum, lifeisjustatest.com. Aklınızda tutmakta zorlandıysanız hayatsadece.com yazdığınız takdirde de sizi bu sayfaya yönlendiriyor. Yine dediğim gibi internette zaten hayat sadece bir sınavdır, Dr. Justin a Dream yazdığınız takdirde sizi bu siteye yönlendirecektir. Kitabın Türkçe versiyonu Beka Yayınları'ndan çıktı. Kitabı Kitap Yurdu'ndan, Selam Kitap'tan, Pandora'dan, Amazon'dan, Trendyol'dan ve Hepsi Burada'dan edinebilirsiniz. Yine programın sonuna kadar sabır gösteren dinleyicilerimize de bir ödülümüz var. Özel FM'i aradığınız takdirde 10 dinleyicimize kitabımızı ücretsiz olarak gönderiyoruz. Dolayısıyla kitabı ücretsiz edinmek isterseniz hemen radyoyu arayın. Yine dediğim gibi kitabı PDF olarak lifeisjustatest.com veya hayatsadece.com adresinden indirebilirsiniz. İlk yazarlık deneyimim olduğu gibi aynı zamanda da ilk programcılık deneyimim. Dolayısıyla şunu çok çok istiyorum. Dediğim gibi hayalim bu programı canlı yayın yapmaktı. Fakat hem lojistik hem de teknik sebeplerle çok çok olası değil şu an bu programı canlı yayın olarak yapmak. Ama şunu yapabilirsiniz. Programla ilgili geri bildirimlerinizi, olumlu ve olumsuz görüşlerinizi mutlaka bana yazın. Yine sorularınızı yazdığınız takdirde cevaplamaktan çok çok mutlu olurum. İstiyorum ki mümkün mertebe dinleyiciyle birlikte okuduğumuz bir kitap ve etkileşimli bir şekilde hayata geçirdiğimiz bir program yapayım. Dolayısıyla bana bol bol yazın. Yine lifeisjustatest.com adresinden iletişim bilgilerimi bulabilirsiniz. Buradan bana attığınız mesajları yanıtlamaya çalışacağım. Radyoda da yanıtlamaya çalışacağım. Hatta şunu arzu ediyorum. Gerçekten çok fazla yorum ve geri bildirim gelirse her 5 programda bir veya 6 programda bir sadece sizin sorularınıza, yorumlarınıza, görüşlerinize, hatta programla ilgili eklemek istediğiniz düşünceleriniz de olabilir. Bunlara yer verdiğim bir program yapmak istiyorum. Dolayısıyla bana sık sık yazın her programdan sonra. Bilhassa sizden gelen geri bildirimlere göre programın akışını, içeriğini şekillendirmek isterim. Çünkü profesyonel bir radyo programcısı kesinlikle değilim. Profesyonel bir yazar olduğum iddiasında olmadığım gibi bu konuda da bir iddiam yok. Ama inanıyorum ki sizden gelen geri bildirimlerle de programı şekillendirerek hem sizin dinlemekten hem de benim yapmaktan keyif aldığım bir programa dönüştürürüz bu programı. Özel FM'e de bu vesileyle çok teşekkür etmek istiyorum. Program fikri esasen Recep abiden çıktı. Kendisiyle birkaç program yaptık. Yani çok memnun kaldık. Benim de biraz ayağım radyoya alıştı. Neden kitabını programlaştırmıyorsun diye sordu. Gerçekten hani kitap okunmuyor. Dolayısıyla radyo programıyla daha fazla kişiye ulaşmak fikri benim de aklıma yattı. Bana bu fikri verdiği ve bu fırsatı tanıdığı için kendisine de Özel FM'e de ayrıca çok çok teşekkür etmek istiyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Cümleten selamun aleyküm.
1: Hayat sadece bir sınavdır. Hazırlayan ve sunan Dr. Justin a Dream.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 191-195. Derin kavrayış sahiplerinin duası. Onlar ki ayaktayken, otururken ve uyumak için uzandıklarında Allah'ı anar ve göklerin ve yeryüzünün yaratılışı üzerinde tefekkür ederler.
1: Rabbimiz, bütün bunları anlamsız ve amaçsız yaratmadın. Yücelikte eşsizsin. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe mahkum edersen kesinlikle onu rezil etmiş olursun. Ve o zalimler yardımcı da bulamazlar. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçiyi duyduk ve hemen iman ettik. Rabbimiz, bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve canımızı erdemlilerle birlikteyken al. Rabbimiz, elçilerin aracılığıyla yaptığın vaadi bize bahşet ve kıyamet günü bizi mahcup etme. Çünkü sen vaadinden asla caymazsın.
0: Rableri de onların dualarına şöyle icabet etti. Erkek olsun, kadın olsun, çaba gösteren hiç kimsenin çabasını boşa çıkarmayacağım. Siz hepiniz birbirinize eşitsiniz. Kötülükten ve kötülük diyarından hicret edenlere, yurtlarından sürülenlere, yolumda eziyet çekenlere, savaşanlara ve öldürülenlere gelince, onların kötülüklerini mutlaka örteceğim ve elbet onları Allah'tan bir ödül olarak içinden ırmaklar akan cennetlere sokacağım. Zira ödüllerin en güzeli Allah katındadır.

Bir kız veya erkek belli bir yaşa geldiği, dinin emir ve hükümlerinden sorumlu olmaya başladığı andan itibaren örtünmek, tesettüre bürünmek zorundadır. Ayrıca bakılması yasak olan yerlere bakmamalı, Allah'ın tesettür konusundaki haram helal sınırlarına riayet etmelidir. İslam'daki tesettür hükmü sadece hanımları ilgilendiren bir husus değildir. Erkeklerin de tesettüre riayet etmesi ve bu konudaki kurallara uyması gerekmektedir. Örtünme, tesettür, haya, hicab. Bunlar bir Müslümanın hayatında yer alması gereken önemli kavram ve değerlerdir. Bunlar hayatımızda bir ömür boyu uymamız gereken kural ve hükümlerdir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tesettürle ilgili baldızı Hazreti Esma'ya hitaben şöyle buyuruyor. Ey Esma! Bir kadın adet görmeye başladığı zaman el ve yüzünden başka yerleri yabancılara göstermesi caiz değildir. Haya ile tesettür birbirleriyle iç içe geçmiş kavramlardır. Örtünmek hayanın bir belirtisidir. Haya ise takvayla beraber iç dünyamızı örten bir duygudur. Haya olmadan örtünmek gelenekseldir. Allah Celle Celaluhu insan için avret yerlerini örtmeleri, süslenmeleri, güzelliklerden yararlanmaları, sıcaktan ve soğuktan korunmaları için elbiseyi yaratmıştır. Bu anlamda Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Ey Ademoğulları! Size ayıp yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise yarattık. Takva elbisesi. İşte o daha hayırlıdır. Allah Celle Celaluhu burada ihsan buyurduğu elbise ve süsü hatırlatıyor. Elbise avret yerlerimizi örterken, süs bizi güzel gösteriyor. Birincisi zaruri, ikincisi ise tamamlayıcı unsurdur. Yüce Rabbimizin avret yerlerinin örtülmesi ve süslenme için giysiyi emretmesiyle takva arasında bir bağ vardır. Çünkü ikisi de giysidir. Takva kalbin ayıplarını örter ve onu süsler, elbise de vücudun ayıplarını örter ve onu süsler. Her ikisi de birbirini gerekli kılmaktadır. Vücudun çıplaklığından nefret ederek onu örtmek, utanma duygusu, Allah'tan korkmak ve haya duygularından kaynaklanır. Allah'tan utanmayan ve ondan korkmayan bir kişi çıplaklığa aldırış etmez. Çünkü haya ve takva duygusundan soyutlanmakla giysilerin çıkarılması, çıplaklık arasında bir fark yoktur. Çünkü vücudun örtülmesi hayayı ifade eder. Örtünme isteği Allah Celle Celaluhu'nun insanın fıtratına yerleştirmiş olduğu bir his ve erdemdir. Yaratılıştan gelen bir duygudur. Allah Celle Celaluhu, Kur'an-ı Kerim'de iblisin Hazreti Adem'le Havva validemizi kandırarak cennetten çıkarılmalarına sebep olan hatayı yaptırmasını anlattıktan sonra şöyle buyurmuştur. Derken şeytan, birbirine kapalı ayıp yerlerini kendilerine göstermek için onlara vesvese verdi ve Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olursunuz veya ebedi kalanlardan olursunuz diye yasakladı, dedi. Ve onlara ben gerçekten size öğüt verenlerdenim diye yemin etti. Böylece onları hileyle aldattı. Ağacın meyvesini tattıklarında ayıp yerleri kendilerine göründü. Ve cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Rableri onlara, ben size o ağacı yasaklamadım mı ve şeytan size apaçık bir düşmandır demedim mi diye nida etti. Bu ayetten insanoğlunun örtünme gayretinin yaratılıştan gelmekte olduğu anlaşılmaktadır. Yine bu ayette şeytanın insanoğlunun soyunmasını arzu ettiğine de işaret vardır.
Bu da örtünme isteği yok olmuş kişilerin fıtratlarından uzaklaşmış ve kendi yaratılışlarını ifsad etmiş kişiler olduklarını, insanlığı soyunmaya, açılıp saçılmaya teşvik edenlerin de iblisin uşakları ve yarenleri olduğunu ortaya koymaktadır. Zira insanların ilk defa açılmasını arzulayan iblistir. Allah Celle Celaluhu bizleri de anne babamız Hazreti Adem'le Havva'nın düştükleri hataya düşmememiz için uyarıda bulunuyor. Onun insanı azdırmak ve saptırmak için ne gibi yöntemlere müracaat edeceğini açıklıyor. Ey Adem oğulları! Şeytan, ana babanızı ayıp yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Allah Celle Celaluhu insanlığa ilk zamandan itibaren tesettürü emretmiştir. Ancak inanan insanlar belli bir süre bu emri yerine getirmiş olsalar dahi daha sonra şeytanın fitnesine uyarak ilahi emri unutmuşlardır. Resulullah'ın peygamber olarak gönderildiği zamanda da cahiliye kadınları hiç örtü örtmüyor değillerdi. Bu konuda Kurtubi şunları zikreder. Kadınlar o dönemde başlarını örttüklerinde başörtülerini sırtlarının arkasına atıverirlerdi. Böylelikle boyun ve göğüs kısımlarıyla beraber kulakları da örtülmeksizin açıkta kalır, ziynetleri ortaya çıkardı. Bu ifadelerden günümüzdeki gerdan ve boyunu açıkta bırakarak örtü örtmenin cahiliye adeti olduğu anlaşılmaktadır. Allah'ın boyun ve gerdanlarını açıkta bırakarak örtü örten kişileri kınadığı bilinince, hiç örtünmeyenlerin durumunu varın siz düşünün. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, iman 70 küsür şubedir. Haya da imandan bir şubedir buyurarak, hayanın imanın ayrılmaz bir parçası olduğunu ve ondan kaynaklandığını beyan etmektedir. Günümüz insanının dayatılan hayat tarzı neticesinde ilk kaybettiği şey hayadır. Haya duygusunu kaybetmeyen bir kişinin Allah'ın sınırlarının dışına çıkmayı göze alması mümkün değildir. Peygamberimiz bu gerçeği şöyle ifade buyurmuştur. Eğer hayan yoksa dilediğini yap. Günlük dilde utanmak anlamında kullanıldığı halde, hayanın bundan çok daha geniş ve derin manaları vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'tan hakkıyla haya edin buyurduğunda, sahabenin, ey Allah'ın Resulü, Allah'a hamdolsun, biz Allah'tan haya ediyoruz demesi üzerine, şu çarpıcı ifadeyi kullanması, hayanın anlam ağırlığını açık biçimde göstermektedir. Kastettiğim bu değildir. Allah'tan hakkıyla haya etmek, başı ve onun taşıdıklarını, karnı ve onun ihtiva ettiklerini muhafaza etmen, ölümü ve toprakta çürümeyi hatırlamandır. Kim ahireti dilerse, dünya hayatının aldatıcı süsünü terk etmeli, ahiret hayatını dünya hayatına tercih etmelidir. Kim bu söylediklerimi hakkıyla yaparsa, Allah'tan hakkıyla haya etmiş olur. Bu hadis-i şerifte geçen başı ve onun taşıdıkları ifadesinden maksat, başta bulunan göz, kulak, dil gibi maddi ve zahiri, hafıza, hayal, tefekkür gibi manevi hassalardır. Karnı ve onun ihtiva ettikleri cümlesinden kasıtsa, kalp, mide, cinsel organ, el, ayak gibi organlardır. Bu nebevi uyarı bize hayanın Müslümanca yaşamanın temeli olduğunu öğretiyor. İnsan bütün benliğini, maddi ve manevi varlığını haya duygusuyla donatmak suretiyle yüzü ahirete dönük bir hayat yaşamadıkça Allah'tan hakkıyla haya etmiş sayılmayacaktır.
Gerçek haya, Allah'tan utanmak ve yapıldığı takdirde ayıplanacak şeylerden kaçınmakla elde edilir. Nefsiyle baş başa kaldığında haya duygusuyla bağdaşmayan işler yapabilen ya da böyle yapmazsa bile niyetini halis kılmayan bir kimsenin utangaçlığının İslam'ın aradığı haya olmadığı açıktır. Ebu Süleyman Ed-Darani şöyle der: İnsanlar şu dört derece üzere amel eder: korku, ümit, tazim ve haya. Bunlar içinde en şerefli mevki, haya üzere amel eden kimsenin mevkiidir. Zira bu kimse, kendisini Allah-u Teala'nın her halükarda gördüğünü yakinen bildiği için hasenatından, günahkarların günahlarından haya ettiğinden daha fazla haya eder.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
1: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun. Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
2: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat. 0212 447 47 58. İki telli Mahmut Bey.
3: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 46 63.
0: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49. Avcılar.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
10: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
13: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir? Allah.

0: Özel FM hatırlatıyor. Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Yunus 22-23. Çaresiz insanların duası. Sizi karada ve denizde gezdiren O'dur. Dahası tutun ki sizler gemide bulunuyorsunuz. Tatlı bir rüzgarda onunla yol alıyorsunuz. Üstelik tam da bunun sevinciyle mest olmuşsunuz ki birden bir fırtına yakalıyor gemiyi ve dalgalar her yandan yolcuları kuşatıyor. Artık onlar her yandan ölümle sarıldıklarına kanaat getirmişlerdir. Tüm içtenlikle Allah'a yönelip yalnızca onun dinine sığınarak,
2: "Eğer bizi bu beladan kurtarırsan yemin olsun ki şükredenlerden olacağız,"
1: diye yalvarıp yakarıyorlar. Sonunda ne olur biliyor musunuz? Kurtarmasının hemen ardından bu kimseler yeryüzünde haksız yere azgınlık yapmaya başlarlar. Ey insanlar! Yaptığınız azgınlığın sonucu yine gelip sizi bulacaktır. Dünya hayatının zevkleri gelip geçicidir. Sonunda bize döneceksiniz ve biz yaptıklarınızı bir bir size haber vereceğiz.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Toplumda örnek insanlara, örnek ailelere ve örnek cemaatlere ihtiyaç vardır. Sadece öğreten ve öğrenen değil, amel eden ve her yönüyle örnek olan kişi, aile ve cemaatlerden olmaya çalışalım. Bir Müslüman, iman, ilim, amel ve hizmetlerinin meyvesi güzel ahlaktır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'a zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırımı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan, bil ki öyle özel bir radyon var ki, 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Şimdi reklamlar.
1: MRT Esans, 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans, 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
2: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Lezzetin aranan adresi, meşhur Sarıyer börekçisi Tarık Usta. Özel günleriniz ve organizasyonlarınız için toplu siparişleriniz alınır. Güvercintepe Mahallesi, Fatih Caddesi, Başakşehir. 0537 701 4447.
4: Asma Elektrik. 0555 860 07 47 Karaköy Beyoğlu.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
6: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye de ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
8: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
9: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32. umutkervanı.org.tr.
10: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
11: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
12: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.

0: estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Saat 11.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
3: En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

0: المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
1: Akılsız insanlar bu Müslümanları daha önce yöneldikleri kıbleden çeviren sebep nedir diyecekler. De ki, doğu da batı da Allah'ındır. O dilediği kimseyi doğru yola yöneltir.

Ve işte böylece biz sizi örnek bir ümmet kıldık ki insanlar nezdinde hakkın şahitleri olasınız ve peygamber de sizin hakkınızda şahit olsun. Daha önce yöneldiğin kıbleyi tekrar kıble yapmamızın sebebi, sırf peygamberin izinden gidenlerle ondan ayrılıp gerisin geriye dönecekleri meydana çıkarmaktır. Gerçi bu oldukça ağır bir iştir. Ancak Allah'ın doğru yola erdirdiği kimseler için mesele teşkil etmez. Allah imanınızı zayi edecek değildir. Çünkü Allah insanlara karşı pek şefkatlidir, çok merhametlidir.

0: فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون.
1: Elbette ilahi buyruğu bekleyerek yüzünün semada aranıp durduğunu görüyoruz. Artık müsterih ol. İşte memnun olacağın kıbleye seni yöneltiyoruz. Haydi yüzünü Mescid-i Haram'a doğru çevir. Siz de ey müminler, nerede olursanız olunuz, yüzünüzü oraya doğru çevirin. Kendilerine kitap verilmiş olanlar, kıbleyi çevirmenin gerçekten Rableri tarafından olduğunu bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir.

kendilerine kitap verilmiş olanlara her türlü delili de getirsen, onlar senin kıblene yönelmezler. Sen de onların kıblesine dönecek değilsin. Zaten onların da bazısı bazısının kıblesine yönelmez ki. Faraza, sana gelen bunca ilimden sonra onların keyiflerine uyacak olursan, bilmiş ol ki o takdirde sen de zalimlerden olursun.''

0: Kendilerine kitap vermiş olduğumuz kimseler, onu, Muhammed'i, tıpkı evlatlarını tanıdıkları gibi tanırlar. Böyleyken onlardan bir kısmı bile bile gerçeği gizler.
1: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
0: Hak ve gerçek olan Rabbinden gelendir. Bunda hiç tereddüdün olmasın.

Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Haydin öyleyse hep hayırlara koşun, yarışın. Nerede olursanız olunuz, Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz ki Allah her şeye kadirdir. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ

0: her nereden yola çıkarsan çık, namazda yüzünü Mescid-i Haram tarafına döndür. Şüphesiz ki böyle yapmak, Rabbin tarafından gelen gerçektir. Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir.
1: وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

Her nereden yola çıkarsan çık, sen yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Ve siz de ey müminler, her nerede olursanız yüzünüzü oraya doğru çevirin ki, halk aleyhinizde kullanacak bir delil bulamasın. Yalnız onlardan haksızlık edenler başka. Siz de onlardan değil, benden çekinin ve o tarafa yönelin ki, size olan nimetlerimi tamamlayayım. Ve böylece siz de doğru yolu tutmuş olasınız.

0: Nitekim size ayetlerimizi okuması, sizi tertemiz hale getirmesi, size kitap ve hikmeti ve bilmediğiniz nice şeyleri öğretmesi için sizden birini elçi gönderdik.
1: فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ
0: Öyleyse siz beni zikredin ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin.

Ey iman edenler! Sabır göstererek ve namazı vesile kılarak Allah'tan yardım dileyin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir.

0: Allah yolunda öldürülenler hakkında ölü demeyin. Bilakis onlar diridirler. Fakat siz bunun farkında değilsiniz.
1: بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ
0: Biz mutlaka sizi biraz korku ile, biraz açlık ile yahut mala, cana veya ürünlere gelecek noksanlıkla deneriz. Sen sabredenleri müjdele.

Sabırlılar o kimselerdir ki, başlarına musibet geldiğinde, biz Allah'a aidiz ve vakti geldiğinde elbette ona döneceğiz derler.

İşte Rableri tarafından bol mağfiret ve rahmete mazhar olanlar onlardır. Doğru yolu bulanlar da ancak onlardır.

Safa ile Merve, Allah'ın belirlediği nişanelerdendir. Kim hac veya umre niyetiyle Kâbe'yi ziyaret ederse, oraları tavaf etmesinde bir beis yoktur. Her kim de farz olmadığı halde gönlünden koparak bir hayır işlerse, mükafatını görür. Zira Allah şükrün karşılığını verir. O az amele çok mükafat verir ve her şeyi bilir.

İnsanlar için biz kitapta açıkladıktan sonra indirmiş olduğumuz aşikar delilleri ve hidayeti gizleyenler var ya, işte onlara Allah lanet ettiği gibi lanet edebilecek herkes de lanet eder.

Ancak onlardan tövbe edip hallerini düzelten ve gerçekleri açıklayanlara gelince, ben onların tövbelerini kabul ederim. Zira tövbeleri kabul eden, çok merhametli olan benim.''

0: İnkar edenler ve inkarcı olarak da ölenler var ya, işte Allah'ın, meleklerinin ve bütün insanların laneti hep onların üstünedir.
1: خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ
0: Onlar bu lanet içinde ebedi olarak kalırlar. Onların azapları hafifletilmeyeceği gibi kendilerine yeni bir mühlet de verilmez.

0: Hepinizin ilahı tek ilahtır. Ondan başka tanrı yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir.
1: İnne fî halkis semâvâti vel ardı ve ihtilâfil leyli ven nehâri vel fulkilletî tecrî fil behr.

Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün sürelerinin değişmesinde, insanlara fayda sağlamak üzere denizlerde gemilerin süzülüşünde, Allah'ın gökten indirip kendisiyle ölmüş yeri canlandırdığı yağmurda ve yeryüzünde hayat verip yaydığı canlılarda, rüzgarların yönlerini değiştirip durmasında, gökle yer arasında emre hazır bulutların duruşunda, elbette aklını çalıştıran kimseler için Allah'ın varlığına ve birliğine nice deliller vardır.

0: Öyle insanlar vardır ki, Allah'tan başkasını Allah'a denk tutar, tıpkı Allah'ı severcesine onları severler. Müminlerin Allah'a olan sevgileri ise, her şeyden daha ileri ve daha kuvvetlidir. O, böyle yaparak, kendilerine zulmedenler, azabı gördükleri zaman anlayacakları gibi, bütün kuvvet ve kudretin yalnız Allah'a ait olup, Allah'ın azabının pek şiddetli olduğunu keşke şimdiden bilselerdi.
1: اِتَّبَرَّ الَّذ۪ينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابَ
0: İşte önderler, kendilerini izleyenlerden uzak durdular. Azabı gördüler ve aralarındaki her türlü bağ kesildi.

Bunun üzerine tabi olanlar şöyle dediler: "Ah, ne olurdu, elimize bir fırsat geçse de onların bizden uzak durdukları gibi biz de onları reddetseydik." İşte Allah Teala onlara bütün yaptıklarını en şiddetli pişmanlıklar halinde gösterecektir. Onların o ateşten çıkacakları da yoktur.

Ey insanlar! Yeryüzünde olan bütün nimetlerimden helal hoş olmak şartıyla yiyiniz. Fakat şeytanın peşinden gitmeyiniz. Çünkü o sizin besbelli düşmanınızdır.

O sizi hep çirkin işler ve hayasızlık yapmaya, bir de Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri iddia etmeye teşvik eder.

Onlara, gelin Allah'ın indirdiği buyruklara tabi olun denildiğinde, hayır, biz babalarımızı hangi inanç üzerinde bulduysak ona uyarız derler. Babaları bir şeye akıl erdirememiş ve doğruyu bulamamış olsalar da mı onlara uyacaklar?

İnkarcıları Hakk'a çağıranın durumu, tıpkı bağırıp çağırmadan başka bir şeyden anlamayan hayvanlara haykıran çobanın durumuna benzer. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Bundan ötürü akıllarını kullanıp gerçeği anlayamazlar.

Ey iman edenler! Size kısmet ettiğimiz rızıkların temiz ve helalinden yiyiniz. Eğer yalnız Allah'a ibadet ediyorsanız, ona şükrediniz.

O size leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanın etini haram kıldı. Kim mecbur kalırsa, başkasının hakkına tecavüz etmemek ve zaruret miktarını geçmemek şartıyla bunlardan yemesinde günah yoktur. Allah gafurdur, rahimdir. Günahları çok affeder. Merhamet ve ihsanı boldur.

Allah'ın indirdiği kitaptan bir şey gizleyip onu birkaç paraya satanlar var ya, işte onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmazlar. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz ve onları temize çıkarmaz. Onlara son derece acı bir azap vardır.

İşte onlar hidayeti bırakıp dalaleti, mağfireti verip azabı satın almışlardır. Bunlar ateşe karşı ne kadar da dayanıklıymışlar.

0: Böyle olacaktır. Çünkü Allah kitabı gerçek bir gaye ile hak olarak indirmiştir. Ve kitap hakkında ihtilafa dalanlar haktan pek uzağa düşmüşlerdir.
1: لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

0: İyilik ve hayır, yüzlerinizi doğuya ya da batıya doğru çevirme değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve peygamberlere iman eden, sevdiği malını Allah'ı hoşnut etmek için yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalan gariplere, isteyenlere ve boyunduruk altında bulunup hürriyetine kavuşmak isteyen, köle ve esirlere veren, namazı hakkıyla ifa edip zekatı veren, sözleştiği zaman sözlerinde duran, hele hele sıkıntı ve hastalık hallerinde, savaşın şiddetli esnasında sabreden kimselerin davranışlarıdır. İşte onlardır imanlarında samimi olanlar ve işte onlardır Allah'ı sayıp günahlardan korunan takvalılar.
1: Ya eyyühellezîne âmenû kutibe aleykumul kısâsu fil katlâ. El hurru bil hurri vel abdu.

0: من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
1: Ey iman edenler! Öldürülen kimselerin hakkını almak için size kısas farz kılındı. Hür, hür ile, köle, köle ile, dişi, dişi ile kısas olunur. Ama kim maktulün velisi tarafından affedilirse kısas düşer. Bundan sonra diyeti ona güzel bir şekilde ve tam olarak ödemek gerekir. Bu esneklik Rabbiniz tarafından bir kolaylık ve lütuftur. Artık kim bundan sonra karşıdakinin hakkına tecavüz ederse ona son derece acı bir azap vardır.

0: Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Böylece korunmayı umabilirsiniz.
1: كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
0: Sizden öleceğini hisseden herhangi biriniz geriye mal bırakacaksa annesi, babası ve akrabaları için münasip bir tarzda vasiyet etmesi size farz kılındı. Bu, haksızlık yapmaktan korunan takvalılar üzerine borçtur.

Kim bu vasiyeti işittikten sonra değiştirirse, artık vebali değiştirenlerin boynunadır. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.

Vasiyet edenin hataya düşüp haksızlığa kaymasından veya günaha girmesinden endişe edip ilgililerin arasını bulan kimse hiçbir vebale girmez. Allah çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur.

Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki fenalıklardan korunursunuz.

Oruç sayılı günlerdedir. Sizden her kim o günlerde hasta veya yolcu olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutar. Oruç tutamayanlara fidye gerekir. Fidye, bir fakiri doyuracak miktardır. Her kim de kendi hayrına olarak fidye miktarını arttırırsa, bu kendisi hakkında elbette daha hayırlıdır. Bununla beraber, eğer işin gerçeğini bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır.

0: O sayılı günler Ramazan ayıdır. O Ramazan ayı ki insanlığa bir rehber olan, onları doğru yola götüren ve hakkı batıldan ayıran en açık ve parlak delilleri ihtiva eden Kur'an o ayda indirildi. Artık sizden kim Ramazan ayının hilalini görürse o gün oruca başlasın. Hasta veya yolcu olan tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutar. Allah sizin hakkınızda kolaylık ister, zorluk istemez. Oruç günlerini tamamlamanızı size doğru yolu gösterdiğinden ötürü Allah'ı tazim etmenizi ister. Şükredesiniz diye bu kolaylığı gösterir.
1: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ

Kulların beni senden soracak olurlarsa, bilsinler ki ben pek yakınım. Bana dua edenin duasına icabet ederim. Öyleyse onlar da davetime icabet ve bana hakkıyla inanıp tasdik etsinler ki, doğru yolda yürüyerek selamete ersinler.

Ey kocalar! Oruç tuttuğunuz günlerin gecelerinde eşlerinize yaklaşmak size helal kılındı. Eşleriniz sizin elbiseleriniz, siz de eşlerinizin elbiselerisiniz. Allah, nefsinize güvenemeyeceğinizi bildiği için yüzünüze bakıp size bu lütufta bulundu. Artık bundan böyle onlara yaklaşıp Allah'ın sizin için takdir buyurduğu neslin arayışı içinde olun. Şafak vaktine, günün ağarması gecenin karanlığından fark edilinceye kadar yiyin, için. Sonra gece girinceye kadar orucu tamamlayın. Mescitlerde itikafta bulunduğunuz sırada eşlerinize yaklaşmayın. Bunlar Allah'ın yasak sınırlarıdır. Sakın o hudutlara yaklaşmayın. İşte böylece Allah insanlara zararlardan sakınıp korunmaları için ayetlerini iyice açıklar.

0: Bir de birbirinizin mallarını haksız yollarla yemeyin. Halkın mallarından bir kısmını bile bile haksız yere yemek için rüşvetlerle hakimlere koşmayın.
1: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج.

Sana hilalleri sorarlar. De ki, onlar insanlar için, özellikle hac için vakit ölçüleridir. Evlere arka taraftan girmeniz fazilet değildir. Asıl fazilet, haramlardan sakınan insanın gösterdiği fazilettir. Öyleyse evlere kapılardan girin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki, umduğunuza kavuşasınız.

0: Sizinle savaşanlara karşı siz de Allah yolunda savaşın. Fakat haksız yere saldırmayın. Muhakkak ki Allah haddi aşanları sevmez.
1: وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

Onları nerede yakalarsanız öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fitne, dinden döndürmek için işkence yapmak, adam öldürmekten beterdir. Yalnız onlar, Mescid-i Haram'ın yanında sizinle savaşmadıkça, siz de onlarla orada savaşmayın. Fakat onlar size savaş açarlarsa, siz de onlarla savaşın. İşte kafirlerin cezası böyledir. فَاِنِ اِنْتَهَوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ Şayet onlar vazgeçerlerse, siz de savaştan vazgeçin. Zira Allah çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur.

Bu fitne, işkence ortadan kalkıp, din ve itaat yalnız Allah'a mahsus oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer inkardan ve tecavüzden vazgeçerlerse, bilin ki zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur.

Haram ay, haram aya bedeldir. Hürmetler karşılıklıdır. O halde kim size saldırırsa, siz de aynısıyla karşılık verin. Allah'a karşı gelmekten sakının ve bilin ki Allah bu sakınanlarla beraberdir.

0: Allah yolunda malınızı harcayın da, kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın ve hep güzel davranın. Çünkü Allah güzel hareket edenleri sever.
1: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ

Haccı da umreyi de Allah rızası için tamamlayın. Eğer engellenecek olursanız, o durumda kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurbanlık yerine varıncaya kadar başınızı tıraş etmeyin. Aranızda hasta yahut başından rahatsız olan varsa, ona fidye olarak oruç tutmak, sadaka vermek yahut kurban kesmek gerekir. Hastalık veya yol emniyeti olmaması gibi sebeplerle haccınızın engellenmesinden emin olduğunuz zaman ise, her kim hacca kadar umre, temettu yaparak sevap kazanmak isterse, onun da kolayına gelen bir kurban kesmesi gerekir. Kurbanlık temin edemeyen kimse, 3 gün haçta, 7 günde döndüğünüz zaman memleketinde olmak üzere tam 10 gün oruç tutar. Bu, temettu ve kurban, harem bölgesinde, Mekke'de ikamet etmeyenler içindir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve Allah'ın cezasının çetin olduğunu iyi bilin.

Hac malum aylardadır. Kim o aylarda haccı ifaya azmederse, bilsin ki hac esnasında ne cinsel yaklaşma, ne günah sayılan davranışlarda bulunma, ne de tartışma ve sürtüşme vardır. Siz hayır olarak her ne yaparsanız, Allah mutlaka onu bilir. Azıklanın ve bilin ki azığın en hayırlısı kötülüklerden korunmadır. Öyleyse bana karşı gelmekten korunun ey akıl sahipleri.

Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden size gelecek kâr ve yarar talep etmenizde size bir vebal yoktur. Arafat'ta vakfeden ayrılıp sel gibi Müzdelife'ye doğru akın ettiğinizde Meş'ar-ı Haram'da Allah'ı zikredin. O size nasıl güzelce doğru yolu gösterdiyse siz de öyle güzel bir şekilde onu zikredin. Bilirsiniz ki onun yol göstermesinden önce siz yolu şaşırmış kimselerdendiniz.

Sonra insanların sel gibi aktığı yerden siz de akın edin ve Allah'tan af dileyin. Çünkü Allah çok affedicidir. Merhamet ve ihsanı boldur.

0: Hac ibadetlerinizi tamamlayınca, vaktiyle atalarınızı anıp, onlarla övündüğünüz gibi, hatta daha fazla, daha hürmetle Allah'ı anın. Bazı kimseler, "Ey yüce Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver," derler. Bunların ahirette nasipleri yoktur.
1: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً

Bazıları da, ey bizim yüce Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik ve güzellik ver, ahirette de iyilik ve güzellik ver ve bizi cehennem ateşinden koru derler.

0: İşte bunlar, kazandıkları şeylerin hayır ve bereketlerini fazlasıyla görürler. Allah hesabı çok çabuk görür.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Ya eyyuhel muzzemmil, قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا.
4: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
4: Yürüyerek Değerler Eğitimi Derneği, çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
5: Nebevikitap.com, sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde güvenli alışverişin adresi.

0: insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
1: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020. Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
2: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz rot balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 0328 Darıca.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
5: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
6: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
7: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013

0: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Kaynaşmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet peyda etmesi de onun varlığının delillerindendir. Doğrusu bunda iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır. Rum suresi 21. ayet. Muhterem Müslümanlar, bugünkü hutbemizin konusu İslam davasında kadının rolüdür. Yeryüzünde küfre ve şirke karşı verilen bütün mücadelelerde muvahhide kadınlar etkin rol oynamışlardır. İslam davasından mücadele eden dava adamlarının mücadele alanlarında başarılı olmalarına yardımcı olan en önemli etken dava kadınlarıdır. İhlas ve takva sahibi, şuurlu bir eş ve anne olan mümine bir kadın, erkeğinin ve çocuklarının şeytan ve dostları karşısındaki mücadelelerine katkı sağlar. Mümine dava kadınları, kocalarına maddi ve manevi katkıda bulunmak suretiyle ev huzurunu sağlamış ve kocalarını dış dünyaya daha zinde ve sorunsuz bir şekilde çıkmalarına yardımcı olmuş olurlar. Evinde sorun yaşayan Müslümanların dışarıdaki mücadele alanlarında başarılı olmaları çok zordur. Evde huzuru olmayanların dışarıda huzurla mücadele etmeleri mümkün değildir. Allah'ın hükümlerinin hayata hakim olmasını isteyen erkek ve kadınların, Müslüman kadınların yapmaları gereken en önemli görev, aile içerisindeki huzuru ve hedef birliğini sağlamlaştırıp öyle hareket etmeleridir. İşte burada en çok önemli görev kadınlara düşmektedir. Kadınlar İslam'ı iyi bir şekilde öğrenip ihlasla amel etmek suretiyle kendilerini dünyanın şerrinden korumaya gayret edip gönlünü dünya süslerine ve zinetlerine kaptırmamalıdırlar ki erkeklerin Allah yolundaki çalışmalarına engel olmasınlar. Dünyanın geçici olan süsüne, eşyasına, zinet, altın ve mücevheratına gönlünü kaptıran kadınlar bunları elde etmek için kocalarına baskı yaparlar ve bu sebeple de aile huzurunu ve birliğini bozmuş olurlar. Böyle olunca da erkekler daha fazla dünya işine yönelerek onların istek ve arzularını yerine getirmek için daha çok çalışmak suretiyle Allah için olan çalışmalarına sekte vurmuş, ara vermiş veya uzaklaşmış olurlar. Onun için kadınlar arzu ve isteklerine çok dikkat etmeli ve diline de sahip olmalıdırlar. Dünyanın geçici ve aldatıcı ziynetlerine gönlünü kaptırmayan ihlas ve takva sahibi muvahhide kadınlar ise devamlı olarak kocalarının Allah yolunda çalışmalarını teşvik ederek onların daha fazla Allah için çalışıp mücadele etmelerine destek verir, isterler. Kendileri de zalim ve tağutlara karşı olan her türlü mücadeleler içerisinde yerini alır ve üzerlerine düşen maddi ve manevi görevleri yerine getirmeye gayret ederler.
Çünkü onlar kendilerine örnek neslin hayırlı kadınlarını örnek alır ve ona göre amel ederler. Kadının İslam davasındaki rolü ilk vahiy ile birlikte başlamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Hira mağarasında ilk vahiy geldiği zaman ilk ayetleri almış ve korkuyla eşi Hazreti Hatice annemizin yanına gelerek beni örtün demişti. Daha sonra başından geçenleri Hazreti Hatice annemize anlatmış. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allah'a yemin ederim ki Rabbin seni hiçbir zaman utandırmaz. Çünkü sen akrabanı gözetirsin, aciz olanların yükünü yüklenirsin, fakire verir, misafiri ağırlar, hak yolunda halka yardım edersin diyerek onu teselli etmişti. Ayrıca kendisi zengin bir hanım olması hasebiyle malını Allah yolunda harcayarak İslam davasında aktif rol oynamıştır. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızları başta Hazreti Fatıma radıyallahu anha olmak üzere davet esnasındaki sıkıntılar anında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında olarak ona yardım etmişlerdi. Örnek neslin kadınları her zaman ve her türlü şartlarda erkeklerinin yanında yerlerini almış ve her türlü sıkıntılara direnerek göğüs gerip sabretmişlerdir. İşkence görmüş, ambargo görmüş, aç kalmış, hicret etmiş ve savaşlarda yerini alıp şehit düşenler dahi olmuştur. Kısacası her zaman erkeklerinin yanında olup davadaki yerlerini almışlardır. Malumunuzdur ki İslam davasında dönmedikleri için ilk şehit edilen iki kişiden birisi Sümeyye Hatun'du, diğeri de kocası Hazreti Yasir radıyallahu anh'tı. Allah hepsinden razı olsun. İşte bugünün muvahhide kadınları örnek olan en hayırlı neslin kadınlarını çok iyi okumalı, iyi anlamalı ve onlar gibi davranmaya gayret etmelidirler. İslam'ı hayata hakim kılma mücadelesinde erkeklerin önünü açarak onların mücadelelerini kolaylaştırmalıdırlar. Çocuklarını Allah'ın nizamını hayata hakim kılma sevdasıyla büyütmelidirler. Onları teknolojinin asalaklaştıran oyun ve eğlencelerinden uzak tutmak suretiyle İslam ahlakı ve mücadele ruhuyla yetiştirmelidirler. Ayrıca kadınlar erkeklerin önünü açmalarının gerektiği gibi Müslüman kardeşlerini misafir etmek suretiyle de evlerinin kapılarını da açmalıdırlar ki Darul Erkamlar oluşsun. Çünkü İslam'ın yayılışı Darul Erkamlarla başlamış ve öyle devam etmiştir. Darul Erkamlara hizmet etmek hizmetlerin en şereflerindendir. Allah rızası için hizmet edip ikram etmek Müslüman kadınları şerefli ve bereketli kılar. Kadınlar hizmet ve ikramdan çekinmemelidirler ki hayırlı nesillerin yetişmesine ve hız kazanmasına vesile olsunlar. Unutulmamalıdır ki ilim, ihlas, isar, infak, takva, sabır, sebat, samimiyet, dirlik, direniş, dikkat, adalet, vahdet, azim, mücadele ve diğer bütün salih ameller Darul Erkam mekteplerinin öğretileridir. Yine unutulmamalıdır ki Darul Erkam mekteplerinin öğretisiyle yetişen örnek ve hayırlı neslin kadınları misafir ağırlayıp ikram etmeyi ibadet şuuruyla, samimiyet, özveri ve özlemle arzu ederlerdi. Çünkü onlar misafirin kendi rızkıyla geleceğine ve evlerinden hiçbir şey eksilmeyeceğine inanırlardı. Sadece kendilerine yetecek kadar yiyecekleri olsa bile hiç çekinmeden seve seve misafirlerine ikram ederlerdi. Onlara yaptıkları ikram ve hizmeti kendilerine bir yük ve eziyet kabul etmezlerdi. Ama maalesef bugün ben Müslümanım diyen kadınların bir kısmı bu bereketli işten faydalanmaktan kaçınıyor
ve rahatlığını bozmak istemiyorlar. Evlerini misafirin getireceği bereketten ve hayırdan mahrum bırakıyorlar. Hayırlı nesillerin yetişmesinde temel taşı ve tohum olma bereketinden, şerefinden kendilerini ne yazık ki mahrum bırakıyorlar. İster bilinçli olsun, isterse bilinçsiz olsun, kendilerinde böyle bir eksiklik bulunan hanım kardeşlerimiz varsa, bu konuda kendi eksikliklerini gidermeye gayret edip, hayır yarışında yerlerini almalıdırlar. Örnek neslin hanımlarını yeniden okumalı, kendilerini bu konuda geliştirmeli ve bu hayırlardan nasiplenmelidirler. Değerli Müslümanlar, toplumu doğuran kadınlardır. İyi, erdemli ve ahlaklı bir toplumun oluşumunda en önemli görev kadınlara düşmektedir. Çünkü kadınlar çocukların ilk öğretmenleri ve ilk terbiye edicileridir. Çocukların örnek alacakları, izini takip edecekleri kişiler de anneleri olan kadınlardır. Çünkü onlarla en çok vakit geçiren kadınlardır. Dolayısıyla kadınlar güzel ahlaklı, edepli, şuurlu, ihlas ve takva sahibi, helala ve harama dikkat eden dindar şahsiyetler oldukları takdirde çocukları da genelde onlar gibi olurlar. Dolayısıyla toplum hayırlı olur, güzel ahlaklı, edepli, hayalı bir toplum meydana gelmiş olur. O halde bizlere düşen hayırlı toplumları yetiştirebilecek olan dava sahibi kadınları yetiştirmek için bütün imkanlarımızı kullanarak sabırla, sebatla çalışmaya devam etmektir. Eğer bizler bu görevi yapmazsak Allah Celle Celaluhu bu vazifeyi yerine getirecek olan cesur ve erdemli dava adamlarını ve dava kadınlarını göndermeye şüphesiz ki kadirdir. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bizleri ve ailelerimizi kendi davasını omuzlayan kullarından eylesin. Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerinize olsun. Ela inna ahsenel kelam ve eblagan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kuryel kur'anu festemi'u leh. Ve ansitu leallekum turhamun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام

şüphe yok ki Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, itaat eden erkeklerle itaat eden kadınlar, sadık erkeklerle sadık kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, mütevazı erkeklerle mütevazı kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkeklerle ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkeklerle Allah'ı çok zikreden kadınlar var ya, işte onlar için Allah bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Bununla beraber Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman gerek mümin bir erkek ve gerekse mümin bir kadın için o işlerinde başka bir tercih hakkı yoktur. Her kim de Allah ve Resulüne isyan edecek olursa açık bir sapıklık etmiş olur. Allah.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Fatiha Suresi 1-7. Müminlerin duası. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Tüm övgüler varlık dünyasının Rabbi Allah içindir. Rahmandır O, Rahim'dir. Hesap gününün hakimidir O. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. İlet bizi dosdoğru yola, nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapıtanlarınkine değil. Amin.

0: Yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönüllerdir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun. Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
6: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
7: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi 0212 515 04 46 Güneşli Bağcılar.
8: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
9: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
13: GİMDES güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
14: Talas Emlak, doğru ve kazançlı yatırımın 30 yıldır değişmeyen adresi. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
15: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
16: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
17: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
2: Reklamları dinlediniz.
18: Kim doğru yola gelirse sırf kendi iyiliği için gelir. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü çekmez. Biz bir peygamber göndermedikçe hiç kimseye azap edecek değiliz.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: sırrını.
1: Özel FM 103.2. Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Çocuklarına söz dinletemeyen anne babalara. Allah'a itaatte kusur etmeyin. Çünkü kim Allah'a itaat ederse Allah da bütün mahlukatını ona itaat ettirir. Allah'a itaat etmeyenin çocuklarının itaatsizliğinden şikayet etmeye hakkı yoktur. Çünkü Allah'ın kullar üzerindeki hakkı anne babanın çocukları üzerindeki hakkından daha çoktur ve daha önceliklidir. Allah'ın hakkına riayet etmeyenlerin çocuklarından kendi haklarına riayet etmelerini beklemeleri beyhude bir bekleyişten ibarettir. Yediklerinize ve içtiklerinize dikkat edin. Çünkü haram lokma, sözünüzün çocuklarınıza tesir etmesinin önündeki en büyük engellerden birisidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, öyle bir zaman gelir ki, kişi malını helalden mi haramdan mı kazandığına hiç aldırış etmez. Hadisinin gerçekleştiği bir ahir zamanda imtihan olan anne babalar, faize, haram lokmaya, kamu malına, rüşvete, haksız kazanca, haram katkılı gıda maddelerine dikkat etmezlerse, ilk kaybedecekleri şey çocukları üzerindeki etkileri olacaktır. Günahlardan uzak durun. Çünkü günah Allah'a isyan demektir. Gıybet, dedikodu, iftira, yalan, haram bakışlar, akrabalarla ilişkiyi kesme gibi küçük ve büyük günahlarla günün her anında bir şekilde Allah'a isyan edenlerin ilk karşılaşacağı sonuçlardan birisi de çocuklarının kendilerine isyan etmesidir. Örnekliği ihmal etmeyin. Çünkü çocuklarımız sözlerimizden ziyade davranışlarımıza bakarlar. Sakın unutmayın. Bir çocuğun kafasında oluşacak ilk çelişki, anne babasının eylem ve söylemlerinin oluşturacağı çelişkidir. Anne babasının dışarıda söyledikleriyle evde yaptıklarının farklı olduğunu gören bir çocuğun ilk tepkisi anne babasına itaatsizlik olacaktır. Çünkü sürekli İslam'dan ve ahlaktan bahseden ve fakat bahsettiklerini kendi hayatında uygulamayanlar ne kimseye örnek olabilirler ne de kimse onlara itaat eder. Çocuklarınızı TV ve internete teslim etmeyin. Çünkü emperyalizmin hedeflediği nesil, YouTuber'ların eğittiği, çizgi filmlerin yetiştirdiği, dizi karakterlerinin örnek olduğu, sosyal medya fenomenlerinin büyüttüğü annesiz ve babasız bir nesildir. Bu neslin ilk öğrendiği şey anne babaya itaatsizliktir. TV ve internete teslim edilen bir nesil isyan edecekse, İlk önce anne babasına isyan edecek, sorgulayacaksa ilk önce anne babasını sorgulayacak, baş kaldıracaksa da ilk önce anne babasına baş kaldıracaktır. Dua etmekten vazgeçmeyin. Çünkü dua, çocuklarımızla ilgili elimizdeki en etkili ve en önemli imkandır. Sakın unutmayın, çocuğu size veren Allah'tır. Ona hidayeti ve ahlakı verecek olan da Allah'tır. Onu size itaatkar kılacak olan da yine Allah'tır. O halde çocuklarınız için muhakkak özel bir dua vakti ayırın. Gece vakitlerinde, seher vakitlerinde, farz namazların ardında, cuma günlerinde evlatlarınız için çokça dua edin. Kendi anne babalarınızdan, salihlerden, gariplerden çocuklarınız için dua talebinde bulunun. Çünkü kabul olunmuş bir duanın çözemeyeceği hiçbir sorun yoktur. Onları Kur'an ve namazla ıslah edin. Üstad Hasan el-Benna diyor ki, bizden öncekileri ne ıslah ettiyse bizi de nesillerimizi de ancak o ıslah eder. Bizden öncekileri Kur'an ve namaz ıslah etti. Düşünün, cahiliyede her türlü günaha ve harama batmış olan nesiller, Müslüman olduktan sonra Kur'an kıraati ve huşuyla kılınmış namazlarla ıslah oldular. Bunlarla değiştiler, bunlarla dönüştüler, bunlarla tevbelerine sadık kaldılar, bunlarla ıslah oldular. İşte bu nedenle çocuklarınıza günlük Kur'an okuma alışkanlığı kazandırın. Namazları konusunda son derece titiz olmaları için elinizden gelen gayreti gösterin.
imtihanda olduğunuzu unutmayın ve Allah'a teslim olun. Ne yaparsanız yapın, hayatın bir imtihan olduğunu ve çocuklarınızın da bu imtihanın en önemli safhalarından birisi olduğunu asla unutmayın. Siz elinizden geleni yapsanız bile, Allah sizi çocuklarınızla imtihan etmek isterse, bu imtihan gerçekleşecektir. Bir peygamber olmasına rağmen, Hazreti Nuh'un oğluyla nasıl imtihan edildiğini, Hazreti Adem'in oğlunun kardeşini nasıl öldürdüğünü, Hazreti Yakub'un çocuklarının kardeşlerini nasıl kuyuya attığını, Hazreti Zekeriya'nın nasıl evlat hasreti çektiğini, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin 6 evladının nasıl vefat ettiğini sakın unutmayın. Çocuk imtihandır ve bu imtihandan kaçamayız. Biz ancak elimizden geleni yaparak bu imtihanın kolaylaşması için gayret sarf ederiz. Sonuç, alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Doktor Abdülaziz Kıranşal, Milli Gazete.

Ey kadir olan Allah'ım, ilahi, alimlerimize mesuliyet, halkımıza ilim, dindarlarımıza din, müminlerimize aydınlık, aydınlarımıza iman, tutucularımıza kavrayış, kavramışlarımıza tutuculuk, kadınlarımıza bilinç, erkeklerimize şeref, yaşlılarımıza bilgi, gençlerimize asalet, öğretmenlerimize inanç, öğrencilerimize de inanç. İlahi. Uyuyanlarımıza uyanıklık, uyanıklarımıza irade, muhafazakarlarımıza hareket, suskunlarımıza feryat, yazarlarımıza güvenilirlik, sanatçılarımıza dert, şairlerimize şuur, araştırmacılarımıza hedef, tebliğlerimize gerçek, kıskançlarımıza şifa, bencillerimize insaf, sevenlerimize edep, mezheplerimize vahdet, halkımıza kendini bilme. Ya Rab. Özel Efe.

0: özveri, kurtuluşa yaraşırlık ve izzet bağışla. Ya Rab.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Özel FM.
1: 103.2.

0: Özel FM uyarıyor. Mutluluğun gerçek yolunu biliyor musunuz? İnsanlar mutluluğu farklı şeylerde ararlar. Ama bir türlü mutlak ve kesintisiz bir mutluluk yaşayamazlar. Çünkü insan ancak Allah'ı anmakla huzur ve neşe bulacak şekilde yaratılmıştır. Bir Kur'an ayetinde buyurulduğu gibi kalpler ancak Allah'ı anmakla tatmin bulur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM. Tüm

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Senin okulun.
3: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No. 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
4: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
6: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
7: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.

0: Yerler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
1: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
2: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ayı sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
4: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
5: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da sivri domates 19.99, kuru soğan 29.99, Çengelköy salatalık 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
6: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
7: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
8: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
10: Reklamları dinlediniz.
11: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
12: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
13: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 89. Hazreti Şuayb'ın duası. Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsamıştır ve biz Allah'a güvenmişizdir. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. Çünkü sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi kişi vardır ki hiçbir gölgenin olmayıp da sadece kendi gölgesi olduğu günde Allah onları gölgelendirir. Onlar adil bir imam, Allahu Teala'nın ibadetleriyle yetişmiş bir genç, kalbi mescitlere bağlı olan bir adam, Allah için birbirini seven, Allah'ın sevgisi üzere bir araya gelen ve bu sevgiyle birbirinden ayrılan iki kişi, güzel ve zengin bir kadının davetine ben Allah'tan korkarım diyen adam, sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde tasadduk eden adam, yalnız başına Allah'ı zikredip de gözyaşı döken adam. Muttefekun Ali.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

Hazreti Peygamber Yemen'e bir heyet gönderdi. Onların yaşça en küçüklerini kendilerine emir seçti. Birkaç gün beklediler, yola çıkmadılar. Hazreti Peygamber onlardan biriyle karşılaştı ve ona "Ey filan, sana ne oluyor? Yemen'e gitmedin mi?" dedi. Adam "Ey Allah'ın Resulü, bizim emirimizin ayağı ağrıdığı için gidemedik." dedi. Hazreti Peygamber emire geldi, onun ayağına üfleyerek "Allah'ın ismiyle, Allah'la, Allah'a sığınıyorum. Burada olanın şerrinden Allah'ın kudretine sığınıyorum." dedi. Bunu 7 defa tekrarladı ve o kişinin ayağı iyileşti. İhtiyarlardan birisi, "Ey Allah'ın Resulü, o yaşça en küçüğümüzdür. Sen bize onu emir mi kılıyorsun?" diye sordu. Hazreti Peygamber onun Kur'an okumasını hatırlattı. İhtiyar, "Ey Allah'ın Resulü, eğer Kur'an'ı ezberledikten sonra uyuyarak ona saygısızlık etmekten korkmasaydım ben de öğrenirdim." dedi. Hazreti Peygamber, "Kur'an içi misk doldurulup bir yere konulan kırbaya benzer. İşte Kur'an'ı ezberleyip göğsünde olduğu halde uyuman da buna benzer." dedi.

Hazreti Ebubekir'e Bedir Savaşı'na katılanları niçin idareci olarak atamıyorsun diye soruldu. Cevap olarak onların kıymetinin ne kadar büyük olduğunu biliyorum. Fakat onları dünyayla kirletmek istemiyorum dedi. Übey bin Ka'b Hazreti Ömer'e beni niçin idareci olarak tayin etmiyorsun dedi. Ömer dininin kirlenmesinden korkuyorum dedi. Hazreti Ömer bize şunları yazdı. Ben size Ammar bin Yasir'i emir olarak, Abdullah bin Mesud'u da öğretmen ve vezir olarak gönderiyorum. İkisi de Hazreti Peygamber'in ashabından ve Bedir ehlidirler. Onlardan öğreniniz ve onlara uyunuz. Ben Abdullah'ı size göndermekle sizi kendime tercih ettim. Osman bin Huneyf'i de Irak'ı taramak için gönderdim. Ücret olarak her gün bir koyun vereceksin. Koyunun yarısını ve iç organlarını Ammar bin Yasir'e, diğer kısmını da bu üç kişi arasında taksim ediniz. Hazreti Ömer, bana birisini bulun ki benim yanımda çok mühim olan işlerden birisine tayin edeyim dedi. Ona Abdurrahman bin Avf'ı tayin et dediler. Hazreti Ömer, o zayıftır dedi. Sahabiler, falan adamı tayin et deyince de benim ona herhangi bir ihtiyacım yoktur dedi. Sahabiler, peki sen kimi istiyorsun diye sorunca, Hazreti Ömer, öyle bir kişi istiyorum ki emir seçildiğinde sanki onlardan birisi gibi olsun. Emir seçilmediği takdirde de sanki onların emiriymiş gibi davransın dedi. Sahabiler, bu sıfata ancak Rebi bin Ziyad sahiptir dediler. Hazreti Ömer, doğru söylediniz dedi. Hazreti Ömer, Bişr bin Asım'ı Hevazin kabilelerinin zekatlarını toplamak için görevlendirdi. Bişr, vazifesine gitmek hususunda gecikti. Hazreti Ömer onunla karşılaşınca, ''Seni geciktiren nedir? Bizim sözümüzü dinlemez misin? Bize itaat etmez misin?'' deyince, Bişr, ''Evet, sana itaat ederim. Fakat Hazreti Peygamber'den dinledim. Kim ki Müslümanların işine idareci tayin edilirse, kıyamet gününde o getirilir. Cehennem üstündeki köprünün üzerinde durdurulur. Eğer iyilik yapmışsa kurtulur. Kötülük yapmışsa köprü delinir. O 70 sene cehennemde yuvarlanır, derinliklerine gider dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer onun yanından mahzun olarak uzaklaştı. Ebu Zer'le karşılaştı. Ebu Zer, seni mahzun olarak görüyorum dedi. Hazreti Ömer, nasıl mahzun olmayayım dedi ve Bişr'den dinlediklerini aktardı. Ebu Zer, sen bunu Hazreti Peygamber'den dinledin mi deyince, Hazreti Ömer, hayır dinlemedim dedi. Ebu Zer, şehadet ederim ki ben Hazreti Peygamber'den aynı hadisi dinledim dedi ve hadisin sonunda o simsiyah ve karanlıktır cümlesini de ekledi. Acaba bu iki hadiseden hangisi senin kalbini daha fazla acıtır diye sordu. Hazreti Ömer, ikisi de kalbimi acıttı dedi ve o halde halifeliği benden kim alır dedi. Ebu Zer, Allah kimin burnunu kırmış ve yanağını toprağa sürtmüşse o alır. Fakat biz senden daha hayırlısını bilmiyoruz. Eğer adalet yapmayan birisine onu devredersen bu sefer onun günahından kurtulamazsın dedi.

Allah'ın Resulü Miktat bin Esved'i bir yere idareci tayin etti. Vazife mahallinden dönünce kendisine "Nasıl gördün işi?" dedi. Miktat cevap olarak "Memuriyet beni bazen yükseltiyor, bazen de alçaltıyordu. Öyle ki ben kendimi tanıyamaz oldum," dedi. Hazreti Peygamber "İşte emirlik budur," dedi. Miktat "Seni hakla gönderene yemin ederim ki ebediyen ben idareci olarak herhangi bir vazife almam," dedi. Gerçekten de bundan sonra Miktat "Öne geç de namaz kıldır," dediklerinde bunu bile reddetmiştir. Miktat "Bir yükseltildim, bir alçaltıldım. Nihayet onlardan üstün bir kimse olduğumu zannetmeye başladım," dedi. Hazreti Peygamber "Evet, öyledir. İster kabul et, ister etme," dedi. Miktat da "Seni hakla gönderen Allah'a yemin ederim ki bundan böyle iki kişinin bile başına geçmeyeceğim," dedi.

Hazreti Peygamber bir kişiyi bir askeri birliğin başına kumandan yaptı. Adam gitti. Dönünce ona "Sen emirliği nasıl buldun?" dedi. Adam "Ben kavmin bir parçası gibiydim. Bindiğim zaman biniyor, indiğim zaman iniyorlardı." dedi. Hazreti Peygamber "Saltanat helak kapısıdır. Ancak Allah kimi korursa o müstesnadır." buyurdu. Bunun üzerine adam "Allah'a yemin ederim ki artık ne senin için ne de başkası için vazife almayacağım." dedi. Bu söz karşısında Hazreti Peygamber azı dişleri görününceye kadar tebessüm etti. Rafi Ettai'yi anlatıyor. Bir gazvede Ebu Bekir'le beraberdim. Gazveden dönünce ona "Ey Ebu Bekir, bana tavsiyede bulun, nasihat yap." dedim. O da bana "Farz namazı vaktinde kıl. Malının zekatını nefsin razı olarak ver. Ramazan orucunu tut. Kabe'yi ziyaret et. Ve bil ki İslam'da hicret güzeldir. Ve bil ki hicrette cihat güzeldir. Sakın emir olma." dedikten sonra "İşte bugün soğuk gördüğün ve kimsenin istemediği şu emirlik yakın bir zamanda çok rağbet görecek ve ehil olmayanların eline geçecek. Halbuki kıyamette sorgusu uzun ve azabı çetin olanlar emirlik yapanlardır. Emir olmayan bir kimseninse hesabı kolay olur. Azabı da hafif olur. Çünkü emirler Müslümanlara zulmetmeye daha müsait bir konumdadırlar. Kim Müslümanlara zulmederse Allah'ın himayi ve teminatını çiğnemiş olur. Çünkü Müslümanlar Allah'ın kullarıdır ve onun teminatı altındadırlar. Allah'a yemin ederim ki herhangi biriniz sorumlu olduğu koyun ve devenin başına bir şey geldiği zaman sinir ve damarları şişer ve sahibimin koyunu, sahibimin devesi diye sızlanır durur. Oysa Allah'ın himayesinde olan kulları için kızmaya daha çok hakkı vardır," dedi.

Rafi şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber Amr bin As'ı bir askeri birliğin başında Zatüs Selasil denilen yere gönderdi. Amr bin As'ın beraberinde Ebu Bekir, Ömer ve ashabın ileri gelenlerini de gönderdi. Onlar yola çıkıp Beni Tay kabilesinin iki dağ arasına indiler. Hazreti Ömer, "Yolu bilen bir kişi bulunuz," dedi. "Biz Rafi bin Amir'den başka yolu bilen bir kimse bilmiyoruz. Çünkü o Rebil'di," dediler. Hazreti Ömer, "Rebil ne demek?" diye sordu. Rebil, bir kabileye tek başına baskın yapıp kabilenin malını çalan hırsız demektir, dediler. Biz gazvemizi bitirdikten sonra çıktığımız noktaya dönüp geldik ve Ebu Bekir'in yanına vararak, "Ey malı helal olan kişi, seni olgun bir insan olarak görüyorum. Bana öyle bir şey öğret ki, onu öğrendiğim zaman ben de sizden biri ve sizden gibi olayım," dedi. "Parmaklarının 5 tane olduğunu biliyor musun?" dedi. "Evet," dedim. "Bana Allah'tan başka ilah olmadığına, ortağı ve benzeri bulunmadığına ve Muhammed'in de Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şehadet getirirsin, namazı kılar, zekatı verir, Kabe'yi ziyaret eder ve Ramazan orucunu tutarsın. Bunları öğrendin mi?" dedi. "Evet," dedim. "Bir de iki kişinin bile başına emir olma," dedi. "Bedir ashabı dururken emirlik başkasına verilir mi?" dedim. "Emirlik yakın bir gelecekte yaygın hale gelir. Senin ve senden aşağı olanların bile eline düşer. Allah Hazreti Peygamber'i gönderdi ve insanlar İslam'a girdiler. Kimisi Allah hidayet verdiği için girdi, kimisi de kılıç korkusundan. Bununla beraber hepsi de Allah'ın himayesine giren kimselerdir. Eğer bir kişi emirlik görevini üzerine alır, birbirlerine zulmeden insanlara seyirci kalır da mazlumun hakkını zalimden almazsa, Allah ondan mutlaka intikam alır. Sizden herhangi bir kimse, himayesi altında olan birisinin koyunu elinden zorla alınırsa, öfkeden damarları kabarmaz mı? İşte bunun gibi Allah Teala da himayesi altında olan kimsenin arkasındadır," dedi. Bir yıl sonra Ebu Bekir'in halife seçildiğini öğrendim. Hemen yanına gittim ve "Ben Rafi'yim, falan yerde sana kılavuzluk yapmıştım," dedim. "Seni hatırladım," dedi. "Ben de sen bana amirlik alma demiştin. Fakat sen amirliğin en büyüğünü aldın, ümmetin başına geçtin," dedim. Bana, "Evet, kim ümmetin başına geçer de onların arasında Allah'ın kitabıyla hükmetmezse Allah'ın lanetine müstahak olur," dedi.

amcalarım Halit, Eban, Amr bin Said bin Az, Resulullah'ın vefatını işittiklerinde vazifelerinden el çektiler ve Medine'ye geldiler. Ebu Bekir, Resulullah'ın görevlendirdiği kimseden daha layık kimse yoktur. O halde vazifelerinize dönünüz dedi. Onlar da Resulullah'tan sonra hiç kimsenin emrinde vazife yapmak istemiyoruz dediler ve hepsi Şam cephesine savaşa gittiler. Hepsi de orada şehit düştüler.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 143. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa, tayin ettiğimiz vakitte tespit ettiğimiz yere gelince Rabbi de onunla konuştu. Musa,
1: Rabbim, göster bana zatını, göreyim seni, dedi.
0: Allah, asla göremezsin beni, dedi. Fakat şu dağa bir bak. Eğer o yerinde kalırsa bu durumda ancak o zaman beni görebilirsin. Ve Rabbi dağa tecelli eder etmez onu toza dumana çevirdi. Musa ise baygın, yıkıldı kaldı. Kendine geldiği zaman dedi ki,
1: şanın ne yücedir senin. Pişmanlık duyarak sana yöneldim ve ben bu gerçeğe yaşayarak inanan ilk kişi.

0: Tağuta kulluktan sakınan ve Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. Zümer suresi 17. ayet.
1: Bizden istenen bir şey vardır. İhlas ile bunu yapabilmek. Ancak ihlas sahibi olmak ne kadar önemli ise onu korumak daha bir önemlidir. Belki de şöyle cümleyi kurmamız gerekecektir. İhlası korumak kazanmaktan daha zordur.
2: Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlak bakımından en güzel olanlarıdır.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul.
6: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
7: Asme Elektrik 0555 860 07 47 Karaköy Beyoğlu.
8: Lezzetin aranan adresi. Meşhur Sarıyer börekçisi Tarık Usta. Özel günleriniz ve organizasyonlarınız için toplu siparişleriniz alınır. Güvercin Tepe Mahallesi Fatih Caddesi Başakşehir. 0537 701 44 47.
9: Darıca Rot Balans aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz rot balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
10: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek artırıyor. Gazze'ye su desteğinde

0: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kıvırcık 29.95, natural mandalina 49.99, golden elma 69.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
2: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Eve 0551 433 34 34 Arnavutköy.
3: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
4: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
7: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 2707. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62-66 Bağcılar.
8: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
9: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
10: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
11: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Saat 14. 14. Özel FM hayırlı günler diler.
12: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Nebevi Davet Metodu. Programı hazırlayan ve sunan Seyfullah Kartal.
1: Özellik. Uzun meşakkat gecesi ve tehlikesi. Müslümanlar Mekke'de çok büyük zorluklar çekmişlerdi. Muhacirlerden ilk nesil bu zorluklarla terbiye olunmuştu.

0: Ensar'a gelince onlar yeni devletin doğuş dönemini yaşamışlardı. Ve bu yeni doğuş Bedir gününde parlak bir zaferle taçlandırılmıştı. Bütün kalpler bu zaferin sevinciyle çırpınmıştı. Hatta Müslümanlardan bir kısmı bugünden sonra kendilerinin hiçbir zaman hezimete uğramayacaklarını zannetmişlerdi. Bu savaşta melekler de bulunmuş ve hissi bir mucize gerçekleşmişti. Çok az ve kısmen silahsız sayılabilecek Müslümanlar silahla donatılmış kafir çoğunluğa karşı galip gelmişlerdi. Bunun için yeni bir savaşın sancakları sallanmaya başlandığında bütün Müslümanlar fert fert ve grup halinde bu savaşa katılmak için yarışıyorlardı. Resulullah Aleyhisselam Medine'de kalma isteğini kendilerine belirttiğinde de kendilerine hakim olamamışlar, bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde düşmanla karşılaşmak için Medine'den çıkmayı talep etmişlerdi. Niçin olmasın? Düşman kafirdi, onlarsa mümindiler. Kafirlere karşı müminlere Allah-u Teala'nın yardımı devam etmekteydi. El-Makrizi diyor ki, Bedir'i görmeyip şehit olmayı arzulayan ve düşmanla karşılaşmayı seven yeni yetişme gençler, Resulullah Aleyhisselam'a "Bizi düşmanlarımızın karşısına çıkart." dediler. Hamza, Sa'd İbni Ubade, Numan İbni Malik, Ensar'dan bir grupla beraber radıyallahu anhum, "Ey Allah'ın elçisi, düşmanlarımızın kendileriyle karşılaşmaktan korktuğumuzu ve bu sebepten dolayı karşılarına çıkmaktan çekindiğimizi zannetmelerinden ve bu durumun onlara cesaret vermesinden çekiniyoruz. Bedir'de 300 kişilik bir kuvvetli olduğun halde Allah düşmanlarına karşı sana zafer ihsan etti. Bugünse sayımız çok daha fazladır. Biz böyle bir günü temenni edip böyle bir güne kavuşmak için Allah'a dua ediyorduk. Nitekim Allah onu bizim meydanımıza ulaştırdı," dediler. Resulullah Aleyhisselam onların bu ısrarlarına karşı koymadı ve silahlarını kuşandılar. Hamza radıyallahu anh, "Hak ile sana kitabı nazil edenin adına yemin ederim ki Medine dışında onları kılıcımdan geçirmedikçe ağzıma yemek koymayacağım," dedi. Hazreti Hamza cuma günü oruçluydu ve cumartesi günü de oruca devam etmişti. Malik İbni Sinan ve İyas İbni Evs savaşmak için Medine'den çıkmak istedikleri anlamında konuştular. Medine'den çıkmanın haricinde diğer seçenekleri reddettiklerinde Resulullah Aleyhisselam cuma namazını kıldırarak kendilerine bir vaazda bulundu. Ciddi ve azimli olup cihad etmeyi emretti ve savaş ettikleri sürece zaferin kendilerinin olacağını haber verdi. Kur'an-ı Kerim bu yüce nefis halini şu şekilde vasıflandırmıştır. "Andolsun ki ölümle karşılaşmadan önce onu temenni ediyordunuz. İşte onu gözlerinizle bakarak gördünüz." Ali İmran Suresi 143. ayet. Zafere ulaşacaklarına dair duydukları büyük güven, yüksek maneviyatla ilerleyen orduya ilk sürpriz, ordunun üçte birinin çekilerek Medine'ye geri dönmesiyle oldu. Buna rağmen bu durum Müslümanların gücünü dağıtmadı ve yeni yetişen gençler orduya katılmak için hemen harekete geçtiler. Fakat Resulullah Aleyhisselam onları Medine'ye geri çevirdi. Sonra ilk zafer gerçekleşti. Kur'an-ı Kerim bunu şu şekilde belirtmiştir. "Andolsun ki Allah size verdiği sözde durdu. Onun izniyle kafirleri biçiyordunuz ki." Ali İmran 152. Tam 700 savaşçı, sayıları 3000'i bulan müşriklere karşı ezici bir zafer kazandılar. Bu zafer hakkında El-Mubar Kefuri şöyle diyor. "Bu şekilde harp bütün şiddetiyle devam ediyordu. Küçük İslam ordusu duruma tamamen hakimdi. Böylece müşriklerin büyük kahramanları birer birer çökertildi. Sayıları 3000'i bulan müşrikler sanki birkaç yüz değil de binlerce Müslümana karşı savaşıyorlardı. Müslümanlar çok büyük bir cesaret örneği sergilemişlerdi. Kureyş Müslümanların hücumlarını engellemek için bütün gücünü sarf ettikten sonra bitkin ve aciz düşmüştü. Cesareti kırılmıştı. Hatta içlerinden hiçbiri Savvab'ın ölümüyle yere düşen sancaklarına yanaşmaya ve onu kaldırarak sancaklarının etrafında savaşın devamını sağlamaya cesaret edemiyordu. Bunun üzerine çekilmeye başladılar. Kurtuluşu kaçmakta buldular. Kendi kendilerine sözünü ettikleri intikam almayı, şeref ve izzetlerini yeniden kazanmayı unuttular. İbn-i İshak şöyle diyor: "Sonra Allah Müslümanlara zafer nasip etti ve onlara verdiği sözünde durdu. Müslümanlar müşrikleri kılıçlarıyla biçip ordugahlarını dağıttılar. Müşrikler kesin bir hezimete uğramışlardı." Abdullah İbni Zübeyr radıyallahu anh babasının şöyle söylediğini rivayet etmiştir: "Allah'ın adına yemin ederim ki beni, kendilerini hiçbir şey engellemeksizin bacaklarını sıvamış kaçan Utbe kızı Hint'le arkadaşlarına bakarken görürdün." İşte böyle bir başarıdan sonra belalar ve imtihanlar başlamıştı. Uhud imtihanı. El-Makrizi bu imtihanı şu sözleriyle vasıflandırıyor: "Günün ilk rüzgarı doğudan esen tatlı bir yel şeklindeydi. Sonra batıdan esen bir fırtınaya çevirdi. Müslümanların tam ganimet ve yağmayla meşgul oldukları bir sırada Uzza ve Hubel için şiarıyla savaş alanına giren düşman süvarileri kendilerinden gayet emin bir şekilde hareket eden Müslümanları kılıçtan geçirmeye başladılar. Her birinin elinde veya kucağında ganimet aldıkları eşyalar bulunuyordu. Birçok Müslüman ellerinde ganimet malları bulunduğu halde öldürüldü. Müslümanlar almış oldukları ganimet ve esirleri terk ederek darmadağın oldular. Daha sonra Halid İbni Velid ve İkrime İbni Ebi Cehil süvarileri okçuların tarafına çevirdiler. Abdullah İbni Cübeyr radıyallahu anh yanındaki okçularla beraber onları ok yağmuruna tuttu ve neticede şehit düştü. Üzerindekileri çıkarıp cesedini çok çirkin şekilde parçaladılar. Mızraklar karnına saplanmış, göbeğinden beline ve tenasül uzvuna kadar olan kısmı açılıp bağırsakları ortaya dökülmüştü. Onunla birlikte olanların tümü yaralanmışlardı. Müslüman safları bozulmuştu. İblis, Cual İbni Süraka kılığına bürünerek Ayneyn Dağı'nın kenarından 3 kere "Muhammed öldürüldü" diye bağırdı. Bu müşriklerin çok işine yaramıştı. Müslümanlar büyük bir kargaşaya düşerek birbirlerini vurmaya ve öldürmeye başlamışlardı. Hiç kimse acele ve dehşetten ne yaptığının farkında değildi. Usayd İbni Hudayr 2 yerinden yara almıştı. Bu yaralardan birini farkında olmadan Ebu Bürde İbn Neyyar açmıştı. Ebu Zane de farkında olmadan Ebu Burde'ye 2 darbe vurmuştu. Sonra kargaşalıkta Müslümanların kılıçları farkına varmaksızın Yema'nın üzerine döndü. Huzeyfe radıyallahu anh'in "Baba, baba" diye haykırışları arasında Yema'n öldürüldü. Bunun üzerine Huzeyfe radıyallahu anh Müslümanlara "Allah sizleri bağışlasın. O merhamet edenlerin en merhametlisidir" diye dua etti. Huzeyfe'nin bu hareketi Resulullah Aleyhisselam'ın katında değerini arttırdı. Resulullah Aleyhisselam Huzeyfe'ye babasının diyetinin verilmesini emretti. Yeman oğlu Huzeyfe de radıyallahu anh babasının diyetini Müslümanlara sadaka olarak dağıttı. Sonra Habbab İbni Münzir İbni Camuh çıka gelip "Ey Seleme ailesi" diye seslendi. Hep birden ona yönelip "Emrine amadeyiz ey Allah davetçisi" dediler. Aynı gün Cebbar İbn Sahr farkında olmadan onun başını vurmuştu. Aralarında ortak bir kelime, bir sembol belirleyip "Dikkat edin, dikkat edin" diye bağırdılar. Böylece birbirleriyle savaşmaktan kurtuldular. Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh elinde sancak olduğu halde öldürüldü. Müslümanlar her tarafa dağıldılar. Şeytan "Muhammed öldürüldü" diye bağırınca dağa tırmandılar. Ebu Süfyan "Ey Kureyş halkı, içinizden hanginiz Muhammed'i öldürdü?" diye sordu. İbn Kume'ye "Ben öldürdüm" dedi. Ebu Süfyan "Acemlerin kahramanlarına yaptıkları gibi sana bileklikler takacağız" dedi. Fasık Ebi Amir Muhammed'in ölüsünü görebilmek için muareke meydanını dolaşmaya başladı. Ölüleri teker teker kontrol etti ve "Muhammed'in ölüsünü göremiyoruz. İbn Kumeyye yalan söyledi," dedi. Sonra Halid İbni Velid'i bularak "Senin tarafında Muhammed'in ölüsünü gördün mü?" diye sordu. Halid, "Son olarak onu ashabından bir kısmıyla birlikte dağa tırmanırlarken gördüm," dedi. Ebu Süfyan, "Bu doğru," dedi. Sonra Resulullah Aleyhisselam dağın tepesinde insanlara göründü. Müşrikler onu görmemişlerdi. Resulullah Aleyhisselam, "Ey filan ve filan, ben buradayım, ben Allah'ın elçisiyim," demeye başladı. Kimse ona doğru gidemiyordu. Bununla beraber her taraftan üzerine ok yağıyor ve o okların ortasında olmasına rağmen kendisine hiçbir ok isabet etmiyordu. Allah-u Teala onu muhafaza ediyordu. Kureyş'ten 4 kişi aralarında sözleşip Resulullah Aleyhisselam'ı öldürmeye ant içmişlerdi. Müşrikler aralarında içtikleri bu antla tanınıyorlardı. Bunlar Abdullah İbni Şihab, Utbe İbni Ebi Vakkas, Amr İbni Kumeyre ve Ubey İbni Halef idiler. O gün Utbe Resulullah Aleyhisselam'a 4 taş atmış ve azı dişlerini kırmıştı. Resulullah'ın yanağı yarılmış ve miğferinin halkası yanağının içine tümüyle saplanmıştı. Aynı zamanda dizlerinden de isabet almıştı ve dizleri sıyrılmıştı. Müslümanlardan tam 74 kişi öldürülmüştü. Bunlardan 4'ü muhacirlerden, diğerleri de ensardandı. Abdullah İbni Ubey ve münafıklar ileri geri söylenmeye başladılar. Müslümanların uğradığı felakete seviniyorlardı ve çok çirkin sözler sarf ediyorlardı. Abdullah İbni Ubey yaralanıp ateşle yarasını dağlayan oğlu Abdullah'a, "Benim görüşüme göre böyle bir durumda onunla birlikte çıkmamalıydın. Muhammed beni dinlemeyip çocukların sözlerine uydu. Allah'ın adına yemin ederim ki böyle bir durumun olacağını görür gibiydim," dedi. Oğlu sadece "Allah'ın Resulüne ve Müslümanlara yaptığı şey hayırlıdır," demekle yetindi. Yahudiler çok kötü bir söz ortaya atmışlardı. "Muhammed saltanat isteyen bir kişiden başka bir şey değildir. Hiçbir peygamberin başına böyle bir durum gelmemiştir. Vücuduna ve ashabına bir şey isabet etmemiştir," diyorlardı. Münafıklar Resulullah Aleyhisselam'ı ve ashabını terk etmeye başlamışlardı ve herkese ondan ayrılmayı emrediyorlardı. "Sizden öldürülmüş olanlar bizimle beraber olsalardı öldürülmezlerdi," diyorlardı. Ömer İbni Hattab radıyallahu anh birkaç yerde söylenen bu sözleri duydu ve Resulullah Aleyhisselam'ın yanına giderek bu tür dedikodu yapanları, ister Yahudi ister münafık olsun, öldürmek için izin istedi. Resulullah Aleyhisselam ona, "Ey Ömer, şüphesiz Allah dinini ortaya çıkaracak ve peygamberini izzetlendirecektir. Yahudiler zimmi hükmündedirler. Onun için onları öldürmem," dedi. Hazreti Ömer, "Peki ya münafıklar?" diye sordu. Resulullah Aleyhisselam, "Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın elçisi olduğuma şahit olduklarını belirtmiyorlar mı?" dedi. Hazreti Ömer, "Evet, belirtiyorlar. Ey Allah'ın elçisi, onların hesaplarını dürmemizin zamanı geldi. Bu felaketle Allah onların gütmüş olduğu kinlerini ortaya çıkardı," diye cevap verdi. Resulullah Aleyhisselam, "Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Muhammed Allah'ın elçisidir diyeni öldürmekten nehyolundum. Ey Hattab'ın oğlu, biz Rükn'ü teslim alana kadar bir daha Kureyş bizden bu şekilde nasiplerini alamayacaklardır," dedi. Gördüğünüz gibi bu savaş zafer yolunda büyük bir dönemeçti. Müslümanlar şimdiye kadar böyle bir felaketle kesinlikle karşılaşmamışlardı. Kur'an-ı Kerim Uhud'da nazil olan ayetleriyle insanların yetersiz kalan açıklamalarından çok daha mükemmel bir şekilde Müslümanların karşı karşıya kaldıkları nefsi durumları ve savaş içerisinde gelişen olayları açıklamıştır. Konu genel olarak Müslümanların başına gelen durumu ve gevşekliği, sonra da Müslümanlara karşı münafıkların özel durumlarını ve Müslümanların durumlarını ele almıştır. Gevşemeyin, üzülmeyin. İnanmışsanız mutlaka en üstünsünüzdür. Eğer siz bir yara aldıysanız şüphesiz o topluluk da benzeri bir yara almıştır. Allah'ın inananları belirtmesi ve içinizden şahitler edinmesi, Allah'ın insanları arıtması ve inkar edenleri yok etmesi için insanlar arasında bu günleri bazen lehe, bazen aleyhe döndürür dururuz. Allah zulmedenleri sevmez. Yoksa içinizden Allah cihad edenleri ve sabredenleri belirtmeden cennete gireceğinizi mi sanıyordunuz? Andolsun ki ölümle karşılaşmadan önce onu biliyordunuz. İşte onu gözlerinizle bakarak gördünüz. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler geçmişti. Ölür veya öldürülürse geriye mi döneceksiniz? Geriye dönen Allah'a hiçbir zarar vermez. Allah şükredenlerin mükafatını verecektir. Ali İmran Suresi 139-144. Resulullah Aleyhisselam'ın öldürülmesi haberi genel olarak bütün safların sarsılmasına sebep olmuştu. Bu haberin tesiriyle ortaya çıkan genel durum geriye dönüş ve kaçıştı. Bu duruma düşmeyip kurtulanlar çok azdılar. Onlar da Resulullah Aleyhisselam'la beraber çarpışan Rabbanilerdi. Peygamberin safındaki durumu belirten konunun bu şiddette oluşu, felaketin ne kadar büyük ve derin olduğuna işarettir. Biz çoğu zaman kendimizin de fikir sahibi olduğumuz bahanesiyle lider pozisyonunu küçümsemekte ve bu konuda çok ileri gitmekteyiz. Sanki cemaatin lideri normal bir askerden farksızmış gibi davranmaktayız. Lideri sevmeyi ve onun yolunda feda olmayı ve ona bağlı olmayı putperestlik gibi görmekte ve fikir ortadan kalktığında put ortaya çıkar sözünü tekrarlayıp durmaktayız. Söz konusu olan durumda sadece beşeri bir liderin değil, alemlerin Rabbinin elçisinin önünde bulunmaktayız. Her halükarda böyle bir düşünce liderin önemini yok edecek dereceye ulaşmamalıdır. Diğer bir taraftan bütün kalplerin kendisine bağlı olduğu bir liderin safları pekiştirmede ve kardeşlik müessesesini kurmada ne kadar önemli rol oynayacağı unutulmamalıdır. Halid İbni Velid radıyallahu anh'in katıldığı savaşlarda savaşmaya ilk önce kendisinin girerek safları tümüyle fedakarlığa nasıl ittiğini çok kereler görmüşüzdür. Kur'an-ı Kerim ilk Müslüman nesil olan ashabın Resulullah Aleyhisselam'ın öldürülmesi haberiyle sarsıldıklarını belirtmektedir. Bu tavırlarından dolayı onları mazur görmese bile aynı zamanda Resulullah Aleyhisselam'la birlikte savaşıp onun yanında bulunanları tatlı bir övgüyle övmektedir. Nice peygamberlerin yanında Rabbanilerden, Rabbe kul olmuşlardan pek çok kimse savaşmıştır. Allah yolunda başlarına gelenlerden ötürü gevşememişler, yılmamışlar ve boyun eğmemişlerdi. Allah sabredenleri sever. Ali İmran Suresi 146. ayet. Bizim Müslüman cemaati eğitirken şu iki durumu çok iyi dengelemeye ihtiyacımız vardır. Birinci durum, askerleri kuvvetli bir bağla komutanlarına bağlamak. Ölüm ve hayat bağıyla. Onun arkasında şehadete koşacak, onun emirlerine hemen uyacak ve onun devamlı yanında olabilecek derecede. İkinci durum, kalplerde akidenin derinlik ve sevgisi komutanın sevgisinden daha büyük ve derin olmalıdır. Komutan şehit düştüğünde onun uğruna şehit düştüğü dava için şehit olmak ve onun yolunda yürümek gerekir. Komutan sarsılıp yanılgıya düştüğünde inanç ondan büyük olmalıdır. Komutanı sevmek ve onun uğrunda feda olmak sadece onun Allah yolunda doğru istikamette yürüyüşü temsil etmesinden dolayıdır. Aynı zamanda gençlerin kendileri için yüce bir örnek olarak kabul ettikleri liderlerini kaybettiklerinde bunun etkisiyle yaptıkları hareketleri de bir ölçüde özür olarak kabul ediyoruz. Müslüman cemaatin bu örnekleri değerlendirip uygulamaya ne kadar da ihtiyaçları var. Andolsun ki Allah size verdiği sözde durdu. Onun izniyle kafirleri biçiyordunuz ki içinizde dünyayı isteyenler ve ahireti isteyenler bulunduğundan, sevdiğiniz zaferi size gösterdikten sonra baş kaldırdığınız, verilen buyruk hakkında çekiştiğiniz ve yıldığınız zaman sizi denemek için Allah sizi mağlubiyete uğrattı. Andolsun ki O sizi bağışladı. Allah'ın inananlara nimeti boldur. Peygamber arkanızdan sizi çağırırken kimseye bakmadan kaçıyordunuz. Kaybettiğinize ve başınıza gelene üzülmeyesiniz diye Allah sizi kederden kedere uğrattı. Allah istediklerinizden haberdardır. Kederden sonra bir takımınızı kendinden geçirecek şekilde size huzur ve emniyet indirdi. Oysa bir takımınız da kendi dertlerine düşmüşlerdi. Haksız yere Allah katında cahiliye devrinde olduğu gibi inanıyorlar. Bu işte bizim bir fikrimiz var mı diyorlardı. Ey Muhammed, de ki buyruğun hepsi Allah'ındır. Sana açmadıklarını içlerinde gizliyorlar. Bu işte bizim fikrimiz alınsaydı burada öldürülmezdik diyorlar. De ki evlerinizde olsaydınız haklarında ölüm yazılı olan kimseler yine de devrilecekleri yere varırlardı. Bu Allah'ın içinizde olanı denemesi, kalplerinizde olanı arıtması içindir. Allah gönüllerde olanı bilir. İki topluluğun karşılaştığı gün içinizden yüz çevirenleri yaptıklarının bir kısmından ötürü şeytan yoldan çıkarmak istemişti. Andolsun ki Allah onları affetti. Allah bağışlayandır, Halim'dir. Ey inananlar! Yolculuğa çıkan veya savaşa giden kardeşleri hakkında onlar yanımızda olsalardı ölmezler ve öldürülmezlerdi diyen inkarcılar gibi olmayın ki Allah onların kalplerini hasretle yaksın. Dirilten de öldüren de Allah'tır. Allah işlediklerinizi görür. Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz size Allah'tan onların topladıklarından daha hayırlı bir mağfiret ve rahmet vardır. Andolsun ki ölseniz de öldürülseniz de Allah katında toplanacaksınız. Ey Muhammed, sen onlara karşı Allah'ın rahmetinden dolayı yumuşak davrandın. Eğer kaba ve katı kalpli olsaydın şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet, onlara mağfiret dile, iş hakkında onlara danış. Fakat karar verdin mi Allah'a güven. Doğrusu Allah güvenenleri sever. Ali İmran Suresi 152-159. Makrizi bu durumu şu şekilde anlatıyor. Fakat Müslümanlar okçulardan dolayı baskına uğramışlardı. Müşrikler hezimete uğrayıp kaçmaya başladıklarında Müslümanlar onları takip edip istedikleri gibi onları öldürmüşler ve ordugahlarını yağmalamaya başlamışlardı. Okçulardan bazıları diğerlerine, "Hiçbir şey yapmaksızın niçin burada duruyorsunuz? Allah düşmanları hezimete uğrattı. İşte kardeşleriniz onların ordugahlarını yağmalıyorlar. Müşriklerin ordugahına girip kardeşlerinizle beraber ganimet toplayın," dediler. İçlerinden bazıları da, "Resulullah Aleyhisselam'ın size arkamızı koruyun, yerinizi terk etmeyin, öldürüldüğümüzü görseniz bile bize yardımcı olmayın ve ganimet aldığımızı görseniz bile katılmayın, arka tarafımızı koruyun dediğini bilmiyor musunuz?" dediler. Diğerleri ise "Resulullah Aleyhisselam böyle bir şey demedi," diyerek ganimet almak için yerlerini terk edip müşriklerin ordugahına girdiler. Emirleri Abdullah İbni Cübeyr ile birlikte sadece 10 kişiden başka kimse kalmamıştı. Kur'an-ı Kerim'in içinizde dünyayı isteyenler ve ahireti isteyenler bulunduğundan sevdiğiniz zaferi size gösterdikten sonra baş kaldırdığınız, verilen buyruk hakkında çekiştiğiniz ve yıldığınız zaman sizi denemek için Allah sizi mağlubiyete uğrattı kavliyle belirlediği çarpıcı bir örnek yaşanmıştı. Yeni bir olay meydana gelmiş ve savaşın içerisinde kuvvet dengesi tersine dönmüştü. Bu yeni olay, baş kaldırmak, verilen buyruk hakkında çekişmek ve dünyaya meyletmektir. Buradaki mağlubiyet ve başarısızlık, dünyanın zinetleri ve çekiciliği karşısında zaafa düşüp yılmaktır. Okçular arasında dağda bulundukları yerde kalmayı doğru görenlerle ganimete yetişmek isteyenler arasında görüş ayrılığı olmuştu. Şehit Seyyid Kutup bu ayetle ilgili yorumunda şöyle diyor: "Bu ayet okçuların durumunu belirtmektedir. Okçulardan bir grup ganimetlerin çekiciliği karşısında zayıf düşmüşlerdi. Resulullah Aleyhisselam'ın emrine mutlak itaat edilmesi gerektiğini savunanlarla bu grup arasında bir çekişme başladı. Neticede durum, hoşlarına giden zafer belirtilerini gözleriyle gören grubun isyanıyla sonuçlandı."
1: Dinlemekte olduğunuz program reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul, senin okulun.
4: Marka, patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 1915.
5: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
6: Enes Duşakabin Sistemleri. Estetik ve kullanışlı duşakabin modellerimizle Zeytinburnu'nda hizmetinizdeyiz. 0536 781 7308.
7: Her marka ve model aracınızın her türlü elektrik aksamı ve klima gaz dolumu bakım onarımı için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik ve Klima, Ümraniye Sanayi Sitesi. 0554 747 30 29.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat. 0212 447 47 58. İki telli Mahmut Bey.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
11: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
12: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. kısım, Yakuplu, Beylikdüzü. 0212 875 36 29.

0: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
2: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No.1.
3: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
4: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
6: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
9: Okçular iki gruba bölünmüşlerdi. Bunlardan bir grup dünya ganimetini, diğer grupsa ahiret sevabını istiyorlardı. Kalpler dağılmıştı. Artık ne saf ne de hedef birliği kalmamıştı. Tamah ve arzular, akide savaşı için gerekli olan ihlas ve soyutlanmanın parlattığını matlaştırmıştı. Akide savaşı diğer savaşların hiçbirine benzemez. Çünkü bu savaş hem meydanda hem de vicdanda vuku bulan bir savaştır. Vicdan savaşında zafere ulaşmadan meydan savaşında zafere ulaşmak mümkün değildir. Çünkü bu Allah için yapılan bir savaştır. Ve böyle bir savaşta Allah sadece nefislerini Allah için arıtanlara zafer nasip eder. Madem ki Allah'ın sancağını kaldırıp ona bağlı olduklarını ilan ediyorlar, Allah onları deneyip temizlemeden ve kaldırdıkları sancağa halisane bağlı kalmadan kendilerine zafer nasip etmez. Ta ki sancağa olan bu bağlılığın içine bir hile ve şüphe katılmasın. Bazı savaşlarda batıl sancağını kaldıran batıl yanlıları Allah'ın bildiği bir hikmete binaen açıkça zafere ulaşmaktadırlar. Fakat akide sancağını kaldıranlar samimi bir ihlasla o sancağa bağlı olmadıkça Allah onları imtihana tabi tutup temizleyip arıtmadan kesinlikle kendilerine zafer nasip etmez. İşte bu Kur'an-ı Kerim'in Müslümanların savaştaki tavırlarına işaret etmek suretiyle Müslüman cemaate açıkça belirtmek istediği bir kavramdır. Bu Allah-u Teala'nın takılmış oldukları çelişkili tavırlarının içinizde dünyayı isteyenler ve ahireti isteyenler bulunduğundan neticesinde derin bir yara alıp çok acı bir hezimete uğrayan Müslüman cemaate öğretmek istediği şeydir. Kur'an-ı Kerim kalplerin gizlediklerine ışık tutmaktadır. Müslümanların kendilerinin bile kalplerinde var olduğundan haberleri olmadığı gizliliklere. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ten yapılan rivayete göre o, Uhud günü hakkımızda içinizde dünyayı isteyenler ve ahireti isteyenler bulunduğundan ayeti nazil olana kadar Resulullah aleyhisselamın ashabı içinde dünyayı isteyen hiçbir kimse olduğunu görmüyordum demiştir. Bu ayeti kerimeyle kalpleri içinde yatan bütün güzelliklerle beraber önlerine konulmuştur. İleride gereken önlemleri almaları için hezimetin nereden geldiği kendilerine öğretilmiştir. Aynı zamanda maruz kaldıkları bütün bu acıların sebepleri, sonra sizi denemek için Allah sizi mağlubiyete uğrattı ayetiyle açıkça belirlenen, bu olayların arkasında yatan Allah'ın hikmet ve tedbirinin bir ucu kendilerine gösterilmiştir. Beşerin bütün fiillerinin arkasında Allah'ın takdiri vardır. Müslümanlar zaafa düşüp, çekişip, baş kaldırdıklarında Allah onların kuvvetlerini, heybetlerini ve müşriklere karşı olan dikkatlerini bertaraf etmiştir. Okçuları dağdaki mevzilerinden, savaşçıları da meydandan bertaraf etmiştir. Neticede baskına uğradıklarında kaçmaya başlamışlardır. Bütün bunlar yaptıkları işlere binaen meydana gelmiştir. Fakat olanların hepsi onları şiddet, korku, hezimet, ölüm ve yara ile imtihan edip bu imtihan sonucu kalplerde gizlenenlerin ortaya çıkması, nefislerin arınması ve safların düzelmesi için Allah tarafından düzenlenmiştir. Müslim Allahu Teala'nın içinizde dünyayı isteyenler ve ahireti isteyenler bulunduğundan sevdiğiniz zaferi size gösterdikten sonra baş kaldırdığınız, verilen buyruk hakkında çekiştiğiniz ve başarısızlığa uğradığınız zaman sizi denemek için Allah sizi mağlubiyete uğrattı mealindeki ayeti üzerinde ikinci bir kez duruyor. Başarısızlığa uğrayanlar, çekişenler ve dünyayı sevenler kimlerdi? Görünüşe göre bu söz, sayıları İslam ordusunun sadece onda birini oluşturan 70 okçuya yönelikti. Çekişme bunların arasından Resulullah Aleyhisselam'ın emrini uygulayıp ahireti isteyenlerle nefisleri kendilerini dünyadaki ganimete çekenler arasında olmuştu. Sayıları ordunun onda birinden daha az olan, çünkü dağda ordunun yaklaşık olarak onda biri kalmıştı, bir grubun düştüğü hata yüzünden bütün İslam ordusuna ceza inip Allah'ın elçisi Muhammed Aleyhisselam'ın komutanlığını yapmış olduğu bir ordudan Allah'ın emriyle zaferin çekilip alınması mı gerekiyordu? Buradaki ölçü ne olabilir? Şüphesiz Allah-u Teala kalplerde olanı en iyi bilendir. Allah, okçulardan başka dünyayı isteyenlerin kimler olduklarını çok iyi biliyordu. Söz konusu durum sadece okçuları kapsamıyordu. Bunda hiçbir şüphe yoktur. Çünkü zorluk karşısında orduyu terk edip gittikleri için Kur'an-ı Kerim'in hücum etmiş olduğu münafıklar okçulardan değillerdi. Münafıkların dünyayı istediklerinden ve dünyayı sevdiklerinden de hiçbir şüphemiz yoktur. Fakat aynı zamanda diyoruz ki Muhammed Aleyhisselam'ın ordusunda okçulardan ve münafıklardan başka da dünyayı sevip ona dayananlar vardı. Allah-u Teala'nın iradesine binaen bu gibi kişilerden dolayı bütün ordu cezalandırılmıştı. Ordunun onda birinden sadır olan açık ve belirgin bir isyanın sonucunun bütün orduya ve hatta yüzü yarılıp azı dişleri kırılan, dudakları kanayan ordunun komutanı Muhammed Aleyhisselam'a yansıdığında da şüphe yoktur.

Nebevi Davet Metodu. Programı hazırlayan ve sunan Seyfullah Kartal.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Araç yavaş giderken saf bir kuzu gibidir. Hızlanınca yiyecek kuzu arayan aç bir kurt gibidir.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM uyarıyor. Hangi şart ve durumda bulunursanız bulunun, İslam'ı yaşamaya, tebliğ etmeye, bütün imkanlarınızı kullanarak gayret edin. Sakın dininizden taviz vermeyin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel FM.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Balm, polen, propolis, arı sütü ve garantili zeytinyağı bulunur. Ürünlerimiz analiz raporlu ve iade garantilidir. Arıya dair her şey bizim işimiz. Balcı Yusuf Gezer 0530 240 60 76 Gaziantep. Balcı Yusuf Gezer Facebook adresimizden de bize ulaşabilirsiniz.
4: MRT Esans, 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
5: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
6: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
8: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
9: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 2361.
10: Taberi tefsiri. İmam

0: takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
1: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
2: Dehasoft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
3: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 9693, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
5: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
8: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
9: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adap temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Saat 15. 15. Özel FM hayırlı günler diler.
10: Özel FM. www.özelfm.net. Özel FM.net.

ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسية كثيرة إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. Muhterem müminler, birlikte Furkan suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 48. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 48. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Bugün okumuş olduğum 48. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor: وَهُوَ الَّذ۪ي اَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. Rahmetimizin önünde rüzgarları müjdeci olarak göndeririz. وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاً تَهُورًا. Ve gökten tertemiz bir su indirdik. لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا. Ölü bir beldeyi, ölü bir araziyi o suyla ihya edelim diye, diriltelim diye. وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا اَنْعَامًا وَاَنَاسِيَّ كَثِيرًا. Ve yarattığımız birçok hayvanı ve insanı o suyla sulayalım diye, birçok hayvanın ve insanın su ihtiyacını giderelim diye gökten tertemiz bir su indirdik. Evet, bu ayeti kerimesinde Rabbimiz rahmetimizin önünde, yağmurların önünde müjdeci olarak rüzgarları göndeririz buyuruyor. Rüzgarlar yağmurun müjdecisidir. Rüzgarlar rahmetin habercisidir. Rüzgarlar esmeye başlar, yağmur yağmadığı için şak şak yarılmış toprak gülmeye başlar. Yine yağmur yağmadığı için toprağa dönmüş, yarılmış, haritaya dönmüş yüzler, kırışık yüzler gülmeye başlar. Bilirler ekip dikenler hangi rüzgarların hangi yağmuru getireceğini. İşte bakın Rabbimiz buyurur ki biz rahmetimizin önünde rüzgarları müjdeleyici olarak göndeririz. Rüzgarlar üzerinde hiç düşündünüz mü bilmem. Öyle rüzgarlar vardır ki önüne gelen her şeyi devirir, kasıp kavurur. Onun için o rüzgarların adına kasırga denir. Mesela denizlerde esmeye başladı mı o tür rüzgarlar, dalgalar 20-30 metre yükselir. Peki bu tür rüzgarlara nasıl rahmet diyeceğiz? Bakın, eğer ben Müslümanca bir hayat yaşıyor, Müslümanca ölüyorsam, benim ölüm fermanımı bir rüzgar da getirmiş olsa o rüzgar benim için rahmettir. Çünkü biz biliyoruz ki o rüzgarlar kimilerini yok eder, kimilerine helak sebebi, azap sebebi olur. Ama kimileri için de rahmet olur, rahmet sebebi olur. Mesela Allah Ad kavmine Kur'an'da anlatır, sarsar denen bir rüzgar gönderdi. 7 gün 8 gece Ad kavminin üzerine o rüzgar esiverdi. Hızı saatte bilmem kaç bin kilometreyi bulan bir kasırga taş taş üstünde bırakmadı. 30-40 metre boyundaki insanları içini kurt yemiş, hurma ağaçları, çürümüş hurma ağaçları gibi gümbür gümbür deviriverdi. Ad kavmi için bir helak sebebi, bir azap sebebi olurken o rüzgar, Hud aleyhisselam için, Ad kavminin müminleri için, Hud peygamberin etrafındaki bir avuç Müslüman için de bir rahmet sebebi oldu, bir başarı sebebi oldu. İşte zalimlerden kurtulma sebebi, galibiyet sebebi oldu. Öyleyse o rüzgarlar rahmettir. Ama sevgili peygamberimiz sert esen rüzgarları gördüğü zaman gözleri dolu dolu Allah'a dua ediyor. Ya bu bizim azabımıza sebepse, ya Allah o rüzgarları bizim helakimize göndermişse diye çok korkardı peygamberimiz, tir tir titrerdi ve dua dua Allah'a yalvarırdı. Ya Rabbi, bu rüzgarları bizim gazabımız sebebi kılma diye. Bizler de sert esen rüzgarları gördüğümüz zaman Allah'a dua edelim. Ya Rabbi, bu rüzgarları azap sebebimiz kılma diye Allah'a biz de dua dua yalvaralım. Evet, Rabbimiz rahmetinin önünde
müjdeleyici rüzgarları gönderiyor. Rüzgarlar esmeye başlıyor, hemen arkasından rahmet gelecek. Bakın Allah diyor ki وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاً تَهُورًا ve biz o rüzgarların ardından gökyüzünden tertemiz bir su indirdik. مَاً تَهُورًا tertemiz bir su. Peki yerdekiler pis mi ki Allah gökten indirdiği suya tertemiz diyor? Hayır. Yerdekilere de Allah temiz demişse elbette onlar da temizdir. Ama yıllardır ecdadımızdan, Müslüman atalarımızdan şöyle bir sözü hep duyduk. Aman çocuklar, gökten yağmur yağmaya başlayınca o bir kapta birikince sakın onu içmeyin. O pistir diye bir sözü yıllarca duyduk. Allah temiz diyorsa temizdir. İnsanlar ne derse desin ama biz yine de acaba mı ki bu Müslüman ecdadımız niye böyle dedi ki diye düşünüyoruz. Bakın altından şunun çıktığını görüyoruz. Biz kendi elimizle atmosferi kirletmişsek Allah'ın yağmur suları da bizim kirlettiğimiz atmosferi temizleyerek yere inmiş, böylece mai müstamel olmuşsa, yani kullanılmış su olmuşsa, biliyorsunuz mesela abdest aldınız, bir leğende su birikti, abdest suyu, ona mai müstamel denir. Kullanılmış su temizdir ama temizleyici değildir. İşte bizim kirlettiğimiz atmosferi temizleyerek inen Allah'ın tertemiz suları da kirlenmişse o suların pis olduğu anlamına gelmeyecektir. Biz onları kirletiyoruz anlamına gelecektir. Peki Allah o suları niye indiriyormuş? لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا ölü bir araziyi diriltelim diye, ölü bir coğrafyayı ihya edelim diye. Bakın işte kış günü, gerçi Konya'mızda çok fazla eski karlar yağmıyor, çok fazla karların yağdığını düşünün, yarım metre, bir metre toprak donmuştur, bir buzula dönüşmüştür, canlılık emmaresi kalmamıştır. Ama bahar mevsimi, Rabbimizin baran-ı rahmeti yeryüzüne inmeye başlayınca, tabiri caizse Rabbimizin mübarek dudakları yeryüzünü öpmeye, Rabbimizin feyyaz eli yeryüzünü sıvazlamaya başlayınca, bir de bakmışsınız ki toprakta bir devinin bir hareket başlamış, bir canlılık başlamış, işte bitkileri bitirivermiş toprak. Bakın Allah diyor ki biz o sularla ölü bir beldeyi, aylardır yağmur düşmemiş bir beldeyi ihya edelim diye biz yağmur indiriyoruz. Yağmur Allah'ın görsel bir ayetidir. Kur'an'daki şu ayetler de işitsel ayetlerdir. Yani yağmur Allah'ın göze yönelik bir ayeti, Kur'an'daki şu ayetler ise Allah'ın kulağa yönelik ayetleridir. Nasıl ki Rabbimiz görsel bir ayetiyle, yağmur ayetiyle ölü bir beldeyi diriltiyor, ölü bir beldeyi ihya ediyor, Kur'an'daki şu ayetlerini de yıllardır belki vahiy inmemiş bir coğrafyaya, bir köye, bir kente, bir şehre indirmeye başlayınca o şehir insanlarının kalbi dirilmeye başlıyor, kas katı kalpler diriliyor, ölü bedenler ihya ediliyor ve o coğrafya Müslümanlaşıveriyor, dirilik sahibi oluveriyor. İşte Rabbimiz bu ayeti kerimesinde bize bunu anlatıyor. وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا اَنْعَامًا وَاَنَاسِيَّ كَثِيرًا bir de indirdiğimiz bu yağmurla, bu suyla yarattığımız nice hayvanları, nice insanları, pek çok insanları sulayalım diye, onların su ihtiyaçlarını karşılayalım diye biz yağmurlarımızı, sularımızı indiriyoruz diyor Rabbimiz. İşte şu anda içiyoruz. İçtiğimiz önümüzde, içmediğimiz ardımızda, suyun yokluğunu hissetmediğimiz için de onun kadri kıymetini bilemiyoruz. Çölde kalmış bir insan düşünün, haftalardır boğazına bir damla su düşmemiş, canı ciğeri çıkmak üzere, yani yüreği ağzına gelmiş, ölmek üzere, dili damağına gelmiş, bir damla suyun karşılığında dünyaları vermeye hazırdır o kişi, değil mi? Ama bizler şu anda suyun yokluğunu hissetmediğimiz için onun kadri kıymetini bilemiyoruz. Su, yağmur, Allah'ın bize sunduğu
en değerli nimetlerinden, ayetlerinden birisidir. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ Biz bu ayetleri insanların arasında değişik değişik biçimleriyle, şekilleriyle insanlara duyuruyoruz. لِيَذَّكَّرُوا Belki insanlar ibret alırlar diye, belki insanlar hayatın sahibi olarak Allah'ı bilirler diye, belki insanlar kendilerine su nimetini indiren, kendilerine hayat kazandıran, hayat kaynağı suyla kendilerini doyuran Rablerine karşı bir bilinç sahibi, kulluk bilinci sahibi olmaya yönelirler diye biz işte bu ayetlerimizi böylece açıklıyoruz. Ya da bu ayetin bir ikinci manası, işte biz böylece gökle yer arasında yağmuru indiriyoruz, kaldırıyoruz suları. Bir bakmışsınız ki sular yeryüzünde, bir bakmışsınız ki işte buhar halinde gökyüzünde. Bazen bize verir Allah, bazen alıverir, bazen liyakatimize göre çok verir, bazen az verir. Hangi bölgeye ne kadar yağdıracağını, hangi bölgenin ne kadar yağmura ihtiyacı olduğunu en güzel bilen Allah'tır. Niye yaparmış Allah bunu? Suyu gönderen Allah'ı bilelim diye, bize nimetler yağdıran Rabbimizi bilelim, ona kulluğa yönelelim diye. Ama fe'ebâ ekserun nâsi illâ kufûra. İnsanların birçoğu küfürde ayak diretiyorlar, Allah'a teşekküre yanaşmıyorlar, Allah'a kulluğa yanaşmıyorlar, hayatın sahibi olan Allah'a teşekküre yönelmiyorlar da nankörlükte ayak diretiyorlar. Allah bizi öylelerinden etmesin inşallah. وَلَوْ شِئْنَا Eğer biz isteseydik, لَبَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذ۪يرًا Her bir köye bir uyarıcı elçi gönderirdik. Eğer biz isteseydik her bir köye, her bir kasabaya, her bir ilçeye, her bir şehre, her bir kente, her bir ülkeye bir elçi, uyarıcı, peygamber gönderirdik. Eğer biz isteseydik her bir insanın başına bir peygamber dikerdik. Eğer biz isteseydik her bir insanı peygamber yapardık. Eğer biz isteseydik her bir insana elçilerimizi, meleklerimizi gönderirdik. Göndermiş zaten. İşte şu anda benim sağımda solumda iki tane melek var. Kiramen katibin, benim amellerimi tespit eden iki melek var. Bir de önümde ardımda iki melek daha var. Bana gelebilecek kazalardan, belalardan beni koruyan hafaza melekleri diye iki melek daha var. Allah'ın gücü niye yetmez ki? Bakın, bize niye melek indirilmiyor? Bize niye peygamberlik verilmiyor? Muhammed inansın inanacaksa, sallallahu aleyhi ve sellem diyordu Mekke müşrikleri, melek ona geliyor, ayetler ona iniyor. Biz meleği görmüyoruz ki, biz elçi değiliz ki, biz niye inanalım? İnanacaksa o inansın diyordu Mekke müşrikleri de. Bakın onlara cevaben Allah buyurdu ki, eğer biz isteseydik her bir köye, her bir kasabaya, her bir kente, hatta her bir insana bir elçi gönderirdik. Bu bir beşer elçi ya da bir melek elçi olabilirdi ama inanmayanlar yine de inanmayacaklardı. Bakın, önceki toplumlara Allah aynen öyle yapmış. Her bir kasabaya, her bir kente Allah bir elçi göndermiş. Kur'an'da bunu anlatan ayetler var. Onlardan bir ikisini okuyayım inşallah. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَاد Biz her bir kavme, her bir topluma bir hidayet rehberi, elçi gönderdik. Bir başka ayeti kerimesinde Rabbimiz bu konuyu bize şöylece açıklar. وَلِكُلِّ اُمَّتٍ رَسُول Biz her bir ümmete bir elçi gönderdik. Her bir ümmete, her bir topluma bir peygamber gönderdik. Bakın dikkat ederseniz Peygamber Efendimiz bir hadislerinde 124 bin peygamberden söz eder. 124 bin peygamber. Hani nerede? Kur'an'da sadece 25 tanesini Allah bize anlatmış. Üçü de ihtilaflı: Üzeyr, Lokman, Zülkarneyn. Hadi 28 deyin, onları da elçi kabul edin. Kur'an'da Allah'ın bize anlattığı sadece 28 peygamber var. Peki 124 bin peygamber nerede? Allah onları bize anlatmamış. Eğer her bir peygamberden bir ayet bahis etseydi Rabbimiz, şu kitap 30 misli bir kitap olurdu. Ezberlenmesi zor, muhafazası zor, uygulanması zor.
bir kitap olurdu. Onun için Rabbimiz öteki elçilerinden bize söz etmedi. Her bir topluma, her bir kasabaya, her bir kariyeye Allah elçiler göndermiş. Ama son elçisinde bu yasasını değiştirmiş. Kimse Allah'a hesap soramaz. Son elçisinde Allah buyurdu ki, hayır artık her bir topluma elçi göndermeyeceğim. Şehirlerin anası Ümmül Kura olan, yeryüzünün merkezi olan Mekke'ye bir elçi göndereceğim. O elçiye gönderdiğim vahiy dalga dalga bütün dünyaya yayılacak. Bütün dünya o elçimin hidayetiyle hidayet bulacak. O elçinin vefatından sonra, onun bu dünyaya veda edip gidişinden sonra da o görev Müslümanların omuzuna yüklenecek. İşte şu anda biz Peygamber Aleyhisselam'ın şu mesajını, şu Kur'an mesajını dünyanın en ucra bir köşesinde, Jamaika'nın bir köyünde yaşlı bir kadın, hayır hayır ben Kur'an diye bir kitabı duymadım, yeryüzüne Allah'ın böyle bir kitap indirdiği bana ulaşmadı diyebilecek bir tek insan kalmayacak biçimde Allah'ın bu ayetlerini tüm dünya insanlığına ulaştırmak şu anda bizim omuzlarımızda, bizim sorumluluğumuzda. Heyhat, biz kendimize bile duyuramadık bu ayetleri, hanımlarımıza bile duyuramadık, babalarımıza, analarımıza, çocuklarımıza bile duyuramadık. Değil ki dünyanın en ucra köşesinde bir tek insan, benim Kur'an'dan haberim yoktu diyebilecek bir tek insan kalmayacak biçimde bu ayetleri birilerine duyurabilelim. Sorumluluğumuzun büyüklüğünü böylece gündeme getirmeye çalıştım. Fela tuta'il kafirine, ey peygamberim, sakın kafirlere itaat etme, sakın şu çevrendeki kafirler rehberli bir hayata yönelme, onların hatırı istikametinde bir hayat yaşama, sakın kafirlere itaat etme, onlara meyletme. Ve cahidhum bihi cihaden kebira, onlarla o çevrendeki Mekke müşrikleriyle cihadı kebirle, büyük bir cihatla cihad et ey peygamberim. Allah Allah. Bu ayetler nerede geliyordu? Mekke'de. Peki Mekke'de cihada izin var mı? Savaşa izin var mı? Hayır. Bakın, Mekke İslam'ın tebliğ ortamıydı. İslam ancak bir barış ortamında anlaşılabilir. İslam ancak bir barış ortamında tebliğ edilebilir. Bir savaş ortamında İslam anlaşılamaz, tebliğ edilemez. Onun için 13 yıl Rabbimiz Mekke döneminde savaşa izin vermedi. Müslümanlar şehit ediliyor. Müslümanlar eziyete maruz bırakılıyor. Geliyorlardı, ya Resulallah bizim de elimiz tutar, bizim de ayağımız tutar, bizim de gücümüz var. İzin ver şu kafirlerin haddini bildirelim, biz de savaşalım onlarla, karşılık verelim diyordu Müslümanlar. Ama Peygamber Aleyhisselam kesinlikle Mekke'de savaşa izin yok, silaha ellerinizi değmeyeceksiniz, sabredeceksiniz diyordu. Ama bu ayeti kerime, Mekke'de gelen bu ayeti kerime de diyor ki Peygamber Efendimiz'e, ey peygamberim, cihadı kebirle, büyük bir cihatla çevrendeki Mekke müşrikleriyle cihad et. Peki bunu nasıl anlayacağız? Bakın, ve cahidhum bihi, bu Kur'an'la, bihi'deki hi zamiri Kur'an'a gider. Ey peygamberim, şu çevrendeki Mekke müşrikleriyle bu Kur'an'la cihadı kebirle cihad et. Ha, anlıyoruz ki bu emir sıcak savaş emri değil. Bu emir Kur'an'la gerçekleştirilecek bir savaştır. O da gündem savaşı. Yani ey peygamberim, şu Mekkelilerin gündemine bu kitabın ayetlerini öyle bir indir ki Mekkeliler bu kitapla düşünür hale gelsinler. Bu kitapla konuşur, bu kitabı merak eder, bu kitabı soruşturur, araştırır hale gelsinler. Böylece gündem savaşını sen oluştur. Mekke'nin gündemini sen oluştur. Gündem savaşında sen önde ol ey peygamberim. İşte bu gündem savaşıydı. Şu anda bizler de bir gündem savaşı yapmak zorundayız. Cihadı kebirle bir cihat başlatmak zorundayız. Ama bu cihadın, bu kavganın silahı Kur'an'dır. Şu toplumun gündemine bu Kur'an'ı öyle bir indirmeliyiz ki bu toplumu Kur'an'la düşünür, Kur'an'la yürür, Kur'an'la konuşur, Kur'an'la yatar kalkar hale getirmeliyiz ki böylece herkes Kur'an'ı sorsun, herkes Kur'an'ı düşünsün, herkes Kur'an'ı araştırsın. Böylece Kur'an ayetleri insanların küfür hücrelerini, şirk hücrelerini bir bir öldürsün ve insanlar Müslümanlaşsın.
İşte Allah bizden bunu istiyor. Mekke'de zaten Alak suretinin ilk ayetiyle, İkra ayetiyle bu gündem savaşı başlamış oluyordu. Oku diyordu Rabbimiz. Mekke müşrikleri okuyordu. Ama kimi okuyorlardı? Kendilerini okuyorlardı. Kendileri gibi acizleri okuyorlardı. Şairleri okuyorlardı, kahinleri okuyorlardı. Ekonomik ve siyasal güç sahiplerini okuyorlardı. Allah dedi ki öyle değil. Bismi Rabbik. Rabbin adına, Rabbin namına oku. Rabbin rızasına götürücü olarak oku. Bir de Rab'dan geleni oku. İşte gündem savaşı buydu. Allah'tan gelen okunacaktı. O Kur'an'dır. Ama okuma sebebi de kulluk olacaktı. Doktora için değil, diploma için değil. Birilerine anlatmak için, hava atmak için değil. Okuma sebebi de Allah'a kulluğa götürücü, Allah'ın rızasına götürücü olarak okunacaktı. İşte bu ayeti kerime gündem savaşıydı. Geçen derslerimde de söyledim. Maalesef biz gündem savaşında çok gerilerde kaldık. Birileri gündemi belirliyor akşam şeytan vahiyleriyle. Sabahleyin Müslümanlar onların gündemlerini konuşuyorlar. İzledin mi filan filana nasıl kazık attı, filan filanla ne yaptı diye o programları birbirlerine aktarıyorlar. Halbuki gündemi biz işgal etseydik, gündemde birinci sırayı biz alsaydık insanlar Kur'an'ı soracaklardı. Akşam filan hoca şu ayeti okudu, duydunuz mu, bak şöyle yorumladı diye insanlar Kur'an'ı konuşacaktı. Ama 3-5 Müslümanın dışında bu Kur'an'ı insanların gündemine indirgemeye çalışan başka insan da toplumda olmadığı için işte cılız kalıyoruz, zayıf kalıyoruz. Vehuvellezî, o Allah ki meracel bahrayni, iki denizi salıverdi. Hâve azbun furatun, işte şu tatlı, içimi kolay bir su. Ve hâve milhun ucacun, İşte şu da tuzlu, içimi zor, acı bir su. وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا, Allah bu iki suyun arasına öyle bir perde koydu ki, öyle bir engel koydu ki, وَحِجْرًا مَحْجُورًا, asla birleşmeyin, asla bütünleşmeyin, asla bir araya gelmeyin dedi, ayrı durun dedi. Böylece koskoca denizlerde, okyanuslarda acı suyun arasında, tuzlu suyun arasında, bazen yukarıda bazen aşağıda tatlı su ırmakları akar gider. Kaptan Kusto bu ayeti Kur'an'da duyar duymaz, o denizci birisi, denizdeki bu gerçeği bilen birisi, acı suyla tatlı suyun araya Allah'ın koyduğu bir perdeyle asla birbirlerine karışmadığını, fıtratlarının ayrı bir biçimde akıp gittiklerini bilen Kaptan Kusto bu ayetin Kur'an'da olduğunu öğrenir öğrenmez hemen iman ediyor. Demek ki bu işi Allah yapmış, bu işi bilen de Allah, yasasını koyan da Allah diye hemen iman etmiş. Şu anda denizciler o tuzlu suların arasında hangi noktalarda o tatlı su ırmakları akıp gidiyor onları biliyorlar. Oradan su alıyorlar, içiyorlar, denizde su ihtiyaçlarını gideriyorlar. Bu işi kim yapabilir Allah'tan başka? Suya hükmeden Allah'a. İnsana hükmeden Allah'a, güneşe hükmeden Allah'a, gölgeye hükmeden Allah'a, yağmura, buluta, rüzgara hükmeden Allah'a, bize de hükmeden Allah, bakın ayetlerini bir bir bize anlatıyor. Tıpkı bu ayeti kerime daha önce Müslümanlar mahşer yerinden cennete doğru harekete geçince kafirler de şöyle bir ne oluyor bizde mi acaba gitsek diye şöyle doğrulup cennete doğru yürümeye başlayınca melekler onlara demişti ki hicran mahcura, ne oluyor beyler, durun bakalım, hayrola, size yok mu cennet, siz ayrılın şöyle bakalım, siz Müslümanlarla asla karışamazsınız, bir ve beraber olamazsınız denmişti ya. Bakın aynı ifade sular için söyleniyor. Allah sulara demiş ki ayrı durun, karışmayın, bitti, sular Allah'ı dinler. İşte şu anda mesela dün Mekke'de aynı atmosferi müminle kafir paylaşıyordu. Ama kafir ayrıydı, mümin ayrıydı, asla birleşmiyorlardı. İşte şu anda yeryüzünde kafirlerle Müslümanlar aynı atmosferi paylaşıyorlar, aynı dünyada yaşıyorlar, hatta aynı apartmanı paylaşıyorlar, aynı şehirde yaşıyorlar. Ama Allah birleşmeyin dediği için müminle kafir de birbirine birleşmiyor. Onun karakteri aynı, onun yapısı aynı, onun hayat tarzı aynı, berikinin imanı, düşüncesi ayrı ayrı ve yarın yerleşim birimleri de ayrı olacak.
Müslümanlar yaşadıkları Müslümanca bir hayatın neticesinde cennete uçarken, kafirler de yaşadıkları zalimce ve kafirce bir hayatın neticesi hor hakir varlıklar olarak aşağıdan cehenneme akıp dolacaklar. Orada da ayrışacaklar. Bir ve beraber olmayacaklar. وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا O Allah ki sudan insan yarattı. Sudan bir beşer yarattı. Bakın Kur'an'ın genel ifadesine baktığımız zaman sanki her şey sudan. وَجَعَلْنَا كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْمَاءِ حَيْءٍ Biz her şeyi sudan yarattık. Bir başka ayeti kerimesi de şöyle buyurur. Allah gökleri ve yeri yarattığı zaman onun arşı suyun üstündeydi. Bütün bu ayetler bize ne anlatır? Demek ki yeryüzünde ya da bu kainatta ilk yaratılan varlık sudur. Diğer varlıkların tümü sudan meydana gelmiştir. Kur'an-ı Kerim'de insanın sudan meydana geldiğini anlatan bu ve benzeri ayetlerin yanında insanın topraktan yaratıldığını anlatan ayetler de var. Toprak ve su. Zaten su da, toprak da sudan oluşmuştur. Her şey sudan. Toprakla su yeniden birleşince cıvık bir çamur, kokuşmuş bir çamur, Allah ona ruh üfürüyor. İşte karşımıza Adem ve Havva çıkıyor. Bir de şöyle düşünün. Babamız, anamız topraktan oluşan gıdaları yedi, meyveleri yedi, sebzeleri yedi. Babamızda, anamızda bir su oluştu. Sonra o iki su ana rahminde birleşti. Sonra biz dünyaya geldik. Böylece biz de sudan meydana geliyoruz. Değişen bir şey yok. İşte bakın Allah diyor ki biz sudan bir beşer yarattık. Feca'alehu neseben ve sıhra ve o insana iki bağ verdik. İki akrabalık bağı verdik. Bir nesep bağı, bir de sıhriyet bağı. Bakın bir nikah bağı, bir de kan bağı, akrabalığı verdik diyor Allah. Bir kadınla bir erkek Allah'ın nikah yasasıyla birleşiyor. O birleşmeyle bir dayanışma hasıl oluyor. İşte nikah bağı, sonra akrabalıklar oluşuyor. Kayınpederler, kayınvalideler, kayınbiraderler, akrabalıklar oluşuyor. Nikah bağının akrabalıkları. Bir de evlenen o erkekten, kadından çocuklar, kızlar, erkekler, torunlar dünyaya geliyor. İşte oğullar, kızlar, amcalar, dayılar, halalar, teyzeler, o da kan bağıyla oluşan akrabalıklar. Böylece insanlar birbirlerini sevsinler diye, birbirlerine merhamet etsinler diye, birbirleriyle paylaşmayı öğrensinler diye, birbirleriyle birlikte bir dayanışma oluştursunlar, birbirlerine acıyıp merhamet etsinler diye Allah diyor ki sudan yarattığımız insana bir nikah akrabalık bağı, bir de kan akrabalığı bağı verdik diyor. Ve kâne rabbuke kadîra, zaten Rabbim her şeye kadirdir. Her şeyi takdir edendir. Her şeyin ölçüsünü koyandır Allah. Her şeyin ölçütünü vaz edendir Allah. Bir de her şeye kadir olandır. İşte Allah yaratmaya da kadirdir. Yarattığı kulları birbirlerini sevsin, birbirlerine merhamet etsin diye böyle akrabalık bağlarını veren de Allah'tır. Böyle bir Allah varken, böyle son derece kullarına merhametli, böyle güçlü kuvvetli, böyle kadir bir Allah varken وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَدُرُّهُمْ İnsanlar tutmuşlar, Allah berisinde bir kısım varlıkları putlaştırmışlar. O varlıkların ortak özellikleri kendilerine zerre kadar bir fayda sağlama gücüne sahip değiller. Kendilerinden zerre kadar bir zararı da def etme gücüne sahip değiller. Bundan önceki, geçen haftaki okuduğum ayetler içinde aynı ayet bir daha geçmişti. Anladınız? وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا Şüphesiz ki kafir Rabbine karşı zahirdir. Rabbine karşı düşmanca bir tavır takınmaktadır. Rabbine karşı bir hesabın içindedir. Bakın, kafir şeytan safında yer alan kişidir. Tercihini şeytandan yana kullanan kişidir. Allah'a isyanın sembolü, temsilcisi olan şeytan safında yer alan kişidir kafir. Dolayısıyla kafirden bundan başka bir şey beklenmez. Allah'a karşı düşmanca bir tavır almanın dışında, Allah'a karşı hesabın kitabın içine girmenin dışında kafirden zaten başka bir şey beklenmez.
Kafir Allah'a düşmanca bir tavır aldığı için Allah'a kulluğun sembolü olan Adem'in safında yer alan müminlere de düşmandır kafir. Niye? Çünkü Allah'a düşman olan kafir Allah'ın dostlarına da düşman olmak zorundadır. Düşmanımın dostu düşmanımdır mantığıyla hareket eder kafir, Müslümanlara da düşmandır. Ve kıyamete kadar bu düşmanlık yeryüzünde devam edecektir. Yani kafir de olacak yeryüzünde mümin de ve kafir Allah'a düşman olduğu için mümine de düşmandır. Yani dünyanın neresinde bir isyan hareketi görürseniz orada kafir var. Dünyanın neresinde Allah'a karşı bir tavır görürseniz orada kafir var. Dünyanın neresinde Allah'a bir itaat hareketi görürseniz orada mümin var. Dünyanın neresinde Allah'a bir secde görürseniz orada mümin var. İşte bu kafirin müminden, müminin kafirden ayrıştığı özelliktir. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ Ey Peygamberim! اِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا Biz seni sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Senin görevin budur. Senin görevin yeryüzündeki kafirleri Müslümanlaştırmak değil. Senin görevin insanların kalbine zorla İslam'ı sokmak değil ey peygamberim. Senin böyle bir görevin de böyle bir sorumluluğun da yoktur. Senin görevin sadece insanları cennetle uyarmak, cennetle müjdelemek, yanlış söyledim. Sadece cennetle müjdelemek ve cehennemle, ateşle, azapla uyarmaktır. Bunun dışında senin başka bir görevin yoktur ey peygamberim. Tabii Peygamber Efendimizin misyonu, görevi neyse onun yolunun yolcusu olan bizim misyonumuz, bizim görevimiz, bizim sorumluluğumuz da odur. Yani demin de söyledim, Peygamber Aleyhisselam artık vefat etmiştir. Şu anda gelip yeryüzünü uyarma imkanına sahip değildir. Bu uyarı görevi bizim omuzumuzdadır. Bizler de yeryüzü insanlığını cennetle müjdelemek, Allah'ın cehennemiyle, Allah'ın azabıyla uyarmak zorundayız. Ama önceki derslerimin birisinde söylemiştim, yeri gelmişken önemine binaen bir daha söyleyeyim. Bir uyarının tam ve mükemmel olması için o uyarıda cennet ve cehennem boyutunun birlikte söylenmiş olması icap eder. Bakın şöyle bir örnek vereyim. Kardeş namaz kıl, cennete gidersin demek eksik bir uyarıdır. Niye? Şöyle demek zorundayız. Kardeş namaz kıl, cennete gidersin ama cehennemden de kurtulursun demek zorundayız. Değil mi? Ya da kardeş içki içme, cehenneme gidersin. Eksik bir uyarı. Kardeş içki içme, cehenneme gidersin ama cenneti de kaybedersin demek zorundayız. Çünkü bakın, cennete gitmek ayrı bir nimet, cehennemden kurtulmak ayrı bir nimet. Cehenneme gitmek ayrı bir azap, cenneti kaybetmek ayrı bir azap. Yarın cehenneme giden kafir iki kere kahrolacakmış. Bir cehennemi boylayınca, dayanılmaz azapların içine girince, bir de Allah gözlerinin önündeki perdeyi kaldırıp da gözlerinin önüne cennetlik Müslümanların ortamını getirecekmiş. Kafir bir daha kahrolacakmış. Eyvah! Yazıklar olsun bize, yuh olsun bize. Hiç aklımız başımızda değilmiş. Şu cenneti biz kaybettik ha. Ne akılsız insanlarmışız. Demek bu cenneti biz kaybettik ha diye kafir iki kere kahrolacak. Bir cehennem azabı kahrolmasına sebep, bir de kaybettiği cenneti görmesi kahrolmasına sebep olacak. Mümin de iki kere sevinecektir. Bir gözlerin görmediği, kulakların duymadığı bir cenneti kuşandı ya, ona sevinecek. Bir de zaman zaman Allah cennetlik kullarının gözünün önünden perdeyi kaldırıp onların önüne de cehennem ortamını getirecekmiş. Müslüman bir daha sevinecekmiş. Elhamdülillah. Yahu ne aklımız başımızdaymış. Ne iyi etmişiz ki şu cehennemden azat olmuşuz. Cehennemden kurtulacak ameller peşine düşmüşüz. Güzel yapmışız. Aklımız başımızdaymış. Elhamdülillah ki namaz kılmışız. Elhamdülillah ki Müslümanca bir hayat yaşamışız. Şu cehennemden kendimizi kurtarmışız diye mümin de iki kere sevinecek. Evet, bizim görevimiz de insanları Allah'ın ayetleriyle, Allah'ın rahmetiyle, Allah'ın cennetiyle müjdelemek, Allah'ın gazabıyla, Allah'ın azabıyla, Allah'ın cehennemiyle uyarmak. Sonra bakın Rabbimiz Peygamber Efendimiz'e şöyle buyuruyor. Kul, de ki ey peygamberim, ma es'elukum aleyhi min ecrin, şu yaptığım tebliğime karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum.
şu size ayet duyurmama, hadis duyurmama karşılık ben ey Mekkeliler sizden bir ücret istemiyorum. Şu risaletime karşılık, şu misyonuma karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum. Benim istediğim sadece şudur. İlla men şa'e en yettehize ila rabbihi sebila. Ancak içinizden birilerinin, dileyen birilerinin Allah'a bir yol tutması, Allah'a dönüvermesi, Müslüman oluvermesi, cehenneme doğru giderken, ateşe doğru giderken vazgeçip cennete doğru yönelivermesi, işte benim istediğim budur. Sizin Müslüman olmanızı istiyorum ben ey Mekkeliler. Ne para, ne pul, ne makam, ne mansıp, ne kadın, ne kız. Benim bunlarda gözüm yok. Ben bunların hiçbirisini istemiyorum. Bana dünyaları verseniz beni sevindiremezsiniz. İçinizden bir tek insanın cennete doğru gidivermesi, işte beni en çok sevindiren odur. Benim sizden istediğim budur deyiver ey peygamberim. Allah bütün peygamberlerinden bunu istedi. Peygamber Efendimiz'den bunu istedi. Onun yolunun yolcusu olarak bizden de Allah bunu istiyor. Bakın ben Müslümanlara ayet duyuruyorum. Sünnet duyuruyorum. Benim kendilerine yaptığım bu hizmeti değerli gören kimi Müslümanlar beni ödüllendirmek istiyor. Bana bir hediye almak istiyor. Teklif edenleri de görüyorum. Peki burada bir soru sorayım. Ben karşımdaki din duyurduğum Müslümanların hangi hediyesinden sevinmeliyim? Ya da onların bana verebilecekleri hangi hediye beni sevindirmeli? Ben şunu söylemeliyim. Kardeş, beni sevindirmek istiyorsan vallahi de billahi de dünyaları versen bana beni sevindiremezsin. Bana kendini namaz kılan, cennete giden bir Müslüman kardeşim olarak sunuver. Vallahi dünyaları versen o kadar beni sevindiremezsin. Ben senin cennetinden sevindiğim kadar, ben senin Kur'an sünnete yönelmenden sevindiğim kadar, ben senin içkiyi zinayı bırakıp Allah'a kulluğa yönelmenden sevindiğim kadar hiçbir şeyle beni sevindiremezsin. Hiçbir hediyeyle benim gönlümü alamazsın demek zorundayım. Bizler bunu söylemek zorundayız. Bakın Allah'ın elçileri şu cümleyi Yusuf suresinde söylemiştim. Epey oldu o sureyi okuyalı. Yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Allah'ın elçileri bu vahye ulaşırken Allah onlardan bir bedel istemedi. Allah peygamberlerine vahyini gönderirken, kitaplarını indirirken onlardan bir karşılık istemedi. Ve bedava ulaştıkları Allah bilgisini insanlara peygamberler sunarken de peygamberler insanlardan bir bedel istemedi, bir karşılık istemedi. Biz de bedava ulaştık. Bakın ben bu ayetleri dün okudum. Geçen sene okudum, evvelki sene okudum. Nereden okudum? İşte Kur'an'dan. Ben bu ayetlerin bilgisine ulaşmak için bir yerlere telif ücreti falan ödemedim ki. Ben bir bedel ödemedim ki. Bedava ulaştığım bu Allah bilgilerini ben de size sunarken niye bedel isteyeyim? Niye bir hediye beklentisi içine gireyim? Beni en çok sevindirecek şey sizin Müslüman olmanız. Sizin şu yaptığınız derslerinizi çoğaltmanız, çevrenizdeki insanları daha çok İşte cennete yönlendirmeniz, işte biz bunu istiyoruz. Bunun dışında başka bir şey istemiyoruz. Allah'ın tüm elçileri bunu söylediler. Biz de çevremize vahiy anlatınca insanlardan bir şey beklemeyelim. Böyle hareket edelim. Peki, Peygamber Aleyhisselam'a tekliflerde bulundular. Önceleri anlayamadılar. Acaba dediler bunun derdi para mı ki? Bir peygamberlik icat etti. Acaba bunun derdi reislik mi, riyaset mi? Acaba bunun derdi kadın kız mı? Geldiler peygamberimize. Dediler ki ey Muhammed, eğer başımıza reis olma sevdasındaysan gel başımıza reis yapalım. Hiçbir hükümdarın giyemeyeceği tacı tahtı sana sunalım. Yok eğer gözün kadında kızdaysa en güzel kızlarımızı seninle nikahlayalım. Yok eğer ekonomik gücün artmasını istiyorsan mallarımızı mülklerimizi sana verelim. Ne dedi peygamberimiz? Vallahi sağ elime güneşi, sol elime ayı verseniz, yani bırakın dünyaları bırakın, dünyanın ötesindeki alemleri de bana hediye olarak takdim etseniz, içinizden bir tek insanın Allah'a yönelmesine sevindiğim kadar beni sevindiremezsiniz. Beni sevindirmek istiyorsanız buyurun Müslüman olun, benim yüzümü güldürün, dedi Allah'ın Resulü
İnşallah biz de öyle olalım. Peki peygamber insanlara güvenmeyecek, insanlardan bir beklentisi olmayacak da kime güvenecekti, kime dayanacaktı? Bakın Rabbimiz bundan sonraki ayeti kerimesinde de onu şöylece anlatıyor. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذ۪ي لَا يَمُوتُ Allah Allah. Ey peygamberim, ölmeyen, ebediyen diri olan Allah'a güven, Allah'a tevekkül et, Allah'a dayan. Allah Allah. Allah Allah. Bakın Rabbimizin bu ayetinin ifadesiyle bir insan sırtını kime yaslamalıymış? İki özelliği olmalıymış. Bir, kimseye ihtiyacı olmayan olmalı. Yani bana ihtiyacı olmayan birine ben sırtımı dayamalıymışım. Bir, peki bu özelliğin sahibi kim? Sadece Allah. Kimseye muhtaç olmayan sadece Allah. İki, ölümsüz olan, ebedi olan birine sırtını yasla diyor Allah. Ben ölümsüz olan birine güvenecekmişim. Bu iki özelliği var. Bakın ben babama güvensem, ben anama güvensem, ben ağama, ben patronuma, ben devletime güvensem, onlar acizdir. Zor günlerinde beni çok rahat satabilirler, beni çok rahat harcayabilirler. Çünkü onlar da benim gibi aciz kullar, değil mi? Beni satmayacak, beni harcamayacak bir tek varlık var, o da Allah'tır. Çünkü bana ihtiyacı yok onun. Bana ihtiyacı yok onun. Kimseye ihtiyacı yok. Ya da ben güvendiğim kişilere, anama güvendim, babama güvendim, işte patronuma, ağama güvendim, devletime güvendim. Güvendiğim kişi tam bana yardım edecekken, bana verdiği sözü yerine getirecekken o anda farz edin ki ölüverdi. E bitti ya. Bana bir şey yapamaz ki. Peki ölümsüz olan tek varlık kim? Allah. Öyleyse ey peygamberim, sen insanlara güvenme, insanlardan bir beklentin olmasın. Sen hep hay olan, hiçbir şart altında seni satmayacak olan, hiçbir şart altında seni harcamayacak olan, ölümsüz olan, her şeye güç yetiren Rabbine güven. وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ Hamd ile Rabbini tesbih et ey peygamberim. Vekaletini ona ver ve hamd ile Rabbini tesbih et. Önce bir vekalet işini söyleyeyim. Önceki derslerimin birisinde söylemiştim ama Allah tekrar tekrar ayetlerinde bir daha söylediğine göre ben de üşenmeden usanmadan bir daha söyleyeceğim. Vekalet vermemiz lazım Allah'a. Vekil kabul etmemiz lazım Allah'ı. Ne demek o? Hani bir insan bir konuda bilgi sahibi değilse kendisinden bir adım önde bilgi sahibi olan birine vekalet verir, değil mi? Mesela düzenin mahkemesinde kendisini savunma konusunda yasaları bilmediği için korkan birisi gider bir avukata, kendisinden daha iyi savunabileceğine inandığı bir avukata vekalet verir, değil mi? Bakın biz de hayatı nasıl yaşayalım, nasıl giyinelim, nerede kazanıp nerede harcayalım, ne satalım ne alalım, dükkanı nasıl açalım, nasıl kapatalım, gecemiz gündüzümüz nasıl olsun, bütün bu konuları biz bilmediğimiz için bizden daha iyi bilen Rabbimize vekalet veriyoruz. Ya Rabbi sen emret yapalım, biz bilmeyiz, bizim ilmimiz kıt, bilgimiz kıt. Hayatı var eden sensin, bizim sahibimiz, malikimiz sensin diye Allah'a vekalet vereceğiz. Bir de hamd ile Rabbimizi tesbih edeceğiz. وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَب۪يرًا Kullarının günahından haberdar olan Allah sana yeter ey peygamberim. Kulların tüm günahlarından haberdar olan Allah size yeter ey Müslümanlar. İnsan ne alemde, kim günah işliyor, kim işlemiyor, kim ne durumda? İnsanlar bilmese de olur ama Allah biliyor ya. Tüm kullarının günahlarından haberdar olan Allah bize yeter diyeceğiz. Ki o Allah اَلَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ Gökleri ve yeri yarattı. وَمَا بَيْنَهُمَا İkisi arasında her şeyi yarattı. فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ 6 günde. Bu bir müteşabih ayettir. 6 günde Allah gökleri ve yeri ve ikisi arasındakileri yaratmış. 6 gün. Bu şu bizim bildiğimiz 24 saatlik bir 6 gün değil. 6 merhale mi, 6 dönem mi? Allahça malum 6 gün mü, 6 dönem mi, merhale mi? Bunu bilmiyoruz. Zaten yevm ifadesi izafidir. Mesela bir melek gününden söz eder Kur'an, bizim 50 bin yılımız. Miktaru hamsine elfe sene. Meleğin bir günü bizim 50 bin yılımız. Nasıl bir şey? Bir melek günü öyleymiş. Dünya yaratılalı değil de Adem aleyhisselam yaratılalı takriben bir 10 bin yıl olmuş.
Bir meleğin bir gününün onda biri bile değil, değil mi? Meleğin bir gününün onda biri bile değil tüm dünyanın ömrü. 50 bin yıl nerede, 10 bin yıl nerede? Buna melek günü diyoruz. Bir yıldız günü var, bilmem. Bir kıyamet günü var. Yevmul kıyame, yevmul ahira. Yani insanların dirilip cennetliklerin cennete, cehennemliklerin cehenneme gidip de ebediyen yaşayacakları sürece bir gün demiş Allah. Bir gün. Yevmud dünya, dünya günü. Bir gün. Nasıl bir gün? 24 saatlik bir gün değil. Sadece iman ediyoruz zaten. Müteşabih bir ayet. Müteşabih ayetler biliyorsunuz bizden sadece iman ister, amel istemez. İnanıyoruz ki Rabbimiz gökleri, yeri, ikisi arasındakileri 6 günde yarattı. ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ. Sonra o Allah arşa istiva etti. Arş üzerinde egemenliğini kurdu. Önceki derslerimde ben arşla alakalı epey bilgi verdim. Arşın yanında dünyamız, maddenin en küçük parçası olan atomun trilyarda biri bile değil. Arşa hükmediyor Allah, arşa güç getiren Allah, arşı egemenliği altına alan Allah, arşı yöneten Allah dünyayı yönetemez mi? Dünya güç getiremez mi? Bu gerçeği anlayın diyor Rabbimiz. Böylece arşa hükmetti. Er-Rahman, o Allah üstelik Rahmandır, acıyandır, merhamet edendir. Fes'el bihi habira. Öyleyse peygamberim, tüm haberleri sen ondan sor. Tüm haberlerin kaynağı olan, bilgisi tam olan, bilgisi eksiksiz olan, bilginin kaynağı olan, bilgi kendisinden olan Allah'a sor. Ya da bunun bir ikinci manası se'ele, istemek demektir. Ey peygamberim, sen her şeyden haberdar olan Allah'tan iste isteyeceğini. Ne isteyeceksen, ayarın kapısında dilencilik yapma. Başkalarının kapısında el açıp bir şeyler isteme. İsteyeceğin nedir senin? Allah'tan iste. Kadınsın da bir koca nimetine mi ulaşmak istiyorsun? Allah'tan iste. Erkeksin de saliha bir kadın nimetine ulaşmak mı istiyorsun? Allah'tan iste. Yağmur mu istiyorsunuz? Allah'tan isteyin. Rızık mı istiyorsunuz? Allah'tan isteyin. Hastasınız da şifa mı istiyorsunuz? Allah'tan isteyin. Evinizde dirlik düzen mi istiyorsunuz? Allah'tan isteyin. Toplumunuzda dirlik düzen mi istiyorsunuz? Müslümanca bir hayat mı istiyorsunuz? Yeryüzünde tevhidin egemen olmasını mı istiyorsunuz? Allah'tan isteyin. Fes'el bihi habira. Sadece Allah'tan isteyin. Şimdi bir ayet okuyacağım. Ama bu ayet bir secde ayeti. Şu anda bulunduğumuz ortam buna müsait değil. Müsait olsa geciktirmeden, savsaklamadan, tehir etmeden tıpkı meleklerin yaptığı gibi hemen secdeyi yerine getirmek en doğrusu, iblis gibi savsaklamadan, duymazdan gelmeden hemen secdeyi yapmak en doğrusu. Hatta kimi alimlerimize göre abdestli olma şartı da yok, kıbleye dönme şartı da yok, hemen secdeye varıvermek. Bilmem şu ortamda secde imkanımız yok inşallah. Eve varınca bir secde borcunuz olsun. Hemen bir secde gerçekleştirin. Ben ayeti okuyayım. Ve izâ kîle lehumuscudû lirrahmâni. Şu Mekke müşriklerine secde edin denildiği zaman secdeye varın. Rahman'a secde edin. Rahman karşısında bel kırıp boyun bükün. Ukalalık etmeyin. Hemen secdeye varın dendiğinde kâlû derler ki ve men rahman? Rahman da neymiş? Rahman da kimmiş? اَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. Ey Muhammed, senin bir emrinle biz hemen secdeye mi gideceğiz? Onu mu bekliyorsun? Sen dedin diye hemen secdeye mi gideceğiz? Kimmiş o Rahman? Neymiş o Rahman? Bakın, bundan sonra bir sure gelecek. Bir hafta daha bu sureyi okuyacağız. Ondan sonra bir sure gelecek. Şuara suresi. Orada Musa aleyhisselam Firavun'u Rahman olan Allah'a secdeye davet edince Firavun da aynı ifadeyi kullandı. Ve mer Rahman, ey Musa, Rahman da kimmiş? Neymiş Rahman? Aslında Firavun da Mekke müşrikleri de Rahman'ı bilmeyen, tanımayan insanlar değillerdi. Onlar da biliyorlardı Rahman'ı, onlar da tanıyorlardı Rahman olan Allah'ı ama iman etmek istemiyorlardı. Hayatlarının değişmesinden endişe duyuyorlardı. İçkilerine sınır gelecek, zinalarına sınır gelecek, yiyecekleri naneleri rahat yemeyecekler.
sınırsız bir hayat yaşayamayacakları için bildikleri, tanıdıkları Rahman olan Allah'a secde etmek istemiyorlardı, ayak diretiyorlardı. Bu ayetler gelince Müslümanlar ve Peygamber aleyhisselam hemen secdeye kapanırken Mekke müşrikleri gururlu, kibirli bir biçimde o ortamı terk edip gidiyorlardı. Varsın secde etmesinler, varsın Rahman olan Allah'a secdeden kaçınsınlar. Biz Rahman olan Rabbimize secdeyle şeref kazanırız, her an secde ederiz. Şu ortam müsait olmadığı için geciktirdik, değilse hemen secdemizi gerçekleştirmiştik. Son birkaç ayet daha okuyayım. Tebârakellezî, o Allah öyle mübarek bir Allah ki ceale fissemâi burûcen, gökyüzünde burçlar kıldı, burçları var etti. Ve ceale fîhâ sirâcen, yine gökyüzünde bir kandil yaktı, işte güneş. Ve kameran munîra, bir de nur kaynağı olan, nur saçan ayı da Allah var etti. Bakın, bu ayeti kerimesinde Rabbimiz burçlardan söz ediyor. Tebârakellezî, Allah öyle mübarek ki, bu kelime bu surede bir daha geçti. Surenin başında Tebârakellezî nezzelel furkâne alâ abdihi, orada kendisinin mübarek oluşunu, çok yüce oluşunu risaletle anlatmıştı, peygamberlik müessesesiyle anlatmıştı. Burada da kendisinin mübarek oluşunu, tebareke oluşunu kendi sıfatlarıyla, kendi esmasıyla, kendi rububiyet ve uluhiyetiyle anlatıyor. Öyleyse bununla şunu anlıyoruz: Allah'ın iki özelliği var: esması, sıfatları, zatı, bir de kitabı ve risalet müessesesi. Bu ikisini birbirinden ayırırsanız Allah'ı hakkıyla tanıyamazsınız. Bu cümleyi ağır ağır bir daha söyleyeyim. Eğer kitabı peygamberden, peygamberi kitaptan ayırırsanız, ya da kitabı ve peygamberi Allah'tan, Allah'ı da kitap ve peygamberden ayırırsanız Allah'ı Allah'ın istediği biçimde tanıyamazsınız. Çünkü Allah'ı bize kitap ve peygamber tanıtır. Allah'ı bize tanıtan risalet müessesesidir. Eğer peygamberin sünnetini diskalifiye etmeye kalkarsanız, peygamberin risaletini yok farz etmeye kalkarsanız Allah'ı hakkıyla Allah'ın istediği biçimde tanıma imkanına sahip olamazsınız. İşte bakın, tebareke ifadesini iki yerde kullandı. Kendi zatını anlatırken birisi risaletiyle kullandı. Bakın, dedi ki orada tebârakellezî nezzelel furkâne alâ abdihi liyekûne lil'âlemîne nezîrâ. Kulu Muhammed'e bu kitabı Allah niye indirmiş? Bütün alemleri uyarsın diye. İşte kulu Muhammed'e böyle bir kitabı indirmekle Allah mübarek bir iş yapmıştır. Tebareke olmuştur, mübarek olmuştur. Böylece onun yüceliğini biz kitap ve peygamberle tanıyacağız. Kitabı ve peygamberi diskalifiye ettiğiniz zaman Allah'ı tanıma, Allah'ı hakkıyla tanıma, Allah'a hakkıyla Allah'ın istediği biçimde iman etme imkanına da sahip olamayacağız. Ve ceale fîhâ sirâcen, bir de gökyüzünde Allah bir kandil astı, güneşi yarattı. İşte şu anda güneş, hiç düşündünüz mü üstünde bilmiyorum, bir helyum gazı ya da hidrojen gazı yanıyor. Yani güneşte hiç tükenmeden bir helyum gazı ya da hidrojen gazı yanıyor. İşte dünyamızı aydınlatıyor ve ısıtıyor. Biz her dakika, her saniye güneşten ısı alıyoruz, enerji alıyoruz. Şu anda güneş yok filan sanmayın. Dünya tersine denk geldiği için yine güneş yerinde duruyor. Yine ısısı ve ışığı bize geliyor. Şu anda bile onunla ısınıyoruz. Değilse eğer güneşin ışığı ve ısısı bitiverse kesinlikle bilesiniz ki dünya bir buzula dönüşür. Hiçbirimiz yaşayamayız. Bakın şu Allah'ın nimetine. Önceki derslerimin birisinde şöyle bir cümle söylemiştim. Şu güneş olmasaydı, güneşten aldığımız enerjiyi parayla bir elektrik kurumundan satın almaya kalksaydık, sadece bir tek dakika yaşayabilmek için elektrik kurumuna 80 milyar lira para ödememiz gerekecekti. İkinci bir dakika için bir 80 milyar daha, üçüncü bir dakika için bir 80 milyar daha. Var mı o kadar paranız? Yok değil miyim? Allah bedava tepemize o güneşi asıvermiş, işte ısı gönderiyor, ışık gönderiyor. Ve kameran munira, bir de Rabbimiz
Yine nur kaynağı olan hilali de bizim, ayı da bizim tepemize bir takvimcilik yapmak üzere asıvermiş. Ya öyle garip bir hayat yaşıyoruz ki ne aydan haberimiz var, ne güneşten haberimiz var, ne yıldızlardan. Öyle bir hayata gelip çattık. Ben bazen Ramazan'ın başlangıcında ya da sonunda bazı Müslümanlara diyorum ki ya

0: Tek olmaz mı ya? Evet, bütün bu nimetleri bizim için var kılan da Allah'tır. Burada kalalım inşallah. Biraz uzunca bir konuya gireceğiz. İbadur Rahman diye, Rahman'ın kulları diye Allah'ın özel kullarından söz etmeye başlayacak. Bunlar kesin cennetlik kullar. Bu bölümde bundan sonra inşallah bir haftada ders yapacağız. Bu surenin sonlarında İbadur Rahman diye Allah'ın özel kulları varmış. Allah'ın has kulları varmış, cennetlik kulları. 10 tane özellik sayılacak. İnşallah o 10 özelliği üzerimizde taşıyanlardan olalım diye duayla bugünkü dersimize son verelim. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an tefsiri programıyla Ali Küçük'ü dinlediniz.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul, senin okulun.
3: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
5: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
6: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da. 33 Mersin yöre el yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız, beşlik, birlik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
8: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. Umutkervanı.org.tr.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle

0: hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
2: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
3: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 46 63.
4: Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
5: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme. Gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 06 12. Maslak.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
8: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
11: Allah'a karşı yalan söyleyen ve doğru kendisine geldiği zaman onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kafirlerin yeri cehennem değil midir? Doğruyu getiren ve onu tasdik edene gelince işte onlar kötülükten korunan takva sahipleridir. Onlara Rablerinin yanında ne dilerlerse vardır. İşte bu iyilik yapanların mükafatıdır.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
0: 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.

0: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da sivri domates 19.99, kuru soğan 29.99, Çengelköy salatalık 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
4: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
5: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
7: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: Güzel efem.
1: ولا يصح لمؤمن يدعي الإيمان أن يكذب هذه الحقائق.
2: طلع تقريبا في أكثر من 200 شخص سوري ماتوا من البر.
3: دشمن رو باید شناخت، ابزارهای دشمن رو باید شناخت، حیله‌های دشمن رو باید شناخت، از کجا وارد میشه دشمن رو باید شناخت.
4: اقسم بالله العظیم ان نحمی المسجد الاقصى المبارک.
5: دنیا دندوکه.
6: Selamun aleyküm ve rahmetullah sevgili Özel FM dinleyicileri. Efendim bu hafta da Dünya Döndükçe programımızda Ahmet Varol hocamla yaklaşık bir saat kadar sizlerle olacağız inşallah. Gündemimiz biraz yoğun. Dilerseniz hemen programımıza da geçelim konu başlıklarımızda. Ahmet hocam hoş geldiniz öncelikle.
7: Hoş bulduk, sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
6: Allah razı olsun. İlk konumuz hocam Yemen. Malum bir süreden beri Yemen'de iki grup arasındaki yani evvelden beri devam eden çatışma tekrar alevlendi. İran yanlısı Husilerle Suudi Arabistan yanlısı merkezi Yemen hükümeti. Bu tabi bunlarla da kalmadı. Oradan Suudi Arabistan'a bir taarruz da gerçekleşti. Sanki Körfez'deki Amerika ve İran'ın dünya gündemini aylarca meşgul eden o savaş hali Yemen'e kaydı. Bu gelişmeleri hocam nasıl değerlendiriyorsunuz? Bölgeyi de içine alacak bir duruma evriliyor sanki Yemen'deki bu gelişmeler.
7: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmain. Şimdi önce Yemen'in coğrafi yapısı, konumu, statüsü hakkında kısa özet bilgiler verelim. Hani geçen hafta da bu Yemen'deki hadiseler üzerinde durmuştuk ama geçen haftadan bu haftaya çok önemli gelişmeler oldu.
6: Evet.
7: Ve bu süre içerisinde büyük ölçüde dünya gündemini meşgul eden konuların başında yer aldı diyebiliriz. Yemen aslında Arap Yarımadası'nın Hint Okyanusu'na bakan yüzüdür. Arap Yarımadası'nın Hint Okyanusu'nu kapatan iki ülke Umman Sultanlığı ve Yemen. Yemen eskiden Yemen Cumhuriyeti diye isimlendiriliyordu ama bugün yani bölünmüş durumda. Bir tane Yemen yok. Belki birkaç tane Yemen var. Yani sadece işte şu an karşı karşıya olan iki Yemen değil. Yani işte merkezi hükümet Yemen'iyle Husilerin hakim olduğu Yemen değil. Aynı zamanda El-Kaide'nin kontrolünde olan bölgeler var. Bir de bu şeylerin hiçbirinin yönetimine girmeyen aşiretler var. Dolayısıyla bir dağınıklık var yani. Bir düzensizlik var, bir kontrolsüzlük var. Bir de dış güçlerin müdahalesi var. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri'nin kontrolünde olan bölgeler var. Burada bir düzensiz bir yapı var. Şimdi Yemen'in bir yüzü Hint Okyanusu'na bakıyor. Öbür yüzü de yani yani ters yüzü demek istemiyorum. Yan yüzü. Yani ön yüzü Hint Okyanusu'na bakıyor. Sağ yüzü Kızıldeniz'e ve Aden Körfezi'ne, sol tarafı Umman Sultanlığı'na, arkası da Suudi Arabistan'a bakıyor. İşte bu arka taraf aynı zamanda Kuzey Yemen olarak isimlendiriliyor. Kuzey Yemen genellikle dağlık bölgedir. Güney Yemen ise ağırlıklı olarak düz arazilerden oluşur. Bu Kuzey Yemen'de önceden zaten bir Husi şeyi vardı, kabilesi, yani Husi aşireti vardı. Fakat bu Husi aşiretin başındaki liderler, aşiret liderleri aynı zamanda İran'la ilişkilerini güçlendirdiler ve İran'ın kontrolünde orada bir örgütsel yapı oluşturdular. Yani aşiretten bir örgüte dönüştü bu Husi hareketi. Yani Husi hareketi yeni ortaya çıkmış bir hareket olsa da yani bunun kökünü oluşturan Husi aşireti eskiye dayanır. Bir de şunu söyleyeyim, yani Husi aşireti normalde Zeydi bir topluluktu ama bu örgütsel yapıya dönüşmesinden sonra bu örgütün başını çekildiler. İran'la ilişkilerinden dolayı ve İran'da eğitim görmelerinden dolayı Caferi oldular. Zeydiliği terk ettiler. Aşiretin lider kadrosunda böyle bir değişim de oldu. Fakat taban kesim gene büyük ölçüde Zeydi'dir diyebiliriz. Fakat bu mezhebi kimlikten dolayı olayları okumak yanlıştır. Yani burada tamamen hadisenin siyasi boyutunu görmek lazım. Yani siyasi arka planını iyi anlamak ve o arka planla ilgili değerlendirme yapmak lazım. Siyonist işgal rejimiyle Amerika'nın 28 Şubat'ta İran'a saldırmasından sonra İran'ın Hürmüz Boğazı'nı, yani Basra Körfezi'ni açılan Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmeye başlaması. Yani tümüyle kontrol ediyor değil. Ama burada Boğaz'ın güvensiz hale gelmesine yol açacak saldırılar gerçekleştirmesi ile birlikte burada İran savaşta bir avantaj elde etti. Ondan sonra bu Körfez tarafındaki petrolleri çıkarmak biraz zorlaştı. Yani tamamen engellendi demiyoruz. Yani ateşkes sonrasında gene kapasite arttı. O ateşkes öncesi kapasite daha da düşmüştü. Ateşkes sonrasında yani bu Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerin sayısında önemli bir artış var. Ama gene de o güven ortamı tam olarak oluşmuş değil. Fakat burada şöyle bir reel durum ortaya çıktı. Yani İran buradaki Körfez'in ve Boğaz'ın kontrol edilmesinin kendisine savaşta bir avantaj kazandırdığını gördü. Öbür taraftan yine İran'la ilişkili ve İran'dan destek alan Husi hareketi açısından da bir strateji unsuru oldu. Yani onların da bir strateji belirlenmesine imkan tanıdı. Bir diğer husus ise şimdi Suudi Arabistan önceden Körfez kanalıyla çıkardığı petrolü bu Körfez'deki güvensizlik sebebiyle yani Hürmüz Boğazı'nda oluşan güven sorunu sebebiyle Kızıldeniz'e doğru yönetti. Şimdi ham petrol boru hatları var. Doğu Batı ham petrol boru hattı diye bir hattı var. Şimdi bu Doğu Batı denmesinin sebebi de şu. Yani şeye de döküyor, Körfez tarafındaki ucuna da nakledebiliyor, Kızıldeniz tarafındaki ucuna da nakledebiliyor. Doğu Batı, zaten ismi de böyle, Doğu Batı ham petrol boru hattı. Körfez tarafı güvensiz hale gelince, yani Basra Körfezi, Arap dünyasında Arap Körfezi diyorlar buna, İranlılar da Fars Körfezi diyor, biz de Basra Körfezi diyoruz. Böyle üç tane adı var buranın, onu da belirtelim. Suudi Arabistan burada ikinci alternatifi kullandı. Kızıldeniz'e nakletti bu sefer petrollerini gene aynı hattan. Fakat bunun üzerine Husiler Suudi Arabistan'ı sıkıştırmak yani özellikle petrol konusunda yani petrolü ihraç etme konusunda Suudi Arabistan'ı sıkıştırmak amacıyla hem bu taraftaki Kızıldeniz'in dünyaya açılan kapısı durumundaki Babul Mendeb Boğazı'nı kontrol altına almak amacıyla bir teşebbüste bulundular. Hem de saldırı düzenlendi. Ama bu saldırıyı yani o ham petrol boru hattına, Doğu Batı boru hattına bir saldırı düzenlendi. Fakat bu saldırıyı Husiler yapmadı. Bu saldırıda atılan füzenin Irak'tan atıldığı tespit edildi. Fakat biliyorsunuz Irak'ta da İran'la ilişkili örgütler var. O örgütler tarafından atılmış olması ihtimali yüksek. O füzenin atılmasından sonra boru hattı uzun bir süre çalışamaz hale geldi. Fakat bunun onarılmasından sonra normalde gene Suud petrolünün Kızıldeniz'den çıkarılması imkanı olacağı için bu sefer de Husiler harekete geçtiler. Babul Mendeb'i kontrol altına almak için bir operasyon başlattılar. İşte bunu yapmalarının sebebi Husilerin normalde kuzeyde olması. Ama Babul Mendeb güneyde. Aden Körfezi'ne bakıyor. Yani bir tarafı Kızıldeniz'e bir tarafı Aden Körfezi'ne açılıyor. Ve burada Husiler çok hızlı bir şekilde ilerleme kaydettiler. Geçen hafta Buha limanını ele geçirmişlerdi. Bu hafta içerisinde Babul Mendeb'e kadar olan kıyı şeridinin tamamını ele geçirdiler. Ve daha da ileri gittiler. Babul Mendeb'in içerisinde adalar, işte en başta da Perim Adası. Yani bu tam Babul Mendeb'in içerisinde olan bir ada. Bu adanın içine de girdiler. Orayı da ele geçirdiler. Böylece Babul Mendeb büyük ölçüde onların kontrolüne girmiş oldu. Fakat işte sonrasında açıklama yaptılar. Suud gemileri haricindeki gemilere engel olmayacağız diye. Ama ne kadar engel olmayacağız deseler de burada aynen Hürmüz Boğazı'ndaki gibi bir güven sorunu ortaya çıkmış oldu. Şimdi bu durumda Babul Mendeb Boğazı tamamen sıkıntılı bir hale gelmiş oldu. Özellikle Suud gemileri açısından. Bu sebeple Suudi Arabistan Yemen'deki bu Aden hükümetine destek amacıyla hava saldırıları düzenledi. Fakat bu hava saldırılarında çok sayıda Husi militanı öldürüldüyse de önlerini alamadılar. Yani ilerlemelerine engel olamadılar. Çünkü karada bu Aden'deki hükümetin askeri güçleri hiçbir varlık göstermedi. İşte biz oraya yeni operasyonlar düzenliyoruz, kaybettiğimiz yerleri geri alacağız falan şeklinde açıklamalar yaptılar ama şu ana kadar bildiğimiz kadarıyla öyle ciddi anlamda bir ilerleme kaydetmiş değiller. Bilakis Boğaz'a kadar olan kıyı şeridi Husilerin eline geçmiş durumda. Bu Husilerin de bir askeri teşkilatı var, onu da belirtelim. Yani Ensarullah diye isimlendiriliyor. Yani genellikle işte Husi örgütü olarak anılmayı tercih etmiyorlar. Kendilerinin işte Sana'da ayrı bir hükümetlerinin olduğunu iddia ediyorlar. İşte Sana'da Yemen hükümetini kendilerinin temsil ettiğini iddia ediyorlar. Ondan dolayı Husi örgütü olarak anılmıyor, kendilerini anmıyorlar yani. Genel olarak dünyada Husi örgütü diye biliniyor. Ama kendileri Sana'daki hükümete binaen işte Yemen'deki yönetim olarak lanse ediyor kendilerini. Ama uluslararası alanda bu Sana'daki hükümeti tanıyan yok. Resmi olarak tanınan hükümet Aden'deki işte Suudi Arabistan'ın desteklediği merkezi hükümet. Fakat bu örgüt aynı zamanda işte kendi askeri teşkilatını esas alarak yani kendini biraz da bu askeri teşkilat üzerinden isimlendiriyor ve Ensarullah örgütü diye isim kullanıyor. Hükümet resmen tanınmadığı için, yani o şeydeki Sana'daki hükümet resmen tanınmadığı için askeri mekanizmasının ismini kullanıyor ve Ensarullah hareketi diye isim kullanıyor. Onu da belirtelim, yani Ensarullah denilince kastedilen budur yani bu örgüt. Şimdi ortaya çıkan durum çeşitli şekillerde tartışmaları, sıkıntıları da beraberinde getirdi. Fakat bu arada şuna da özellikle dikkat çekelim. Bu ilerleme sonrasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman Trump'ı aradı ve askeri müdahale yapmasını, yani Yemen'e askeri müdahalede bulunmasını istedi. Ama Trump bunu reddetti. Biz bu işe karışmayacağız dedi. Sonra tekrar gene sıkışınca bir kere daha aradı. Yani iki kez aradı Trump'ı. Ve ikincisinde de red cevabı aldı. Ve sonrasında Amerika'yı temsil eden çeşitli şahsiyetler de aynı şeyi teyit ettiler. Ve en son Amerika'nın Siyonist işgal rejimi nezdindeki büyükelçisi Mike Huckabee diye bir adam var. O da bir açıklama yaptı. Yani çok ilginç bir açıklamaydı. Amerika bu işe karışmayacaktır. Bu olayın işte bölgesel bir sorun olması sevindiricidir. Sadece Yemen ile Suudi Arabistan arasında kalması sevindiricidir falan diye böyle sanki bu işe seviniyormuş gibi bir hava estirdi. Oysa bir kere olay bölgesel olmakla kalmamış. Tüm dünyayı etkileyebilecek nitelikte bir hadisedir. Bir de bölgesel dersen bile sadece Suudi Arabistan'la Yemen arasında bir problem değil. İşin içerisinde İran'da var, Birleşik Arap Emirlikleri de var, Yemen'de var, Suudi Arabistan'da var, Mısır'da var, Ürdün'de var. Birçok ülkeyi ilgilendiriyor. Yani her şeyden önce tüm dünya ekonomisini ilgilendiriyor. Çünkü eğer ki bu Babülmendeb Boğazı güvensiz hale gelirse bu ne anlama geliyor? O zaman petrol tankerleri, yani Suudi Arabistan'ın petrol tankerleri Süveyş kanalını kullanacak. Ama Süveyş kanalı suni bir kanal olduğu için derinlik düzeyi düşük, yani normal deniz derinliğinde değil. Ve bu kanal tam yüklü büyük tankerleri kaldırmıyor. O durumda ne yapıyor? Tankerler geliyorlar, işte Mısır'ın bir boru hattı var. O boru hattının ucunda Kızıldeniz'e bakan tarafında boşaltıyor yükünün yarısını. Sonra diğer yarısıyla Süveyş kanalını geçiyor ve öbür taraftan Akdeniz'e çıkınca Akdeniz'deki ucundan da dolduruyor tekrar. Bu da çok maliyetli, külfetli. Ya da büyük tankeri kullanmıyor. Yani iki küçük tankere aktarıyor bunları. Bu da oradan geçişi yavaşlatıyor bir şekilde. Çünkü Süveyş kanalından tankerle geçerken biri öbür taraftan çıkmadan diğerini beri taraftan almıyorlar. Bu şekilde bir yavaşlama oluyor, miktarda azalma oluyor. Bir diğer husus, şimdi Asya tarafından gelen gemiler Avrupa'ya yük taşıyorsa Babülmendeb'i geçip sonra da Süveyş kanalını geçip Akdeniz'e çıkması gerekiyor. Eğer bunu yapamazsa o zaman aşağıdan Güney Afrika'nın ucundan Ümit Burnu denilen burnunun açığından Afrika'dan dolaşıp Cebelitarık'tan gelip Avrupa ülkelerine, limanlarına yanaşması gerekiyor. Bu da yolu çok uzatıyor. Bir de aynı zamanda Mısır bu Süveyş kanalından para alıyor tabii. Süveyş kanalının gelirleri düşüyor. Ve nitekim zaten bu son dönemde bayağı miktarda düşmüş durumda. Bir de mesela Suudi Arabistan'dan, Ürdün'den veya başka ülkelerden eğer ki Asya ülkelerine deniz yoluyla bir nakil olsa Babul Mendebi'yi kullanamaması durumunda gene Süveyş kanalına çıkıp Cebel Tarık'tan ve Afrika'nın batısından dolaşıp Asya'ya gitmesi gerekiyor. Bu da 20 günlük bir yol farkı ediyor. İşte böyle bir stratejik ve ekonomik sorun ortaya çıkıyor. Bundan dolayı Babul Mendeb ile Hürmüz Boğazı hem Kızıldeniz'e bakan ülkelerin hem de Körfez'e bakan ülkelerin yani hem Arap Yarımadası'nın hem de Afrika'nın doğusunun dünyaya açılan iki kapısı. Bunlar kapandı mı bütün dünya ekonomisi etkileniyor. Neden? Çünkü Hürmüz Boğazı'ndan çıkan petrol dünya petrolünün %20'sine tekabül ediyor. Babul Mendeb'ten çıkan petrol de %11'ine tekabül ediyor. Bu da toplamda %31'e denk geliyor. Neredeyse dünyaya nakledilen petrolün 1/3'ü buradan geçiyor. Eğer bu boğazların her şey kontrolünde olursa Amerika'nın Körfez'deki savaşı ciddi şekilde stratejik olarak sıkışmış olacak. Ondan dolayı görüldüğü kadarıyla Amerika burada geri adım atmaya zorlanabilir. Şimdi bu Yemen'deki hadiseler karşısında Amerika bir bakıma Arap dünyasını da bu olayın içine çekmek için zorluyor. Daha önce başka unsurlardan yararlanmaya çalıştı. Bu sefer de bu şekilde bir taktik uyguluyor. Amacı eğer ki İran karşısında savaşa bir fiil iştirak etmezseniz sizin de başınız derde girecek demeye çalışıyor bir bakıma. Çünkü Yemen'deki olaylara kendisinin karışmayacağını resmen ilan etti ve açık ve net bir şekilde Suudi Arabistan'ı reddetti. Yani Suudi Arabistan'a o kadar destek verdi Amerika'ya, yardımcı oldu, efendim çeşitli silah anlaşmaları yaptı. Bunların hepsini tersiyle itti. Dedi ki ben sana Yemen'de yardımcı olmayacağım. Yemen'de yardımcı olsa bile Amerika yeni bir cephe açmak durumunda kalacak. Bunu da zaten tercih etmiyor. Özellikle şu anda seçimlere hazırlandığı bir dönemde. Ondan dolayı bu olay Körfez Savaşı'nı etkileyecek gibi görünüyor. Evet, şimdi Mısır ekonomisini de ciddi şekilde etkileyecek. Suudi Arabistan ekonomisini de ciddi şekilde etkileyecek. Ve Suudi Arabistan zaten şu anda Mısır'daki junta rejiminin en büyük destekçisi. Bu destek de büyük ölçüde ekonomik alanda oluyor. Mısır bu desteği de kaybederse zorlanacak. Yani bu çok yönlü bir labirente benziyor. Kim nerede duruyor, kim hangi delikten çıkacak belli değil. Fakat buradan şöyle bir netice de çıkıyor. Yani Amerika'nın bölgedeki tehdit gücü zayıflamıştır. Gittikçe de zayıflıyor. Yani Amerika o bölgede o kadar askeri üs kurmasına rağmen şu anda kendisine destek veren ülkeleri savunabilecek durumda değil. Amerika'nın buradaki tehdit gücünün zayıflaması Siyonist işgal rejimine olan desteğinin de zayıflamasına neden olabilir. Ve gittikçe de bu yönde bir imaj oluşuyor. Fakat bunun Amerika'nın Siyonist rejime desteğinin azalmasından dolayı İslam coğrafyasının veyahut da Arap ülkelerinin bunu bir avantaja dönüştürmesi ihtimali var mı? Şu an hiç yok. Neden? Çünkü şu an bir taraftan da bu ülkeler üzerinde bir baskı oluşturmuş durumda. İşte Mısır ekonomisi üzerinde, Suudi Arabistan ekonomisi üzerinde. Bu hepsinin üzerinde bir baskı oluşturulmuş durumda. Ve bunlar hala kendilerini Amerika'ya ve Siyonist işgal rejimine eli mahkum olarak görüyorlar. İşte bunlar aslında kendileri geçmişte yararlanabilselerdi. Yani bu ellerindeki mesela petrol avantajını Siyonist işgal rejimi üzerinde bir baskı oluşturmak için kullanabilselerdi işgal rejimi bu kadar saldırgan olamayabilirdi. Yani onun önüne geçilebilirdi ama bu avantajı kullanmadılar ve şu an böyle bir durumda karşı karşıya kaldılar. Fakat maalesef Arap dünyasında hala tam olarak zihniyet değişmiş değil. Fakat bizim gördüğümüz kadarıyla yani müşahede ettiğimiz kadarıyla şartlar onları zorlayacak. Yani gittikçe değişen şartlar onları zorlayacak ve sonuçta eğer ki Siyonist işgal rejimi Amerika'nın ekonomik desteğini kaybederse, siyasi destek devam etse bile ekonomik desteğini de kaybederse Siyonist işgal rejimi varlığını sürdüremez. Yani bütün bu olaylar birbirleriyle bağlantılı, ilişkili olaylardır. Bunları hep birlikte okumak lazım.
6: Eyvallah. Aslında belki de yani sizin dediğinizden de yola çıkarak şer gibi gözüken Körfez'deki bu hadiseler belki akıllıca değerlendirilebilse, burada tabii bütün dünya gördü, Körfez'deki ülkelerin yöneticilerin görmemesi mümkün değil. Hani sırtlarına dayadıkları, güvendikleri, belki kendileri için o trilyonlarca doları varan Amerika ile yapılan anlaşmalar neticesinde Amerika'nın onlara hiçbir şey yapamadığını fark etmemeleri mümkün değil. Belki bu bir fırsat olabilirdi. Yani bölgedeki ülkelerin, Müslüman ülkelerin belki bundan istifade bir araya gelmeleri gerektiğini, o bölgedeki ülkelerin dostluğu belki kılıcı olabilir, altyapısını, yani o fikrin altyapısı belki oluşabilirdi. Sanki kısmen de işte oluştu, en azından anlaşıldığını da görüyoruz ama bu ne kadar yeterlidir tabii o tartışılır. Ama dediğiniz gibi şu bir gerçek ki bölgede bir defa Amerika ne kadar da aslında zihinlerde büyütülen bir güç olmadığını tüm dünya gibi bölge ülkeleri de görmüş olmaları gerek. Umuyoruz ki yine bu olaylar, yani bu şer gibi görülen olaylar yine Müslümanların o bölgede bir parçanın yöneticilerin akıllanmasına, kendilerini böyle aklını başlarına devşirmelerine, belki silkelenip bir ayağa kalkmalarına vesile olur diye temenni edelim. Efendim bir diğer konumuz Gazze. Gazze'den şöyle bir haber ajanslara düştü. Kuvvetle muhtemel daha evvel İsrail saldırılarında yara almış, yani zedelenmiş bir binanın çökmesi neticesinde orada onlarca insanın ölmesi ve onlarcasının da enkaz altında kalması. Buna benzer olaylar muhtemelen oluyordur ve olmaya da devam edecektir. Çünkü artık o bölge hani yüzde şu kadar hasarlı, yüzde bu kadarı oturabilecek bir bölge değil. O bölge tamamen harap edilmiş bir bölge. Yani insanlar da o çadırların içinde yaşamaktansa İyi kötü yine beton bir yapı içinde yaşamayı tercih ediyorlardır aileleriyle beraber, yaşanacak yeterlilikte olmamasına rağmen. Ve bunun neticesinde de işte buna benzer, ajanslardan takip eden dinleyicilerimiz de olmuştur, buna benzer olaylar duyuyoruz. Nasıl yorumlarsınız binanın yıkılması ve buna benzer

0: açacak, sokakta bir rüzgar estiğinde uçan çadırda yatmak zorunda kalacak. Bu çadırların daha önce konuşmuştuk, yani üstü yağmura karşı korumalı değil, altı çamura karşı. Ya bir yağmur yağdı mı sular çadırların içerisine gidiyor, altı da olduğu gibi çamur oluyor. İnsanlar o çamurun içerisinde yatmak zorunda kalıyorlar. Bu şekilde bir hayatın hakim olduğu ortamda insanlar da ister istemez işte bir kapalı alan bulmaya çalışıyorlar. Yani hasarlı da olsa yıkılmamış bir binayı tercih ediyorlar. Ve bu binalarda bazen normalde az sayıda insan kalsa gene de o hasar, yani bir tehdit, bir risk oluşturmayacak. Farz edin ki işte bir binanın ne kadar yük tutacağı konusunda bir ölçüm yapılamadığı için işte asgari düzeyde bir miktarı orada bulundurabiliyorsunuz, ama yük artınca hasar görmüş binanı, hatta hasar görmüş binayı geç, yani sağlam binalar bile o yükü kaldırmakta zorlanıyor. Hasar görmüş binalar daha çok zorlanacak. Ama insanlar hep sokağa atıldıkları için, evleri yıkıldığı için gidiyorlar orada hasarlı binalara, kalabalıklar şeklinde yerleşiyorlar. Bundan yıllar önce ben Lübnan'ın Trablus şehrini, yani Trablus Beyrut'un kuzeyindedir, o şehri ziyaret etmiştim. Orada bir mülteci kampı vardı Filistinlilerin. O zaman Lübnan ordusu küçük bir bahaneyle bu mülteci kampını tamamen yerle bir etmişti. İşin kötü tarafı, bizim ülkelerimizde, bizim coğrafyamızda da bu tür şeylere şahit olunca Siyonistler konusunda da ne diyebileceksin? İşte Siyonistlerin bir kopyası da Lübnan'da karşına çıkıyor. Lübnan ordusu o zaman en az 10 bin kişinin kaldığı bir mülteci kampını yerle bir etmişti tamamen. Sebep neydi? Sebep de bir bankası soygununda işte soyguna karışan 6 kişi kaçmış, o mülteci kampına girmişti. Tek bir sebep, başka bir şey yok. Yani düşünün ki bir banka soygununa karışan 6 kişi kaçıyor. Onları asker, polis takip ediyor. Bunlar mülteci kampına giriyorlar. Mülteci kampına saklanıyorlar. Lübnan ordusu da geliyor o kampı, yani sadece bir bina, 10 bin kişinin kaldığı kampı yerle bir ediyor. Olay buydu. Ben bununla ilgili o zaman yazı da yazdım. Hatta o zaman işte Lübnan'ın Beyrut'u, Trablus'u ziyaret ettiğimde orada birisiyle tartıştım. Lübnanlı birisiyle dedim ki işte böyle bir hadisenin yaşanmasından dolayı gerçekten insanlık adına utanç verici bir durumla karşı karşıyayız. Adam dedi ki benim askerim her zaman doğru olanı yapar. Burada haklıdır dedi. Ve onun üzerine dedim ki şimdi senin 5 katlı bir binan olsa ve bu binanın içerisine bir tane fare kaçsa mesela, o fareyi yok etmek için bütün binayı yıkar mısın dedim. Yıkarım dedi. Böyle aynen. Yani siz asabiyet tabii. Yıkarım dedi. Yani 5 katlı binayı yıkarım dedi. İşte öyle bir olay. Ve o zaman bu mülteci kampını boşaltmış, insanları okullara dağıtmışlardı. Bir okulu ziyaret ettik mesela. Bunlar da yine Unruvanlı okulları, mültecilere ait okullar. Bir okulda bir sınıfa 4 tane aile yerleştirmişler. Düşünün, her sınıf öyle. Bir sınıfa 4 aile. Yani sınıfı ortadan brandalarla bölmüşler. 4'e ayırmışlar sınıfı. Her bir köşeye bir aile yerleştirmişler. Yani Filistin halkı maalesef bugünkü dünyanın yetimidir. Yani bugün günümüz aleminde, günümüz dünyasında İnsanlığın yetimi olan bir halktır Filistin halkı. Lübnan'da da bu zulme maruz kalıyor, Filistin topraklarında, başka yerlerde. İşte Gazze'deki durum da buna benziyor. Yani insanlar orada hepsi sokakta kalınca gidiyorlar. Yıkılmamış bir bina bulunca oraya yığılıyorlar. Sonra da bina yükü kaldırmıyor ve yıkılıyor. İşte geçtiğimiz çarşamba günü meydana gelen hadise de bu türden bir hadisedir. Bina komple yıkıldı. Bütün insanlar o enkazın altında kaldılar. Yani o enkazın içerisinden 20'den fazla ceset çıkarıldı. Fakat hala onlarca kişinin enkaz altında olduğu tahmin ediliyor. Ve bunların da çoğu çocuk ve kadın.
1: Evet, zaten bir taraftan zulüm, oradaki eziyet devam ederken bir taraftan da şimdi kış da geliyor. O da apayrı bir trajedi. Yani kış şartlarında, yaz şartlarında apayrı, kış şartlarında apayrı. Oradaki operasyonlar, terör devletinin oradaki işkenceleri, zulümleri devam ediyor. Onun yanında bir de tabii böyle bir şeyin olması da ayrıca bizi çok çok daha fazla üzüntüye gark ediyor ki görünen kadarıyla orada buna benzer şeyler de artık göreceğiz gibi. Çünkü zaten saldırıda, yani orada sağlam bina diye bir şey yok. Sağlam beden

0: aynı sağlam olarak görünen bina dahi mutlaka temelden, kolonlardan, şuradan buradan o saldırılardan dolayı nasibini almıştır. Dolayısıyla sizin de dediğiniz gibi yani 50 kişi taşıyacak kapasitesi olan şu an itibariyle binaya 107 kişi zaruretten dolayı yerleşirse kaçınılmaz bir durum oluyor. Rabbim kolaylıklar versin kardeşlerimize, ne diyeyim. Efendim oradan Kuzey Afrika'ya bir geçiş yapalım. Daha evvelinden şöyle bir şey söyleyelim. Yani halkları Müslüman olan ülkelerin evvelden beri şöyle bir duruşları vardı. İsrail'le diplomatik ilişki kurmama. Bu bir tavırdı, bir duruştu. İsrail'e karşı hani fiili olarak bir şey yapamıyorsak en azından bu ülkeyi tanımama noktasında bir duruş. Aslında Müslümanların gözünde asgari de olsa ha demek ki bu Siyonist devlete karşı bir tavır var, tavırlıdır şeklinde bilinirdi. İsrail uzun zamandan beri bunu kırmak için uğraşıyor ve büyük ölçüde başarıyor. Yani Arap ülkelerinin, Körfez ülkelerinden tutun da işte Afrika'daki muhtelif ülkelere kadar bu çalışmaların devam ediyor. Çeşitli tabii kendince siyasi, diplomatik oyunlarla bunu başarıyor. Bu başardığı ülkelerden bir tanesi de Fas. Fas'la terör devleti arasında karşılıklı büyükelçilik seviyesinde bir diplomatik ilişki kurulmasına karar verildi. Tabii Fas'ın şöyle bir durumu var. Ona belki size değineceksiniz hocam. Fas kralı aynı zamanda kendini müminlerin emiri olarak sıfatlandırdığı bir sıfatı da var. Tabii bu sıfatla böyle bir teşebbüs trajikomik bir durum. Nasıl değerlendiriyorsunuz hocam?
1: Aslında eğer ki İslam coğrafyasında bu ihanet yönetimleri olmasaydı Siyonist işgal rejiminin bu kadar cüretkar olması mümkün değildi. Yani Siyonist işgal rejimi evet Amerika'dan destek alıyor, Avrupa'dan destek alıyor da yani bütün bu desteklere rağmen yine de İslam coğrafyasında gerçek anlamda bir engellemeyle karşılaşsaydı bu kadar cüretkar olamaz en azından. Ondan dolayı yani aslında bu yönetimlerin zihniyeti eskiden beri ihanet üzeridir. Değişmemiştir. Fas da eskiden beri Siyonist işgal rejimiyle gizli ilişkileri olan bir devlet olarak bilinmektedir. Ve bundan önceki şu anki kralın babası, şu an kral 5. Muhammed diye nitelendiriliyor. Bunun babası da 2. Hasan'dı. 2. Hasan Siyonist işgal rejimine en büyük desteği veren kişiydi ama düşünün aynı Hasan yani 2. Hasan İslam Konferansı Örgütü, şimdi İslam İşbirliği Teşkilatı'na dönüştü. İslam Konferansı Örgütü'nün Kudüs Komitesi'nin de başkanıydı. Yani bu tür tenakuzlarla da karşı karşıya gelebiliyoruz. Yani Siyonistlerin İslam coğrafyasındaki en büyük destekçisi olan Hasan, İslam Konferansı Örgütü'nde de Kudüs Komitesi'nin başkanı. Fakat şimdi bu yönetimler neden zahirde, yani perdenin arkasında farklı davranıyor ama zahirde en azından Siyonist işgal rejimiyle diplomatik ilişkilere girmeyi tercih etmiyordu? Bunun sebebi tabii ki halklardan gelen tepki ve kısmen sol örgütlerin kısmen de İslami hareketlerin engellemeleri. Ama şu bugün bu kadar arsızlaşabiliyorlarsa bunun bir sebebi var. Yani o halktan gelen tepki veyahut da Filistin'de direnişi destekleyen ister sol olsun ister İslami hareket olsun bu direnişi destekleyen örgütsel yapıların baskı gücünün zayıflaması. Bunun da iki sebebi var. Sol örgütler artık büyük ölçüde marjinalleşti. Yani etkisini de tamamen kaybetti. Ve İslami hareketlerde ne yazık ki hakim rejimlerle işbirliği içerisine girdi ve hakim rejimlerin içerisinde eridi. Birçoğu. Yani işte bu rejimlerin içerisinde seçimlere gireceğiz, oy alacağız, halkların desteğini kazanacağız diyerek maalesef yani sistemi değiştirme iddiasıyla kendileri sisteme entegre oldular. Yani bu bir vaka, bu bir realite. Bu gerçeği Fas'ta da görüyoruz. Yani Fas aslında İslami hareketin en güçlü olduğu ülkelerden birisi. Ama şu anda Fas'ta İslami hareket yönetimin stratejisini, siyasetini belirleyebilecek bir güce sahip değil. Kitlesel tabanı ne kadar geniş olsa da orada İslami hareket maalesef bu baskıyı yapabilecek gücü kaybetmiştir. Bunu kaybetmesinin sebebi de sisteme entegre olmasıdır. Bunu çok iyi tahlil etmek lazım. Biz sistem içerisinde siyasi, sosyal, ekonomik, çeşitli örgütsel faaliyetleri kesinlikle yadırgamıyoruz. Ama kimliğini kaybetmeden yapacaksın bunu. Kimliğini kaybederek yaptığın zaman sisteme entegre oluyorsun. ve sistem sana hakim oluyor bu sefer. Sen sisteme hakim olma iddiasıyla yola çıkarken sistem sana hakim oluyor. Fas'ta da böyle bir durum söz konusu yani.
0: Eyvallah, dediğiniz gibi temelde bir defa bozukluk olunca üzerine yapılan binadan çok sağlam olmasını beklemek de doğru bir şey değil. Maalesef çok doğru bir tespit. Yani biz hep şöyle düşünüyoruz. İsrail'in en büyük destekçisi Amerika, kim Avrupa ülkeleri falan. Hayır. Evet, onlar destekçi ama en büyük destekçileri İsrail'in maalesef İslam coğrafyalarındaki hain satılmış yöneticiler. Bunu her geçen gün daha net bir şekilde de görüyoruz. Rabbim silkelenip ayağa kalkmayı nasip etsin bu ümmete diyelim. Efendim, oradan bir Avrupa'ya doğru geçelim. Belki bazı dinleyicilerimiz aşinadırlar, takip edenler de bilirler. Dünyada çeşitli festivaller olur, film festivalleri. Venedik'te bunların bilinenlerindendir. Yani uzun yıllardan beri takipçilerin yakinen bildiği sayılı film festivallerinden. Burada bir belgesel ödül aldı. NASA isimli bir belgesel ödül aldı. Belgeselin konusu Filistin'e yapılan o sistematik zulmün, katliamın, işkencenin, soykırımın yaklaşık 1,5 saatlik bir yapıtla ortaya konulmasıydı. Denilebilir ki güzel bir çalışma falan ama işe asıl ilginç kılan, belki bizim için de burada konu başlığı olmasına sebep olacak mesele, bu belgeselin yapımcılarının Yahudi kökenli olması. Yani iki yapımcı, Yoval Abraham ve Rachel Zor isimli iki Yahudi kökenli yapımcının bu 1,5 saatlik süre içerisinde gerçekten tüm İsrail'i birbirine katacak, hatta dünyada infial oluşturacak bir belgesel ortaya koymaları bizim de bu konuyu gündemimize almamıza vesile oldu. Siz ne düşünüyorsunuz hocam bu belgesel ve yapımcıları ve etkileri hakkında?
1: Şimdi biz eskiden beri Yahudiliği Siyonizmin tıpatıp aynısı olarak görmedik. Bazıları bu yanlışı yapıyorlar. Yani Siyonizm bir ideolojidir. Yahudilik her ne kadar asıl, yani peygamberlerin getirmiş olduğu tevhidi çizgiden çıkmış olsa da bir dindir. Bir diğer husus, Siyonizm ırkçı bir ideolojidir. Ha, Yahudilerin içerisinde ırkçılığa temayül zemini önceden oluşturulmuştur. Ondan dolayı Siyonizm çok hızlı bir şekilde taraftar bulmuştur Yahudiler arasında, bunu da dile getiriyoruz. Fakat bu düşüncede olmayan, daha insancıl, daha vicdani hareket edebilen Yahudi kökenli insanlar da var. Bunlar nedir? Bunlar fıtri yapılarını korumaktadırlar. Çünkü Allah-u Teala insana bir fıtrat vermiştir, bir de vahiy ile din göndermiştir. Bu ikisi uyumludur. Yani Allah'ın insana verdiği fıtrat ile vahiy ile gönderdiği din tamamen uyumludur. Uyumlu olmayan şey, yani vahiy ile uyumlu olmayan şey, insanı azgınlığa götüren nefsani hislerdir, duygulardır. Bu fıtri değerleri koruyabilenler zaman içerisinde zulümden rahatsız olmaktadırlar. Ve bunun örneklerine şahit olduk. İşte mesela bir Rachel Corrie olayı yaşandı Gazze'de, biliyorsunuz. Ve bu genç kız Yahudi bir aileye mensuptu. Ve geldi Siyonistlerin tanklarının, iş makinelerinin önüne yattı. Ben burada olduğum sürece beni ezmeden Filistinlilerin topraklarını çiğneyemezsiniz dedi. Ve Siyonistler onu da ezdiler. Ve Amerika o genç kıza sahip çıkmadı. Yani Siyonistlerin iş araçlarının önüne yatan bu genç kıza sahip çıkmadı Amerika. Amerikan vatandaşıydı çünkü Rachel Corrie. Şimdi bu şekilde vicdani ve insani yaklaşımla olaylara bakanlar orada Siyonizmin gerçek yüzünü görüyor. Oradaki vahşeti görüyor. Ve vicdanından gelen sese kulak veriyor. Sonra da gidiyor bu vahşeti ifşa etmek için bir çalışma yapıyor. İşte NASA filmi belgeseli böyle bir belgeseldir. Hani kendisi aile olarak Yahudi bir aileye mensup olsa da vicdanının sesini dinleyen insanlar gittiler. Gazze'deki o soykırım savaşına katılan çeşitli subaylarla gizli görüşmeler yaptılar. Özellikle de bu görüşmeleri binaların çatı katlarında karanlık bir ortamda, yani pek insanların izhar edilemeyeceği, tam net olarak görülemeyeceği ortamlarda sesli olarak konuştular. Ve onların konuşmalarını dinlediler ve bunları sonra birleştirip belgesel haline getirdiler. Yani buradaki şahitler bizzat Siyonist işgal ordusunda görev yapmış subaylar. Ama bu subaylar gizlendi, kimlikleri aşağı çıkarılmadı. Fakat bu belgeseli hazırlayanlar kendilerini biraz ettiler. Onlar kendilerini gizleme ihtiyacı duymuyorlar. Fakat Siyonist işgal rejimi onların aleyhine de kampanya başlattı. Bunları vatandaşlıktan çıkaralım. Yani çünkü İsrail vatandaşı bunlar. bunları vatandaşlıktan çıkaralım, cezalandıralım, öldürelim falan diyenler oldu. Ama bunlar demek ki vicdanlarından gelen sese kulak verdikleri için o Siyonist katillerden gelen tehdide kulak asmadılar. Ve bu belgesel gerçekten ciddi bir tesir yaptı. Gösterildikten sonra 25 dakika ayakta alkışlandı orada. Ki bu Venedik Film Festivali'nde bir rekordu. Yani şimdiye kadar hiç bu kadar uzun süreli ayakta alkışlanan başka bir film veya belgesel olmamıştı. Hem bir rekoru kırdı. Ha, bundan önceki rekor da gene Filistin'le ilgili bir filme aitti. O da Hind Recep diye bir kız çocuğun hayatını, işgal zulmünün ona yaptıklarını anlatan bir filmdi ki bu da dünyada bayağı bir ses getirmişti, yankı uyandırmıştı. Bundan önceki rekor da ona aitti. Şimdi burada şunu görüyoruz. Yani bu bir gerçeklik. Şunu görüyoruz. Artık insanım diyen ve gerçekten bu iddiasında samimi olan Siyonist işgalin insanlıkla bir alakasının olamayacağını da tespit ediyor. Siyonist işgalin bir vahşet olduğunu, insanlıkla bir alakasının olamayacağını artık görüyor. Yani ben insanım diyorsa eğer, işte şu dinlenim, bu dinlenim falan böyle farklı düşünceleri, inançları olabilir. O insanım diyorsa, eğer ki insan olduğun iddiasında da samimi ise Siyonist vahşeti görüyor. Ve biz buna şahit oluyoruz. Ve inşallah yakında ben insanım diyen herkes bu Siyonist vahşetten nefret edecek.
0: Zaten o sürece de girdik sanki. Yani bir şerden bir hayır çıkması eğer düşünülürse ki mümkün mü? Evet mümkün. Bu 7 Ekim'den sonra olan olaylar geldiği nokta aslında tüm dünyada, tüm dünya ulusları, yönetimleri bir tarafa bırakarak söylüyorum, tüm dünya ulusları aslında büyük bir illüzyondan uyandıklarını da fark ettiler ve bir parça fıtratını muhafaza eden, sizin dediğiniz gibi yani insanlığını tam olarak kaybetmemiş hangi milletten, hangi milliyetten, hangi dinden, inançtan, ideolojiden olursa olsun muhafaza etmiş, bir parça fıtratını muhafaza etmiş herkesin görmemesinin mümkün olmadığı bir realite. Bu tüm dünyanın göz önünde oluyor çünkü. Yani gizli kapaklı da yapılan bir şey değil. Bu Yahudi kökenli de olsa ki sizin de verdiğiniz örneklerde gibi birkaç tane buna benzer örnekler de var. Bu dünyanın göz önünde işleniyor ve adeta gözüne sokarcasına aslında bunların insanlıkla bir alakası olmadığını, bunların bırakın insanlıkla, hayvanlıkla da bir alakası olmadığının delilleri, belgeleri bizzat kendi işlerinden çıkan bir parça vicdan sahibi, yani yönetmenler, yapımcılar tarafından da ortaya konulduğunu görüyoruz ve bunun her geçen gün artacağına ben şahsen inanıyorum ve görülüyor da. Efendim, oradan bir Lübnan'a geçelim. Yine bir hatırlatma. Yaşı müsait olan dinleyicilerimizin de hatırlayacağı 80'lerin meşhur, yani ismen çok bilindiğinden dolayı 82 yanılmıyorsam Sabra ve Şatilla katliamı, Lübnan zaten işgal altında olduğu bir dönemde İsrail yanlısı falangist milislerin Filistin kamplarında binlerce insanı, kadın çocuk demeden 2 haftalık bir süre zarfında katletmesini, tabii bunun da o sırada meşhur Sabra Şatilla kasabı diye anılan Ariel Sharon'un da o sırada oradaki İsrail güçlerinin komutanı olduğu, sorumlusu olduğu ve yıllarca da o isimle ölene kadar o isimle anılan bir insandı. Hocam, hem dinleyicilerimizi bir hatırlatma adına hem de siz zaten zaman zaman da değiniyorsunuz hocam, sözü geliyor Lübnan'da bahsederken. Buradaki Sabra ve Şatilla katliamı nasıl gelişti? Ne şekilde sonuçlandı?
1: Yani şimdiye kadar en az 15 kez ziyaretim olmuştur Lübnan'a. Çok farklı yerlerini de gezdim bu arada. En güneydeki sınırlara kadar gittim. Şimdi bu Sabra ve Şatilla mülteci kamplarının bulunduğu yerleri de, yani şu anda da gene bir tanesi hariç, bunlar gene mülteci kampı olarak kullanılıyor. Oraları da gezdim ve olaylara bizzat şahit olanlardan dinledim. Yani Siyonist işgal askerleri o zaman Beyrut'u da işgal etmişlerdi. Beyrut'un güney tarafına, kuzeye pek yanaşamamışlardı. Trablus tarafına artık geçememişlerdi. Bu mülteci kampları da Beyrut'un güneyinde, yani tam Beyrut merkezinde değil, Beyrut'la Sayda arasında bir yerde bulunuyor. Bu mülteci kamplarını Siyonist işgal askerleri etraftan kuşatmaya alıyorlar. Fakat kendileri bizzat bu infaz işlemini yapmıyor. Falangist militanlarla anlaşıyorlar. Falangist militanlara müsaade ediyorlar. Ellerinde bıçak, hançer vesaire çeşitli kesici aletlerle ve başka öldürücü aletlerle içeri giriyorlar ve bu arada dışarıdan kimsenin girmesine de müsaade etmiyorlar. Sıkıca takip ediyoruz işgalci askerler. Kapıları falan kontrol ediyorlar. Giriş çıkışları geliyorlar. Ve o esnada bu falan militanlar giriyor. Binden fazla insanı katlediyorlar. Yani bu iki mülteci kampında. Hatta Burjel Barajı'nda mülteci kampı da var. Ama Sabra ve Şatilla değil. Tarihe geçtiği için böyle biliniyor. Yani aslında üç mülteci kampında yaptıkları katliamı. Yani Sabra, Şatilla ve Burjel Barajı'nda. Burada insanları korkunç bir şekilde, çocuklar, küçük çocukları bile katletmişlerdi. Ben orada bizzat bir Filistinli şahısla tanıştım. Orada işte mülteci kampında bir yerde oturuyordu. Ve o kendi yaşadığı hadiseyi, kendisinin şahit olduğu olayı bana anlattı. Dedi ki ben sabah aileme ekmek almak için kahvaltı esnasında dışarı çıkmıştım. Yani mülteci kampının dışına çıkmıştım. Ekmek, aile efradıma ekmek almak için. Ve geri döndüğümde beni işgal askerleri içeri sokmadı. Sonra kapılar açıldığında içeri girdim, baktım. Bütün aile efradım, çocuklarım, eşim hepsi öldürülmüş. Hepsinin cesedi önüme çıktı. Allah kimsenin başına vermesin de böyle bir şeyi kim tasavvur edebilir, tahayyül edebilir. Yani bu adam, yani bunu birinci ağızdan anlatıyorum. Rivayet değil, şundan bundan rivayet değil. Bizzat bu olaya şahit olmuş ve bunu yaşamış kişinin kendisini aktarıyorum. Yani orada mülteci kampında tanıştım ve kendisi işte böyle yaşadığı olayı anlattı. İşte böyle bir vahşet icra edildi Sabra ve Şatilla'da. Yani zaten mülteci kamplarında o zaman tutabildiklerini hepsini yok ettiler. Dışarıda kalanlar sadece hayatlarını kurtardılar. Dışarıda kalanlar da olayları dışarıdan gördüler sadece. Mülteci kampının içinde tek tük kaçanlar olmuştu. Onlar da zaten şahit oldukları şeyleri anlatmışlardı. Yani korkunç bir katliam gerçekleştirildi. Fakat şunu düşünmek lazım. Yani Sabra ve Şatilla'da böylesine bir vahşeti icra eden Siyonist ruhu İslam dünyası yeterince tanıyamadı. Eğer ki Sabra ve Şatilla'da bu Siyonist vahşeti yeterince tanısaydı, Gazze'de onun önünü kesmek için bir şey yapması gerekirdi. Ama maalesef bu tür olaylar hafızalardan çok kolay siliniyor. Ve sonra insanlar zannediyorlar ki Siyonistler de diğer insanlar gibi normal birileriymiş. Halbuki öyle değil. Yani işte aynı Siyonist 1948'de işgal devletinin ilan edilmesinden bir ay önce de Deir Yasin katliamını gerçekleştirmişti. Yine aynı Siyonist Kibya katliamını, İbrahim Camisi katliamını, işte Sabra ve Şatilla katliamını ve en sonunda Gazze'de soykırım gerçekleştirdi ve hala da devam ediyor yani.
0: Eyvallah. Biz de zaten hani bu unutmalar olmasın diye, yani insan kolay unutur, unutan bir varlıktır. Bu katliamları zaman zaman, tabii yıl dönümüne denk geldiği zamanlar mümkün olduğu kadar hatırlatıyoruz. Sadece bir kuru bilgi şekli değil, hani içerikleri konusunda da tabii dinleyiciler o dönemde yaşı müsait olmayan olabilir ya da araştırmamış, yani onunla alakalı bilgi edinmemiş olabilir ama maalesef son 100 yılın tarihi hep Müslümanlara genel olarak, yani sadece Müslümanlara değil ama ağırlıklı olarak İslam coğrafyalarında bu katliamlardan neredeyse hemen her güne bir netice, bir sonuç çıkar. Efendim, bir sonraki konumuz yine bir hatırlatma, yine bir ihanet hatırlatması. Yani tarihte Camp David anlaşması olarak bilinen dönemin Amerika Başkanı Jimmy Carter, yine dönemin İsrail Başbakanı Menahem Begin ve dönemin Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat arasında gerçekleşen, Amerika'da gerçekleşen Camp David, yani Davut Kampı'nda. Burası başkanların yazın tatil için falan kullandıkları bir yer. Burada gerçekleştikleri bir anlaşma. Bu şudur, şundan dolayı ihanet. Bu anlaşmaya kadar Arap ülkeleri Kahire ekserisi tamamına yakını aslında İsrail'i hiçbir şekilde tanımıyorlar. Hiçbir diplomatik bağ, ilişki yok. İlk defa Enver Sedat'la beraber İsrail'i tanıma ve akabinde gelişen ilişkiler başlıyor. Hatta yanılmıyorsam hocam, şöyle de bir şey olsa gerek. Bundan dolayı Mısır ordusunda bir subay, bir Müslüman subay, Halid el-Islamoli suikastle Enver Sedat'ı öldürüyor. İstinadı bu olsa gerek diye hatırlıyorum hocam. Bu tarihi olayı hatırlatırsak hocam dinleyicilerimize detayları.
1: Evet, söylediğim bilgi doğru. Halid el-Islamoli tarafından öldürüldü Enver Sadat denilen diktatör. sebebi buydu. Camp David Anlaşması maalesef Filistin davasına ve bütün Arap dünyasına, İslam dünyasına bir ihanet anlaşmasıdır. Bu anlaşmayla Mısır, Siyonist işgal rejimiyle ilişkileri normalleştirmekle işgal rejiminin tehdidinden kurtulacağını düşünüyordu. Ama orada işgal rejiminin varlığı başlı başına bir tehdittir. Mısır'ın böyle bir anlaşma yapması Siyonistlerin 4 yıl sonra, Mısır bu anlaşmayı 1978'de yaptı, 4 yıl sonra 1982'de Siyonist katiller Lübnan'ı işgal ettiler ve Lübnan'da da işte Sabra ve Şatilla katliamı gibi korkunç bir katliam yaptılar. Aynı Siyonist. İşte burada Enver Sadat'la sözde barış anlaşmasına imza atan Menahem Begin de biraz önce sözünü ettiğimiz Deir Yasin katliamını gerçekleştiren İrgun terör örgütünün lideriydi. Yani bunlar aynı Siyonist hepsi. Dünden bugüne değişen bir özellikleri yok. Ama maalesef Arap dünyası işte bu 1978'deki Camp David anlaşmasıyla birlikte Siyonist işgal rejimiyle ilişkileri normalleştirme konusunda yeni bir aşamaya girmiştir ve bu da Filistin halkına ve Filistin davasına ihanet olmuştur. Burada şunu da hatırlatmadan geçmeyelim. Biraz önce kendisinden söz ettiğimiz eski Fas kralı, yani şu anki Fas kralının babası 2. Hasan bu Camp David anlaşmasının baş aktörüdür. Bu şeyleri Siyonistlerle Mısır Cumhurbaşkanı arasında mekik dokunmuştur. Bir taraftan gelip Siyonistlerle görüşmüş, öbür taraftan gelip Mısır Cumhurbaşkanı'yla bu anlaşmanın altyapısını o oluşturmuştur. Ama kendisi halktan gelecek tepkilerden korktuğu için herhangi bir anlaşmaya girmedi o zaman. Oğlu şu anda işte ittifak sağladı. Ama yani şu anki kralın babası da bundan hiç geri kalır birisi değildi. Ve Camp David anlaşmasının asıl mimarı da bu 2. Hasan'dır.
0: Eyvallah. Yani meşhur romanın isminde olduğu gibi İslam dünyasına yeni bir şey yok. Bu İhanet babadan oğula sadece Fas'ta geçmiyor biliyorsunuz. Ürdün'de de babadan oğula geçen ihanetler. Yani ihanetler öyle kişilerle de kalmıyor. Saltanat gibi babadan oğula da devam ediyor. Ve İslam coğrafyasında da Müslümanlar bu ihanetlerin, bu hainlerin yaptıklarının bedelini ödüyorlar. Efendim bu haftaki son konumuz bizden bir mesele. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Afganistan ziyareti. Yani son konumuz olarak bu ziyareti hocam siz nasıl değerlendirirsiniz? Nasıl anlamalıyız hocam?
1: Şimdi İslam dünyasında bir taraftan bu ihanetler olsa da her şey ihanetten ibaret değil. Bir öze dönüş hareketi de var. Bu da bizim için bir ümit vesilesi. İşte Suriye'de, Afganistan'da bu açıdan ümit verici gelişmeler de olabiliyor. İşte Afganistan'da yeni oluşan yönetim uzun süren bir savaşın altından kalkmaya, yani onun geride bıraktığı enkazın altından kalkmaya çalışıyor ve bir ülkeyi yeniden inşa etmeye çalışıyor. İşte böyle bir dönemde dünyada Afganistan'ı yalnızlaştırma çabası içerisinde. Bu çabalar sürerken yani Afganistan'a Türkiye'den böyle resmi bir ziyaret gerçekleştirilmesi anlamlıdır. Bu açıdan takdire değer bir eylem olarak görülmesi lazım. Temenni ediyoruz ki yakın zamanda bu şekilde kendi öz değerlerine dönme çabası içerisinde olanların sayısı artar. İslam dünyası yeniden kendi değerlerine, kendi kimliğine sahip çıkar. Eğer bunu başarırsa İslam coğrafyası, küresel emperyalizmin İslam coğrafyası üzerindeki tesiri ciddi şekilde zayıflayacaktır ve Siyonist işgal rejimi de bu coğrafyanın merkezinde tutunamayacaktır. Çünkü buradan değildir. Bu bir urdur. Yani bu beden bu uru kabul etmez. Ama bu ur bu bedende kaldığı sürece de hastalık yapar. Sürekli. Onun için bu bedenin bu uru atması gerekir. Ur bu bedene Batı emperyalizmi tarafından getirilmiş, oturtulmuş. Ama bu urdan kurtulmak için işte ihanetçi anlayışlardan bir şey beklemeyiz. Öze dönüş, kendi kimliğine dönüş faaliyetlerine daha çok önem vermemiz, değer vermemiz lazım. Bu açıdan Afganistan'daki bu yeni yapılanmaya sahip çıkılması ve destek verilmesi anlamlıdır.
0: Eyvallah. Biz de temenni edelim ki bu güzel bir başlangıç olsun, devamı da gelsin. Sadece Afganistan'a da kalmasın. Çünkü dediğiniz gibi yani bunun artık başka bir yolu yok. Yani bunu artık gören gözler, hisseden kalpler, yürekler biliyorlar ki Müslümanlara tek fayda yine Müslümanlardan olacaktır. Yani falan güçler, filan güçler, falana para verdim beni korusun diye, filanı şöyle tavizler verdim bana dokunmasın diye, bunların hiçbir anlamı olmadığını son çeyrek yüzyıl içerisinde Müslümanlar çok çok çok daha net bir şekilde görmüş olması lazım. Temenni edelim ki Rabbimiz Azze ve Celle'nin de inayetiyle, yardımıyla Müslümanlar ümmetin bir araya gelip yöneticilerin aklını başlarına alıp tekrar özlerine dönüp bir ümmet gücü oluşturmalarına vesile olsun bu tür gelişmeler diyelim. Efendim, bu hafta da programımızı neticelendiriyoruz. Ahmet Hocam değerli yorumlarıyla konu başlıklarımızı sizler için değerlendirdi. Haftaya görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.
2: Ve la yasihhu li mu'minin yedda'i l-iman en yukezzibe hâzihi l-hakâik.
3: طلع تقريبا في اكثر من 200 شخص سوري ماتوا من البرد
4: دشمن رو باید شناخت، ابزارهای دشمن رو باید شناخت، حیله‌های دشمن رو باید شناخت، از کجا وارد میشه دشمن رو باید شناخت.
5: اقسم بالله العظیم ان نحمي المسجد الاقصى المبارك.
6: دنیا döndükçe

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
2: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No 36 Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
1: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi. 0212 515 04 46 Güneşli Bağcılar.
4: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
7: Gülperek Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen İrtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
8: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
9: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adap temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
0: Reklamları dinlediniz.
10: Allah'a karşı yalan söyleyen ve doğru kendisine geldiği zaman onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kafirlerin yeri cehennem değil midir? Doğruyu getiren ve onu tasdik edene gelince, işte onlar kötülükten korunan takva sahipleridir. Onlara Rablerinin yanında ne dilerlerse vardır. İşte bu iyilik yapanların mükafatıdır.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki, nefsani zevk ve düşkünlükler kralları köle yapar. Sabırsa köleleri kral yapar. Yusuf'la Züleyha'nın hikayesini bilmez misin? Denilmiştir ki, nefsinin özlem ve arzularını aklının kontrolünde tutan kişiye müjdeler olsun. Aklını nefsinin özlem ve arzularının kontrolüne veren kişiye de yazıklar olsun. Denilmiştir ki, günahlardan uzak duranın kalbi hassaslaşır. Haramdan uzak durup helal rızık yiyenin de düşüncesi berraklaşır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 89. Hazreti Şuayb'ın duası. Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsamıştır ve biz Allah'a güvenmişizdir. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. Çünkü sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın.

0: Bu düğümün rahmeti zevk-ü safadır ya Resulallah. Zuhurun derdi uşşaka devadır ya Resulallah. Nebi idin dahi Adem dururken maitin içre, İmam-ı Enbiya olsan revadır ya Resulallah. Kemal-i zümre-i ekmel senin nurunla olmuştur. Vücudun mazhar-ı tam-ı hüdadır ya Resulallah. Seninle erdiler zata dahi envâ-i lezzete, İşin erbab-ı hacete atadır ya Resulallah. Hüdayiye şefaat kıl, eğer zahir, eğer batın, kapına intisap etmiş gedadır ya Resulallah.
1: Kanaatü ehlil beyti aleyhimusselam, el fadaiyye, ehlul beyt, likulli beyt.
0: Özel efem.
2: Şimdi reklamlar.
3: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
6: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
7: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
8: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
12: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
14: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
15: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
16: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 Özkonakkuyumcu.com.
10: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
2: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 18.
2: Özel FM. www.özelfm.net. Özel FM.net.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Kaynaşmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet peyda etmesi de onun varlığının delillerindendir. Doğrusu bunda iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır. Rum suresi 21. ayet. Muhterem Müslümanlar, bugünkü hutbemizin konusu İslam davasında kadının rolüdür. Yeryüzünde küfre ve şirke karşı verilen bütün mücadelelerde muvahhide kadınlar etkin rol oynamışlardır. İslam davasından mücadele eden dava adamlarının mücadele alanlarında başarılı olmalarına yardımcı olan en önemli etken dava kadınlarıdır. İhlas ve takva sahibi, şuurlu bir eş ve anne olan mümine bir kadın, erkeğinin ve çocuklarının şeytan ve dostları karşısındaki mücadelelerine katkı sağlar. Mümine dava kadınları, kocalarına maddi ve manevi katkıda bulunmak suretiyle ev huzurunu sağlamış ve kocalarını dış dünyaya daha zinde ve sorunsuz bir şekilde çıkmalarına yardımcı olmuş olurlar. Evinde sorun yaşayan Müslümanların dışarıdaki mücadele alanlarında başarılı olmaları çok zordur. Evde huzuru olmayanların dışarıda huzurla mücadele etmeleri mümkün değildir. Allah'ın hükümlerinin hayata hakim olmasını isteyen erkek ve kadınların, Müslüman kadınların yapmaları gereken en önemli görev, aile içerisindeki huzuru ve hedef birliğini sağlamlaştırıp öyle hareket etmeleridir. İşte burada en çok önemli görev kadınlara düşmektedir. Kadınlar İslam'ı iyi bir şekilde öğrenip ihlasla amel etmek suretiyle kendilerini dünyanın şerrinden korumaya gayret edip gönlünü dünya süslerine ve zinetlerine kaptırmamalıdırlar ki erkeklerin Allah yolundaki çalışmalarına engel olmasınlar. Dünyanın geçici olan süsüne, eşyasına, zinet, altın ve mücevheratına gönlünü kaptıran kadınlar bunları elde etmek için kocalarına baskı yaparlar ve bu sebeple de aile huzurunu ve birliğini bozmuş olurlar. Böyle olunca da erkekler daha fazla dünya işine yönelerek onların istek ve arzularını yerine getirmek için daha çok çalışmak suretiyle Allah için olan çalışmalarına sekte vurmuş, ara vermiş veya uzaklaşmış olurlar. Onun için kadınlar arzu ve isteklerine çok dikkat etmeli ve diline de sahip olmalıdırlar. Dünyanın geçici ve aldatıcı zinetlerine gönlünü kaptırmayan ihlas ve takva sahibi muvahhide kadınlar ise devamlı olarak kocalarının Allah yolunda çalışmalarını teşvik ederek onların daha fazla Allah için çalışıp mücadele etmelerine destek verir isterler. Kendileri de zalim ve tağutlara karşı olan her türlü mücadeleler içerisinde yerini alır ve

üzerlerine düşen maddi ve manevi görevleri yerine getirmeye gayret ederler. Çünkü onlar kendilerine örnek neslin hayırlı kadınlarını örnek alır ve ona göre amel ederler. Kadının İslam davasındaki rolü ilk vahiy ile birlikte başlamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Hira mağarasında ilk vahiy geldiği zaman ilk ayetleri almış ve korkuyla eşi Hazreti Hatice annemizin yanına gelerek beni örtün demişti. Daha sonra başından geçenleri Hazreti Hatice annemize anlatmış. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allah'a yemin ederim ki Rabbin seni hiçbir zaman utandırmaz. Çünkü sen akrabanı gözetirsin, aciz olanların yükünü yüklenirsin, fakire verir, misafiri ağırlar, hak yolunda halka yardım edersin diyerek onu teselli etmişti. Ayrıca kendisi zengin bir hanım olması hasebiyle malını Allah yolunda harcayarak İslam davasında aktif rol oynamıştır. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızları başta Hazreti Fatıma radıyallahu anha olmak üzere davet esnasındaki sıkıntılar anında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında olarak ona yardım etmişlerdi. Örnek neslin kadınları her zaman ve her türlü şartlarda erkeklerinin yanında yerlerini almış ve her türlü sıkıntılara direnerek göğüs gerip sabretmişlerdir. İşkence görmüş, ambargo görmüş, aç kalmış, hicret etmiş ve savaşlarda yerini alıp şehit düşenler dahi olmuştur. Kısacası her zaman erkeklerinin yanında olup davadaki yerlerini almışlardır. Malumunuzdur ki İslam davasında dönmedikleri için ilk şehit edilen iki kişiden birisi Sümeyye Hatun'du, diğeri de kocası Hazreti Yasir radıyallahu anh'tı. Allah hepsinden razı olsun. İşte bugünün muvahhide kadınları örnek olan en hayırlı neslin kadınlarını çok iyi okumalı, iyi anlamalı ve onlar gibi davranmaya gayret etmelidirler. İslam'ı hayata hakim kılma mücadelesinde erkeklerin önünü açarak onların mücadelelerini kolaylaştırmalıdırlar. Çocuklarını Allah'ın nizamını hayata hakim kılma sevdasıyla büyütmelidirler. Onları teknolojinin asalaklaştıran oyun ve eğlencelerinden uzak tutmak suretiyle İslam ahlakı ve mücadele ruhuyla yetiştirmelidirler. Ayrıca kadınlar erkeklerin önünü açmalarının gerektiği gibi Müslüman kardeşlerini misafir etmek suretiyle de evlerinin kapılarını da açmalıdırlar ki Darul Erkamlar oluşsun. Çünkü İslam'ın yayılışı Darul Erkamlarla başlamış ve öyle devam etmiştir. Darul Erkamlara hizmet etmek hizmetlerin en şereflerindendir. Allah rızası için hizmet edip ikram etmek Müslüman kadınları şerefli ve bereketli kılar. Kadınlar hizmet ve ikramdan çekinmemelidirler ki hayırlı nesillerin yetişmesine ve hız kazanmasına vesile olsunlar. Unutulmamalıdır ki ilim, ihlas, isar, infak, takva, sabır, sebat, samimiyet, dirlik, direniş, dikkat, adalet, vahdet, azim, mücadele ve diğer bütün salih ameller Darul Erkam mekteplerinin öğretileridir. Yine unutulmamalıdır ki Darul Erkam mekteplerinin öğretisiyle yetişen örnek ve hayırlı neslin kadınları misafir ağırlayıp ikram etmeyi ibadet şuuruyla, samimiyet, özveri ve özlemle arzu ederlerdi. Çünkü onlar misafirin kendi rızkıyla geleceğine ve evlerinden hiçbir şey eksilmeyeceğine inanırlardı. Sadece kendilerine yetecek kadar yiyecekleri olsa bile hiç çekinmeden seve seve misafirlerine ikram ederlerdi. Onlara yaptıkları ikram ve hizmeti kendilerine bir yük ve eziyet kabul etmezlerdi. Ama maalesef bugün
Ben Müslümanım diyen kadınların bir kısmı bu bereketli işten faydalanmaktan kaçınıyor ve rahatlığını bozmak istemiyorlar. Evlerini misafirin getireceği bereketten ve hayırdan mahrum bırakıyorlar. Hayırlı nesillerin yetişmesinde temel taşı ve tohum olma bereketinden, şerefinden kendilerini ne yazık ki mahrum bırakıyorlar. İster bilinçli olsun, isterse bilinçsiz olsun, kendilerinde böyle bir eksiklik bulunan hanım kardeşlerimiz varsa, bu konuda kendi eksikliklerini gidermeye gayret edip, hayır yarışında yerlerini almalıdırlar. Örnek neslin hanımlarını yeniden okumalı, kendilerini bu konuda geliştirmeli ve bu hayırlardan nasiplenmelidirler. Değerli Müslümanlar, toplumu doğuran kadınlardır. İyi, erdemli ve ahlaklı bir toplumun oluşumunda en önemli görev kadınlara düşmektedir. Çünkü kadınlar çocukların ilk öğretmenleri ve ilk terbiye edicileridir. Çocukların örnek alacakları, izini takip edecekleri kişiler de anneleri olan kadınlardır. Çünkü onlarla en çok vakit geçiren kadınlardır. Dolayısıyla kadınlar güzel ahlaklı, edepli, şuurlu, ihlas ve takva sahibi, helala ve harama dikkat eden dindar şahsiyetler oldukları takdirde çocukları da genelde onlar gibi olurlar. Dolayısıyla toplum hayırlı olur, güzel ahlaklı, edepli, hayalı bir toplum meydana gelmiş olur. O halde bizlere düşen hayırlı toplumları yetiştirebilecek olan dava sahibi kadınları yetiştirmek için bütün imkanlarımızı kullanarak sabırla, sebatla çalışmaya devam etmektir. Eğer bizler bu görevi yapmazsak Allah Celle Celaluhu bu vazifeyi yerine getirecek olan cesur ve erdemli dava adamlarını ve dava kadınlarını göndermeye şüphesiz ki kadirdir. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bizleri ve ailelerimizi kendi davasını omuzlayan kullarından eylesin. Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerinize olsun. Ela inna ahsenel kelam ve eblegan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kuryel kur'anu festemi'u leh. Ve ansitu leallekum turhamun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnned dîne indallâhil islam.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Yahya bin Muaz radıyallahu an şöyle demiştir: onurlu insan Allah'ın emirlerine karşı gelmez. Hikmet sahibi kişi de dünyayı ahirete tercih etmez.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Bilmek istiyorum. Dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No. 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87
6: Asma Elektrik 0555 860 07 47 Karaköy Beyoğlu.
7: Lezzetin aranan adresi. Meşhur Sarıyer börekçisi Tarık Usta. Özel günleriniz ve organizasyonlarınız için toplu siparişleriniz alınır. Güvercintepe Mahallesi Fatih Caddesi Başakşehir. 0537 701 44 47
8: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
9: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No. 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Talas Emlak, doğru ve kazançlı yatırımın 30 yıldır değişmeyen adresi. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
12: Gülperenk Değerler Eğitimi Derneği, çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
11: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
13: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kabak 39.99, kırmızı biber 49.99, çekirdeksiz üzüm 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
14: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
15: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, ardıç eğitim kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
7: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يا رحمن.
18: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
19: Özel FM
20: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
21: Allahumme eyqid ummetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahumme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahumme khuz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihimul havfe mink ve enza' min kulubihimul havfe minel kuffar. قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخز راية الكفار اللهم اخز الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين. اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين. اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه. اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب اللهم إنا نعاهدك على التوبة اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين. ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين. اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. يا إله الكون يا ملك الملوك يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر وأن تغفر لنا فأنت العزيز الغافر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
4: MRT Esans. 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans. 0534 604 13 46. Instagram hesabımız mrtesans.com.
5: Bal, polen, propolis, arı sütü ve garantili zeytinyağı bulunur. Ürünlerimiz analiz raporlu ve iade garantilidir. Arıya dair her şey bizim işimiz. Balcı Yusuf Gezer. 0530 240 60 76 Gaziantep. Balcı Yusuf Gezer Facebook adresimizden de bize ulaşabilirsiniz.
6: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
7: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
8: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
10: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Rizayn Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
11: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiye, Şeref Alçık 0212 659 73 44 İstoç.
12: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
13: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kıvırcık 29.95, natural mandalina 49.99, golden elma 69.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
14: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
15: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
16: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
17: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
8: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
1: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
18: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş. 0535 501 60 16.
19: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34. Özkonakkuyumcu.com.
20: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
21: Reklamları dinlediniz.
22: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
21: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
23: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Çocuklarına söz dinletemeyen anne babalara. Allah'a itaatte kusur etmeyin. Çünkü kim Allah'a itaat ederse Allah da bütün mahlukatını ona itaat ettirir. Allah'a itaat etmeyenin çocuklarının itaatsizliğinden şikayet etmeye hakkı yoktur. Çünkü Allah'ın kullar üzerindeki hakkı anne babanın çocukları üzerindeki hakkından daha çoktur ve daha önceliklidir. Allah'ın hakkına riayet etmeyenlerin çocuklarından kendi haklarına riayet etmelerini beklemeleri beyhude bir bekleyişten ibarettir.

kadar faize, haram lokmaya, kamu malına, rüşvete, haksız kazanca, haram katkılı gıda maddelerine dikkat etmezlerse ilk kaybedecekleri şey çocukları üzerindeki etkileri olacaktır. Günahlardan uzak durun. Çünkü günah Allah'a isyan demektir. Gıybet, dedikodu, iftira, yalan, haram bakışlar, akrabalarla ilişkiyi kesme gibi küçük ve büyük günahlarla günün her anında bir şekilde Allah'a isyan edenlerin ilk karşılaşacağı sonuçlardan birisi de çocuklarının kendilerine isyan etmesidir. Örnekliği ihmal etmeyin. Çünkü çocuklarımız sözlerimizden ziyade davranışlarımıza bakarlar. Sakın unutmayın, bir çocuğun kafasında oluşacak ilk çelişki, anne babasının eylem ve söylemlerinin oluşturacağı çelişkidir. Anne babasının dışarıda söyledikleriyle evde yaptıklarının farklı olduğunu gören bir çocuğun ilk tepkisi anne babasına itaatsizlik olacaktır. Çünkü sürekli İslam'dan ve ahlaktan bahseden ve fakat bahsettiklerini kendi hayatında uygulamayanlar ne kimseye örnek olabilirler ne de kimse onlara itaat eder. Çocuklarınızı TV ve internete teslim etmeyin. Çünkü emperyalizmin hedeflediği nesil, YouTuber'ların eğittiği, çizgi filmlerin yetiştirdiği, dizi karakterlerinin örnek olduğu, sosyal medya fenomenlerinin büyüttüğü annesiz ve babasız bir nesildir. Bu neslin ilk öğrendiği şey anne babaya itaatsizliktir. TV ve internete teslim edilen bir nesil isyan edecekse, ilk önce anne babasına isyan edecek, sorgulayacaksa ilk önce anne babasını sorgulayacak, baş kaldıracaksa da ilk önce anne babasına baş kaldıracaktır. Dua etmekten vazgeçmeyin. Çünkü dua, çocuklarımızla ilgili elimizdeki en etkili ve en önemli imkandır. Sakın unutmayın, çocuğu size veren Allah'tır. Ona hidayeti ve ahlakı verecek olan da Allah'tır. Onu size itaatkar kılacak olan da yine Allah'tır. O halde çocuklarınız için muhakkak özel bir dua vakti ayırın. Gece vakitlerinde, seher vakitlerinde, farz namazların ardında, cuma günlerinde evlatlarınız için çokça dua edin. Kendi anne babalarınızdan, salihlerden, gariplerden çocuklarınız için dua talebinde bulunun. Çünkü kabul olunmuş bir duanın çözemeyeceği hiçbir sorun yoktur. Onları Kur'an ve namazla ıslah edin. Üstad Hasan el-Benna diyor ki, "Bizden öncekileri ne ıslah ettiyse bizi de nesillerimizi de ancak o ıslah eder. Bizden öncekileri Kur'an ve namaz ıslah etti." Düşünün, cahiliyede her türlü günaha ve harama batmış olan nesiller, Müslüman olduktan sonra Kur'an kıraati ve huşuyla kılınmış namazlarla ıslah oldular. Bunlarla değiştiler, bunlarla dönüştüler, bunlarla tevbelerine sadık kaldılar, bunlarla ıslah oldular. İşte bu nedenle çocuklarınıza günlük Kur'an okuma alışkanlığı kazandırın. Namazları konusunda son derece titiz olmaları için elinizden gelen gayreti gösterin. İmtihanda olduğunuzu unutmayın ve Allah'a teslim olun. Ne yaparsanız yapın, hayatın bir imtihan olduğunu ve çocuklarınızın da bu imtihanın en önemli safhalarından birisi olduğunu asla unutmayın. Siz elinizden geleni yapsanız bile Allah sizi çocuklarınızla imtihan etmek isterse bu imtihan gerçekleşecektir. Bir peygamber olmasına rağmen Hazreti Nuh'un oğluyla nasıl imtihan edildiğini, Hazreti Adem'in oğlunun kardeşini nasıl öldürdüğünü, Hazreti Yakub'un çocuklarının kardeşlerini nasıl kuyuya attığını, Hazreti Zekeriya'nın nasıl evlat hasreti çektiğini, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin 6 evladının nasıl vefat ettiğini sakın unutmayın. Çocuk imtihandır ve bu imtihandan kaçamayız. Biz ancak elimizden geleni yaparak bu imtihanın kolaylaşması için gayret sarf ederiz. Sonuç, alemlerin Rabbi olan Allah'a

0: Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyorum.
1: Allahümme ente Rabbim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, hiçbir şey sizin ve yolcularınızın hayatından daha değerli değildir.
0: Özel efendim, 103.2.

Güzel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
2: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.

0: düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
1: Desibono.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
2: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 3629.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
0: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği. 0212 523 03 30. umutol.org.tr.
4: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Senin okulun.
0: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63. Sultan Gazi.
5: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
6: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri. 0212 659 1041 İstoç. Reklam.

0: Muhammed. Kıymetli dinleyenler, Siyer'in Gölgesinde programıyla Abdullah Dahi sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme amin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Değerli kardeşler, laik, demokratik, gayri İslami, şirk devleti olan Mogül'ün Mekke'si. Mekke bir devlet idi. Devamlı kardeşlerimize hatırlatıyoruz. Mekke bir ülkeydi o günün şartlarında. Şehir devletleri vardı. Ve şehirler birer ülke sayılıyorlardı. Çevresiyle beraber küçük de olsa birer ülkeydiler. Malum olduğu üzere Mekke'ye inanç olarak şirk anlayışı gündemdeydi. Allah'a inanıyorlardı ama şirk koşuyorlardı. Kendi putlarını, hevalarını, heveslerini, arzularını, atalarından kalan ilkeleri, törelerini, adetlerini Allah'ın hükmüne ortak kılıyorlardı. İbrahim Aleyhisselam'dan kalan tevhidi devam ettirirken, Hanefiliği şöyle veya böyle devam ettirirken işin içine şirk karıştırıyorlardı. İbrahim Aleyhisselam'dan kalma, İsmail Aleyhisselam'dan kalma dediğimiz bütünüyle değil. Mesela hac ve umre var idi. Salat yani namaz gündemdeydi. Fakat elbette ki müminlerin kıldığı ya da İbrahim Aleyhisselam'ın eda etmiş olduğu namaz değil. Kendilerince ibadet şekilleri ortaya koyuyorlar, putlara karşı ki tapınmalarını salat kabul ediyorlardı. Onlar da ruku ediyorlardı, gerekse secde ediyorlardı. Kabe'nin etrafında tavaf ederken, say yaparken istikşalar, el çırparlardı. Böyle hanif anlayışına, hanif akidesine şirki, küfrü, bid'ayı, hurafeyi karıştırmışlar idi. Elbette ki geçen sohbetimizde beyan ettiğimiz üzere onların içinde çok az olmak kaydıyla, ki o günkü Mekke'de 7 ya da 8 bin insanın yaşamış olduğuna dair rivayetler var, Medine ile kıyaslıyorlar Mekke'yi. O günkü Medine'nin nüfusu 7 ile 8 arasıdır. Yani bin itibariyle Mekke'yi de ona kıyaslayarak o da o kadar diye ifade ederler. Aralarında bir avuç insan, bir parmağı, bir iki elin parmağı kadar diyebileceğimiz, yakın ya da uzak, sağlam ya da gevşek, onların o putperest akidelerini sevmeyenler, hoşlarına gitmeyenler, kabul etmeyenler, akli ve mantıklı görmeyenler vardı. Onlara hanifler deniliyordu. Hanifler deniliyordu. Malum en meşhurları, geçen ifade ettik, Zeyd bin Amr. Onun üzerinde durmuş idik. Yine siyer kitaplarından, hadis kitaplarından okuduğumuz, anladığımız kadarıyla siz kardeşlerimize de Zeyd bin Amr'ın hayat hikayesini, anlayışını, hakkı arayışını ve kendince başka çare bulamadığı için bütünüyle şirk devletinden, putperestlikten, laik ve demokratik anlayışlarından sıyrıldı. Kendisini hanif kabul etti. İbrahim Aleyhisselam'a nispet ederek. Onun hayat hikayesinin bir bölümü. Zeyd bunların İbrahim Peygamber hakkındaki sözlerini reddediyor. Hayır diyor, İbrahim Aleyhisselam sizin yaptığınız gibi yapmadı. Ona iftira ediyorsunuz. Siz putlara tapıyorsunuz. Siz putperestsiniz. Dolayısıyla kesinlikle kabul edileceği bir durumu yok. Yani sizin bu yaptıklarınız akıl mantık işi değil. Kesinlikle batılla uğraşıyorsunuz ve dolayısıyla küfür içinde, şirk içinde olan bu toplumun kendince uyarmaya gayret ediyordu. Ama acaba anlayan ne kadar insan vardı ki kendisini hakka talip olduğundan dolayı kendisini sapıtmış olarak görüyordu içinde bulunmuş olduğu şirk toplumu. Malumunuzdur ki deliler koğuşunda tefafuken ya da bile bile akıllının bir tanesini o koğuşa mahkum olarak koydukları takdirde o onların hareketleri gibi hareket etmez, konuşmaları gibi konuşmaz. Deliler onu deli kabul ederler. Çünkü onlara tabi olmuyor. Günün devletleri, hükümetleri, ülke yöneticileri kendi yönetimlerini beğenmeyenlere, onların yönetimlerin dışında bir yönetim sistemi isteyenleri delilere koşuna konulmuş kişi gibi değerlendiriyor ama onlar deli demiyorlar. Onlar terörist diyorlar, anarşist diyorlar. Yasa dışı örgüt üyesi diyorlar, kurucusu diyorlar vesaire. İşte o günkü düzen Zeyd bin Amr bin Nüfeyl'e karşı böyle bir tutumları var. Ya bu bizim gibi değil, bu garip şeyler söylüyor. Ona tavır da koymuşlar idi. Hayatının bir bölümü Abdullah bin Ömer radıyallahu teala anhum'a anlatıyor. Elbette ki halk arasında çok yaygınlık kazandığı için ya da bu konuda ehil olanların anlattığından dolayı Abdullah bin Ömer bunu öğrenmiş oldu. Ha birileri şunu gündeme getirebilirler. Efendim daha o doğmamıştı ki. Nereden bilecek? Bu gibi tenkitler. Halbuki bizler doğmadan önce binlerce yıl geçti. Tarih var, kayıtlar var, deliller var. Ya okuyoruz ya da bilenlerden duyuyoruz. Ha üzerine bir senet koymaya ihtiyaç duymadan Romalılar şöyle yapmışlar, Bizanslar böyle yapmışlar, Sasaniler böyle yapmışlar. Ya da Mısır firavunları şu şekilde davranmış. Allah Azze ve Celle onlara şu peygamberleri göndermiş. Anlatıyoruz. Aynen bunun gibi. Niçin bunu ifade ettik? Çünkü zaman içinde hadislere karşı, İslam tarihine, siyere karşı birileri tavır koyuyorlar. Bu gibi tenkitler gündeme getiriyorlar. Ya Hazreti Ayşe annemizin rivayet etmiş olduğu bir hadisi ret etmek için Ayşe o gün hayatta bile değildi derler. Ya da falanca Mekke'de değildi. İşte Feşmanca şu şekilde davranmış idi gibi ifadelerle ravileri tenkit ederek ortadan hadisi ya da sünneti kaldırmaya çalışırlar. Bundan dolayı ifade ediyoruz. Aynı zamanda Zeyd bin Amr Hazreti Abdullah'ın akrabalarındandır. Hazreti Ömer'in babasının amcaoğlu. Babasının amcaoğlu bu kadardan aşiret olarak yakınlıkları var kendilerinin. Elbette ki aynı aşiretten olan insanlar birbirlerine daha yakın ve kıssalarını yani hayat hikayelerini daha iyi ezberler. İbret olsun diye ya da kahramanlık olsun diye aşiretlerini övmek babından çokça öğrenmiş olurlar. Ama dikkat ederseniz modern şehir hayatı bunları bütünüyle insanlardan aldı. Şu anda insanları konuşturun, hele hele şehirde yaşamış, şehirde doğmuş, şehirde büyümüş, köy hayatıyla, kasaba hayatıyla ilişkisi olmayanlara dikkat edin. Bakalım ne kadar biliyorlar. Bir yerde bulunuyorduk. Dedim bir çırpıdan bana 10 atasözünü ifade edebilir misiniz? Üçü geçen olmadı. Üçü geçen olmadı. Çünkü gelenek kültürümüzü tamamen yok ettiler. Özellikle cep telefonları, internet, internetteki olaylar, o da pek hatırda kalmamak kaydıyla. Öyle birkaç saniyelik, birkaç dakikalık akılda da kalmaz. Ve insanların geçmişleriyle, tarihleriyle aralarını kopardılar. Köklerinden kopmuş olan kişiler, malum insanlar çok çabuk intibak eder çevreye ve şartlara, başka şeylere yönlendirdiler. Bu 8 milyar insanlık alemi için ciddi bir araştırma gerektiren bir meseledir. Özellikle sömürülmüş ülkelerde, çünkü geçmişiyle bağı sağlam olursa sömürü konusunda kıyam eder, isyan eder. Hak o insanlarda tabi bir şekliyle gündeme gelir. Onları geçmişlerden kopardıkları takdirde rahatça kendi kültürlerine, anlayışlarına, inançlarına çeviri verirler. Onun için hele hele ifade ettik, şehirde doğmuş büyümüş insanlar. Çok basit, yani kültürel olarak geçmişlerinden dolayı çok az şey bilirler. Mümkündür ki annelerinin, babalarının ya da dede ve nenelerinin sohbetlerinde bir miktar bulunsunlar. Ya da gelen misafirlere evin çocuğu olarak hizmet ederken birkaç kelime duymuş olsun. Halbuki kökene sağlam bağlanmış olan insanlar, biz böyleydik, niye bu hale geldik? Hele hele kendilerini İslam'a nispet edenler, dinimiz bu değildi. Din denilince sadece birkaç hayali mesele değil. Malumunuzdur ki batıl dinlerde hayali şeyler konuşulur. Hak din İslam'ın hayat nizamı olduğu malum. Her şeyiyle, her şeyiyle hayatın bütününü kuşatmıştır. İslam'ın dokunmadığı hiçbir konu yok. Hayatla ilgili, insanın hayatıyla ilgili, dünyanın hayatıyla ilgili, dünyanın yönetimiyle ilgili, kevni ya da sosyal. İslam bütünlüğüyle. Neden bahsediyorsanız, eğer bir insan İslam'ı tanıyorsa, hayat nizamı olarak öğrenmişse, mutlaka o bahsettiğiniz, merak ettiğiniz şeyle ilgili İslam'ın gündeme getirdiği hakikati size beyan eder. Sadece insanların hayatı için değil, yeryüzünde yaşayan her şeyin varlığı için, insanların hayatını düzenlediği gibi hayvanlarla ilgili hükümleri de gündemde. Bitkilerle, ağaçlarla, bağla, bahçelerle, meyvelerle, sebzelerle, sularla, denizlerle, akarsularla, göllerle, hatta ve hatta ağaç ve ağacın gölgesiyle. İslam hayat nizamıdır ve bunların bütünüyle ilgili hükümleri, çünkü İslam Allah Azze ve Celle'nin katında yegane hayat düzenidir. Allah katında yegane hak din İslam'dır. Hayat düzeni olduğu için bütünüyle nasıl yaşanır? Dikkat ederseniz kendilerini İslam'a nispet eden toplumlarda sömürü ülkeleri, sömürü devletleri bile olsa kesinlikle yapılanmada, sosyal yapılanmada İslam gündeme gelmez. Çünkü yasaktır. İslam'ın ev anlayışı, bina anlayışı, komşuluk anlayışı, insan eğitimi anlayışı, yargı anlayışı, yönetim anlayışı, ekonomi anlayışı kesinlikle gündeme gelmez. Yasaklanmıştır. Yeniden İslam diyecek kendini İslam'a nispet eden toplumlar. Yeni baştan. Şimdiye kadar öğrendiklerimizi bir yana besmele çekecek. Önce kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınacak. Gerek insanlardan, gerek cinlerden olan şeytanlardan, şeytanlaşmışlardan, şeytanın hizbi olanlardan, ordusu olanlardan, yegane koruyucu alemlerin Rabbi Allah'a sığınacak, sonra besmele çekecek, Elif'ten başlayıp İslam'ı öğrenecek. Mesela birisi müteahhit midir? Bina yapıyorlar. Acaba hangi müteahhit gerçekten de İslam'ın şehirleşme anlayışın farzıyla, vacibiyle, sünnetiyle, müstehabiyle, helaliyle ciddi bir şekilde araştırdı, öğrendi ve diğer müteahhitlere öğretti. Onların üzerinde durdular. Hayır. Belediye efendi efendidir. Ağadır, beydir. Karar veriyorum, bu bölgeden 3 kattan fazla kimse yükseltemez. O belediye başkanından ya da o belediyedeki o andaki yetkililerden seçimden sonra birileri gündeme geliyor, 15 kat efendim. Öbürü geliyor, 25 kat. Peki 3 kattan fazla yok denildiği dönemde ben 4. katı attığımdan gönderdiniz bütün zulüm makinalarını, evimi başıma yıktınız. Madem ki burada 25 kat olacaksa niye 4. katı yıktınız? Ne anlayışta yıktınız? Ne anlayışta 3 kat dediniz, 4 kat dediniz? Bir İslam'daki anlayışa bakın. Müteahhitlerde böyle bir anlayış yok. Üzerinde duran da yok. Kendini İslam'a nispet eden ama demokratik seçimlerle, malum olduğu üzere yıllarca anlatılan meseledir. Belediye seçilmiş olan, hatta eli abdestli, namaz kılan belediye başkanının bile böyle bir derdi yok. Onun önüne bir belediye mevzuatı konulmuştur. Ha bu arada kendince bazı tasarruflarda bulunmuşsa onun da bedeli var, malum olduğu üzere. Onun dışında, hayır, onun dışında bir şey yapamaz. Mevzuat konulmuştur, demiştir ki başkan mısın? Böyle davranacaksın. Peki madem ki ben halk tarafından seçildim, onların iyiliği, güzelliği, hayrı için köyü, gerçi köyde muhtarlar var malum. Çok garip bir anlayıştır ki şehirden 60 kilometre ötedeki olan köyleri mahalle kabul ettiler. Ve belediye oraya otobüs veriyor. 60 kilometre, geçen birini ziyaret ettik, 47-48 kilometreydi. Ondan ötesinde de köyler vardı, gene mahalle, şehrin mahallesi. O köylerde bile belediyenin mevzuatı geçerli, o günkü anlayışla. Belediye meclisinin verdiği kararla. Köydeki binanı şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Bu sadece bir kısmı. Peki bağlar, bahçeler, bostanlar, meyveler, sebzeler nasıl yetiştirilmesi lazım? İnsanın hayrına, sağlığına. Sağlık bakanlıkları gündemdedir ülkelerde. Neyin sağlığına bakıyorlar? Kimin sağlığına bakıyorlar? Kimyevi ilaçların atılmadığı meyveler mi kaldı? Sebzeler mi kaldı? Ve koca koca binalar yapıldı hastane olarak. Tıklım tıklım dolu. Geçenlerde bir kardeşim bir hastası var. 3 hastane dolaştı, yerimiz yok. Ha ölürse yolda ölsün, önemli değil. Tıklım tıklım. Bu hastalıklar nereden gündeme geldi? Sağlık Bakanlığı. Ha, Sağlık Bakanlığı önlem alsın, şu alsın. Sağlık Bakanlığı kendi sağlığına baksın yeter. Sağlık Bakanlığı. Binlerce çalışanı var. Ne yapıyorlar bunlar? Malumunuz ki İslam önleyicidir. İslam önleyici tıbbı gündeme getirir. Önce hastalık olmasın diye bütün önlemleri alır. Olduktan sonra tedavisine bakar. Önleyici tıp. Var mıydı önleyici tıp? Sizler, değerli dinleyiciler, bu meseleleri alıp hayatın her bölümünde gerçekten İslam'ı öğrenmiş isek İslam buna ne diyor? Konumuz olmadığı için sadece bir hatırlatma yapalım dedik. Bu konuda İslam'ın hükmü ne? Fıtri ve tabi. Bugünkü durum ne? Acaba hangisi insanidir? Hangisi fıtridir? Hangisi sıhhatlıdır? Bunların tespiti. En hayırlısına talip, en zararlısının bir tarafa atmak. İslam zararı önler. Malumuzdur ki mecelle kaidesindendir meşhur olduğu üzere. Daha mecelle gündemde değilken fıkh kitaplarında bu kaideler vardı. Ama mecelleyi gündeme getiren İslami kadro bunu mecellenin başına koydular. Menfaatı elde etmeden önce zararı veya zararlıyı def etmek gerek. Öncelikle menfaati elde etme değil, zararlıyı def etmek gerek. İslam bunu gündeme getirir. Zararlıyı def ettikten sonra zaten menfaat kendiliğinden ortaya çıkar. Hastalıkları önledikten sonra sıhhat kendiliğinden ortaya çıkar. Şikayet üzerine şikayet, sadece şikayet, çene çalıyorlar. Atmosfer kirletilmiş, kara delikler şöyle oldu, böyle oldu. Yazlar, kışlar birbirine karıştı. İlkbahar, sonbahar kalmadı, alabildiğine şikayet. Peki bu atmosferi kim kirletiyor? Söyleyin bakalım. Herhalde insanların dışında, yeryüzünde yaşayan insanların dışında UFO'lardan gelen giden yok. Öyle hayal kurmasınlar. Adem Aleyhisselam'da bugüne, bugünden kıyamete insanın kasabı gene insandır. İnsanı kurdu gene insandır. Cinler gelip insanlarla savaşmayacaklar. UFO'lardan gelip insanlarla savaşmayacaklar. Savaşmamışlardır da. O binbir gece masallarında anlatılan ya da tandır başında nenemiz bizi uyutmak için anlatmış olduğu Kaf Dağı'nın ötesindeki peri padişahın orduları, müminler olarak, Müslümanlar olarak Rabbimizin emrettiği gibi kardeş olunacak, birlik beraberlik gündeme gelecek ve inşallah şeytanın ordusu olan insanlardan dünyayı kurtarmış olacak. Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın en hayırlı şahit ve vasat ümmeti. Elbette ki şartları gündeme getirecek olursa. Abdullah bin Ömer radıyallahu teala anhum'a anlattı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendisine peygamberlik ve vahiy gelmeden önce Beldah ya da Beldah diye de okunur. Vadisinin alt tarafında Zeyd bin Amr bin Nüfeyl ile buluştu. Bu sırada Resulullah'a aleyhissalatü vesselam'a Kureyş tarafından bir sofra bir miktar yemek takdim edildi. Resulullah aleyhissalatü vesselam yemedi. Zeyd de yemekten çekindi. Sonra Zeyd Kureyş'e karşı. Resulullah aleyhissalatü vesselam o yemeği yemedi. Niçin yemedi? Şimdi açıklanacak. Sonra Zeyd Kureyş'e karşı ben sizin putlarınız adına kesmekte olduğunuz hayvanların etlerinden yemem. Ben yalnız üzerine Allah adı anılarak kesilen hayvan etini yerim dedi. Zeyd bin Amr bin Nüfeyl bu şekilde beyan etti. O gün akıl, mantık kullanılarak zaten Allah'a iman ediyorlardı. Ama öyle bir inanç ki günümüzde çok meşhur olmuş, batıdan alınan bir kelimeyle ifade edelim. O gün ateist değillerdi. Yani alemlerin Rabbi Allah'ı inkar etmiyorlardı ama deist idiler. Deist, bu alem, bu evren, bu kainat elbette ki bir yaratıcı tarafından yaratılmış. Bunu böyle anlıyor, kavruyorlardı. Eski Yunan felsefesine bakıldığı vakit Aristo'nun görüşü buydu. Bu kainatı, bu evreni Tanrı yarattı. Buna onun dışında kimsenin gücü yetmez. Bir yaratıcı var, bir Halik var. Yarattıktan sonra artık bu dünyanın içinde ya da dünyanın dışında diğer gezegenlerde mahlukat yaratılmış ise Allah tarafından, artık Allah yani Tanrı onlara karışmaz. Onlar çok basit meseleler. Aristo'nun gündeme getirdiği anlayış ya da eski Yunan felsefesi, bugün ise İslam'ın dışında kalmış olan bütün ülkelerin, devletlerin kabul etmiş olduğu anlayış. Biz de Tanrı'ya inanıyoruz. Şöyle bir bakıyor ağaca, kendine bakıyor. Bir kediye bakıyor, fareye bakıyor, insana bakıyor. Yaratılışa bakıyor, göğe bakıyor. Mümkün değil. Benim gücüm, kuvvetim bellidir. Onun dışında, onun dışında bir şey yapamam. Ancak var olan, yaratılmış olan o eşsiz, ortaksız, yüce yaratıcı tarafından yaratılmış olan malzeme yapacağım ve ondan bir şeyler bulmaya çalışacağım. Ancak ona gücüm yetiyor. İşte şu anda teknoloji dedikleri şey. Benim ona gücüm yetiyor, başka hayır. Hatta onu yaparken de bir soğuk algınlığı gündeme gelince 15 gün yatıyorum. Orada o da yatıyor, ben de yatıyorum. Benim gücüm yetmez buna. O halde bir yaratıcı taraftan yaratılmıştır. Ondan sonra yaratıcı küçük şeylerle uğraşmaz. Bu kadar muazzam, muazzam kelimesinin dışından konuyu anlatan başka bir kelime bilseydik de onu söyleseydik. Böyle küçük şeylerle uğraşmaz. O halde biz kendimi, yönetimimizi, sosyal hayatımızı, aile hayatımızı kendimiz belirleriz. Şirk buydu işte. Allah Azze ve Celle yaratmış olduğu varlıklar üzerine bir de hüküm koymuştur. Hayır, biz bu hükmü kabul etmiyoruz. Çünkü o yüce varlık bu gibi küçük şeylerle uğraşmaz. O kainatı yarattı, bizleri yarattı, bizi baş başa bıraktı. Kendi köşesine çekildi. Artık ne yapar, ne eder? O müşriklerin, kafirlerin sözü ne gerekiyorsa ifade ediyorlar. Biz bize yeteriz. Artık bize herhangi bir şey göndermez, kanun göndermez, şu yapmaz. Bize akıl vermiş, fikir vermiş, bu bize yeter. O halde nasıl yönetileceğimize biz karar veririz. Nasıl ekonomiyi gündeme getireceğimize biz karar veririz. İyilikler yapanlara karşı mükafatı biz karar veririz. Gündeme getirmiş olduğumuz düzene aykırı davrananları biz cezalandırırız. Bize göre aykırı davranmışsa, aile hayatı, ferdi hayat, eğitim, yargı, yönetim, ekonomi, sosyal hayatın bütünü. İşte buna demokrasi dediler. Halkın isteğinin, çoğunluğunun arzusunun gündeme getiriliş şekline demokrasi dediler. Ya da halkın hüküm koyma konusunda Allah'ın yerine konulması. Şu anda halkın çoğunluğu ve baskıcı bir yönetimle beraber karar verse ki bundan sonra atalarımızın heykellerine tapınacağız. Kabul görmüştür. Zaten nispi olarak tapınıyorlar. Kendilerine göre bayram ilan ettikleri, sevinç günleri ilan ettikleri günlerden tapınma gündeme getiriyorlar. Tazimde bulunuyorlar, çiçekler koyuyorlar, destanlar yakıyorlar. İslam'ın dışındaki bütün düzenlerde bu var. Nereye bakarsanız dünyanın her tarafında bunlar göze çarpıyor. Ha bunu bir genelleştirelim. Böyle yılda birkaç defa değil de haftada bir yapalım. Ya da ayda bir yapalım. Ayın en son pazarını ya da pazartesisini ibadete ayıralım. Yahudi ve Hristiyanların cumartesi ve pazarı ibadete ayırdıkları gibi. Halkın çoğunluğu bunu kabul edecek olursa artık onların dini budur. Rabbim buyurdu ya, lekum dini kuvveliyedin. Ebu Cehil bir dindardı. Dinine o kadar bağlıydı ki kendi dinini Allah'ın dinine karşı korumak için ordusuna aldı, Bedir'e geldi ve Allah'ın dinini koruyanlarla şirk dinini koruyanların Bedir Savaşı gündeme getirildi. Dinine o kadar sadık birisiydi. Atalarına o kadar sadık birisiydi. Kesinlikle atalarımın ilkelerine, atalarımdan kalan dine, anlayışa Allah'ı bile karıştırmam. Muhammed diyor ki ben Allah'tan bu görevi aldım. Allah beni görevli kıldı. Ben Allah'ın Resulüyüm, Nebisiyim. O bana vahy ediyor ve şunu buyuruyor. Asla dinimizden vazgeçmeyiz. O günkü laiklik ve demokrasi anlayışın

İslamsızlıktır, dinsizlik değil. Çünkü din sadece İslam'dır. İslamsızlık olduğundan dolayı. Yoksa komünizm başlı başına bir dindir. Nasıl ki Ebu Cehil'in dini var. Ebu Cehil kendi dinini koruyordu. Şimdi Ebu Cehil konuştuğumuz vakit dinsizin tekiydi. Dinsizin teki evet. Yani İslamsızlığın tekiydi. İslam'ı kabul etmiyorlardı. Yoksa her ideoloji, her devlet düzeni bir dindir. Önce onun ilkeleri var. Mesela Kemalizm bir dindir. Altı okla ifade edilen o altı kavram onun akidesidir. İnanç ilkesidir. O inanç çerçevesinde bir kitapları var. Onun ismi anayasadır. Ve diğer kanunlar, bağlı bulunacakları mevzuatlar, tüzükler o anayasadan çıkar. Önce akide ortaya konulur, inanç ortaya konulur. Ondan sonra o inancın gereği amel ortaya konulur, yaşantı ortaya konulur. Ateizm bir dindir ama batıl bir din, İslamsız olan bir din. Ateizmin de akide bölümü var, inanç bölümü var. Ben hiçbir şeye inanmıyorum. Hiçbir şeye inanmamanın inancındadır. Biz dinsiz dediğimiz vakit İslamsız demek istiyoruz. Yoksa şeytanın da dini var. Dini var, hayat ilkeleri var. İşi var, gücü var, görevi var. Öyle dinsiz kimse yok yeryüzünde. Olamaz da. Mutlaka bir şeye inanıyordur. Hiçbir şeye inanmıyorum diyenlere bakın bakalım. Şu konuda ne dersin? Size bir saat konferans çeker. İnancını ortaya koy. Bana göre, benim anlayışıma göre, teorime göre, ideolojime göre bunun durumu bu. Ateizmin, yani kainatın Allah tarafından yaratılmış olduğunu kabul etmeyen bir anlayış, bir inanç, bir din. Ama kainatta ya da yeryüzünde hayat var, yaşantı var. Buna inanmadıktan sonra mutlaka kendince inandığı var. İnanıyor. İnsan niye var? Yaratıldı demeyelim. Hadi senin dediğin gibi olsun bakalım. İnsan niye var? İnsan şundan dolayı var, bundan dolayı var, bundan dolayı var. İnanıyor musun buna? İnanıyorum. Hani hiçbir şey inanmayacaktın? Bunun gibi birçok örnekler verilebilir. Dinsiz kimse yok. Şeytanın da dini var, Firavun'un da dini var, Nemrut'un da dini var, Ebu Cehil'in de dini var, Karl Marx'ın da dini var, Lenin'in de dini var, kapitalistlerin, liberalistlerin, komünistlerin, faşistlerin hepsinin dini var. Bakın dikkat edin, dinlerini koruma konusunda ordular gündeme getirmişler. Laiklerin, demokratların, kemalistlerin, artık sayın sayabileceğiniz kadar hepsinin dini var ve dininin akide bölümü var, dininin amel bölümü var. O dinlerini başka dinlere karşı koruma altına alıyorlar. Sadece İslam'da koruma değil. Mesela laik ve demokratlar dinlerini komünistlere karşı koruma altına alıyorlar. Komünistler kapitalistlere karşı koruma altına alıyorlar. Komünistler nice kapitalistleri dar ağaçlarında idam ettiler veya kurşuna dizdiler, hapishanelere attılar. Kapitalistler nice komünistleri öldürdüler, kestiler, doğradılar. Hepsi bir din. Elbette ki bunların bütünü batıl dindir. İşte Zeyd bin Amr bin Nüfeyl, Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu akıl mantıktan dolayı bunu iyi sezdi. Hani İslam alimleri akide konusunda ifade ediyorlar ya, bir kişiye ki İslam ulaşmamıştır asla, bu kişi Allah'ın vermiş olduğu akılla, zekayla, mantıkla bu kainatın bir yaratıcısının olduğunu bulmakla,

0: inanmakla mükelleftir. Bundan dolayı hatta hikayeler bile gündeme gelmiştir. Hiçbir insanla buluşmamış bir bebek en nihayet bir adaya düşmüştür. Öyle bir şey ki hiç insan tanımıyor, bilmiyor. Sadece hayvanlarla buluşup görüşüyor. O bile aklıyla, zekasıyla güneşin doğuşu, ayın doğuşu, yağmurların yağması, boranların, fırtınaların olması, ilkbaharın gelmesi, yazın gelmesi, ağaçlardaki değişim, sulardaki donmalar, akmalar ilahir. Bunlarla bu alemin mutlaka bir yaratıcısı varlığının hakikat olduğuna dair bir sonuca ulaşıyor. Bunun gibi birçok meseleler gündeme gelir. Onun için arıyor. Siz bunları putlarınıza kurban ediyorsunuz. Halbuki bunları Allah yarattı. Allah'ın yaratmış olduğu canlıyı, hayvanı nasıl olur ki Allah'a ortak kılmış oldukları taşların ya da yontulmuş ağaçların yanından onlara taziben kesiyorsunuz? Hayır. Ben bu etten yemem. Muhakkak ki Zeyd bin Amr Kureyş'e karşı onların bu yolda kestikleri hayvanlarını ayıpladı. Ayıpladı da onların bu adetlerini reddederek ve nazarlarında büyütüp canlandırarak, ey Kureyş, koyun Allah'ın yarattığı bir hayvandır. Allah onu yaratmış ve onun faydalanması için gökten yağmur yağdırmış. Yerden de onun gıdasını bitirmiştir. Yağmur yağdı ve yerden onun gıdası olan ot bitti. Bunu Allah yarattı. Sonra siz Allah'ın yarattığı, besleyip büyüttüğü bu hayvanın Allah adından başka bir ad anarak kesiyorsunuz deriydi. Aklınızı kullanmıyor musunuz? Akletmiyor musunuz? Niçin böyle davranıyorsunuz? Ha, size bir örnek. Eğer az bir şey aklınız varsa, fikriniz varsa, mantığınız varsa, bir bakın bakalım. Allah'ın yarattığı, beslediği, büyüttüğü bu varlığın Allah'a ortak ettiğiniz putlarınızın adını anarak, güya kendi kendinize onları yücelterek, tanzim ederek kesiyorsunuz. Bu akıl işi mi? Vicdan işi mi? Mantık işi mi? Merhamet işi mi? O günkü Zeyd bin Amr bin Nüfeil'in bu örneği şu anda İslam'ın hayata hakimiyetini, egemenliğini yasaklayan ülkelerdeki yaşayan yöneticilere veya silahlı kuvvetlerine o İslam dışı olan düzeni ayakta tutmak için, Ebu Cehil'in kendi dinini korumak için toplayıp getirdiği silahlı güçler Bedir'deki ordusu gibi, batıl düzenleri, batıl dinleri korumak için varlar. İşte bir düşünün, bu dünyayı ve diğer gezegenleri, kainatı, yıldızları, hani gökbilimle uğraşanlar ne diyorlar? Yaratıldığı günden itibaren kaç milyar yıl geçmişse dünya hesabına göre, daha yeni yeni bize ışığı ulaşıyor o yıldızın, o gezegenin. Bu kadar büyük. Yani ne kadar, işte o kelimeyi bulamıyorum. Dilde o kelimeyi bulamıyorum. Bu kadar büyük de artık nasıl anlaşılıyorsa. Bu kainatı yaratan biri var. Boşa yaratılmadı bu. Panteistler gerçekten korkunç yanılma içindeler. Hatta vahdeti vücudu gündeme getirenler bile. Hadi panteist batıya ait olan bir durumdu. Onu filozofları konuşuyorlardı. Ya siz ey kendini İslam'a nispet eden tasavvuf ehli olanlar, irfan ehli olanlar, mana ehli olanlar, sizin vazifeniz miydi bu? Sizin vazifeniz miydi bunun üzerinde durmak? Öyle bir şey olmuş olsaydı, eğer bir vazife olsaydı, bir fayda olsaydı, Allah bildirir, Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize anlatır, İslam alimlerinin bütünü kitaplarına başlarken bununla başlarırdı. Bizim vazifemiz kulluk idi. Haddimizi aşmamak idi. Haddini aşanlara bakıyorum. Tarihte ve şu anda yaşayanlar, hatta meşhur bir alim aynı zamanda ariflerden bilinir. Müminlerden bir tanesine soruyor. Sen Allah'a inanıyorsun değil mi? Evet diyor. Hiç şüphem yok elhamdülillah. Katıksız iman ediyorum. Diyor hüngür hüngür ağladı. Ne mutlu sana dedi. Ben neye inanıyorum onu dahi çözemiyorum. E sen üzerine olmayan meselelerle uğraşırsan, o sahalara girersen, seni aşan meseleleri gündeme getirirsen bu hale gelirsin. Sana kim dedi onlarla uğraş? Kitaplarda neler yok ki? Vazifemiz neydi? Aleyhissalatü vesselamın bize öğrettiği. Resul kendisine Rabbi tarafından vahyedilene, inzal olunana iman etti ve dahi müminler de iman ettiler. Bakara suresinin son hikayesinin başlangıç. O kadar. Resulü aleyhissalatü vesselam neye iman etti? İmanımız o. Aleyhissalatü vesselam bize haber verdi mi? Sizin bahsettiğiniz meselelerden dolayı. Öyle bir hadise yok. Peki niçin uğraştın? Seni aşan bir mesele. Seni aşan bir meseleyle hasla. Sahih Müslim'de yer alan sahih hadiste sahabe ne dedi? Allah onlardan razı olsun. Ya Resulullah, hatırımızda öyle şeyler geliyor ki onu dile getirmektense bir uçurumdan atılmayı daha hayırlı görürüz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tekrar etti kendilerine, tekitli bir şekilde buyurdu ki hakiki iman budur. Hakiki iman budur. Çünkü şeytan size birçok vesveseler verir. Akide konusunda, Allah'ın varlığı konusunda, zatı konusunda, sıfatları konusunda, isimleri konusunda size çok vesvese verir. Sizin imanınız onu bastırır. Dile getirmez. Onun için dile getirilmediği müddetçe kişinin iç aleminde kalan Allah'ın yasak etmiş olduğu bir şey sadece düşüncede kalır da dil itibariyle, hal itibariyle amel haline gelmezse Allah Azze ve Celle onu affetmiştir. Kötülükten yana, haramdan yana, vazifemiz olmayan şeylerden, duygulardan yana, hatta ne diyelim metafiziki olan meselelerden yana Allah onu affetmiştir. Ha iyilikten, hayırdan, güzellikten, kulluk vazifelerimizden dolayı niyetimiz oluştu, hatırımıza geldi, düşündük ama imkan bulamadık, onu yapamadık. Allah Azze ve Celle İslam alimlerin beyan ettiği üzere sanki onu yapmışız kadar ve yapmışız gibi bize sevap yazıyor. İmkan olmadığı için o güzelliği, o hayrı, o kulluk vazifesini yapamadığımızdan dolayı. Kötülükten yana olan dile gelmedikçe, halde gündeme gelmediği müddetçe Allah Azze ve Celle onu affediyor. İman onu bastırıyor. Bunun için ey insanlar, hiç düşünmüyor musunuz? Akletmiyor musunuz? Biraz düşünün, okuyun. Hele hele Müslümanlar için. Kendini İslam'a nispet etmiş olan Müslümanlar için. Dedik ya, besmele çekip yeniden İslam'a diyeceğiz. Çünkü gerçekten de İslam toprakları, İslam düşmanları tarafından yerlisi olsun, yabancısı olsun fark etmez. Düşman düşmandır. İşgal edilip İslam tamamen hayattan uzaklaştırılınca, hayattan tamamen uzaklaştırılınca, canım o zaman da ezan okunuyordu, önemli değil, Türkçe okunuyordu, gene namaz kılınıyordu. Ezana bak, namaza bak, önce ezan nedir, namaz nedir öğren, İslam'daki hakikatını güzelce belle, ölçüyü elde et, şaşmaz ölçüyü. Sonra bu ölçüyle hayatta olanları tart, ölç. Bu ölçüye ne kadar uyuyor? Bu namaz gerçekten namaz mı? Bu ezan ezan mı? Bu oruç oruç mu? Zaten insandan kalan bu gibi şeyler. Yönetimde İslam yok, ekonomide İslam yok, yargıda İslam yok, eğitimde İslam yok. Sosyal hayatta İslam yok. Yasalarda İslam yok. Yok yani. Ha sen de ben de iman ettiğimiz için var. Bakın bakalım İslam topraklarında. Hangi beldeye bakarsanız bakın bunları görürsünüz. İşte gerçekten İslam'ı anlamış, kulluk vazifesini bilmiş muvahhidler, müttakiler, mücahitler bu yanlış gidişin önünü kesmek istiyorlar ve kesiyorlar, kesmeye çalışıyorlar. Mevcut iktidarlar tarafından cezalandırılıyorlar. İstedikleri sadece biz Müslümanız, İslam'a göre yaşamak istiyoruz. Sizin dininize göre değil. Sizin dininiz size, bizim dilimiz bize. Ama siz bizim dilimiz bize diyorsunuz. Ayrıca biz Müslümanlara egemen olduğunuz için sizin dininiz de bize göre olması lazım. Sizin dininiz dininize göre değil. Eğer Müslümanım diyorsan, yaşamak istiyorsan bu ülkede bizim müsaade ettiğimiz kadar yaşayacaksın. Firavun da öyle söyledi. Musa Aleyhisselam'a demedi mi? Eğer ki benim dışımda benden başka bir ilah edinecek olursan asla kabul etmem. Mısır ülkesinden benim yasalarım geçerli. Benim dışımda bir yasa koyucu gündeme getirirsen mutlaka seni zindana atarım. Bugün firavunları aynı şeyi gündeme getiriyorlar. Asla Allah'tan inzal olunmuş olan dini yaşayamazsınız. Bizim ülkeden bizim tabi diyorlar, dikkat edin. Bundan 150 yıl önce bu topraklar İslam'ındı. Geldiler, işgal ettiler, sahip çıktılar. Şu anda bizim. Bizim ülkemizde bizim kanunlarımızın dışından herhangi bir kanun, herhangi bir yasa, herhangi bir tüzük geçerli değil. Aristo öyle dedi ya, Allah karışmaz. Ha kendi kendilerine halkı aldatmak için biz de inanıyoruz, Kur'an Allah'ın kitabıdır. Halbuki atalarına bakıyorsun, inanmıyor. Bu konuda atalarına ihanet ediyorlar ama atam kusuruma kalmayın, İşte bu halkı yönetmek için böyle dememiz lazım gibi ifadeler. Hani siz de bir zamanlar böyle şeyler söylemiştiniz ya. Bakın İslam topraklarına, her beldesinde bu gibi bir meseleyi görür, bir zulmü görürsünüz ki İslam sosyal hayattan tamamen dışlanmıştır. Caminin içiyle dışı birbirlerini tamamen reddeder. Hatta caminin içinde bile cami, mescit kavramı, eğer ki caminin içine girecek olursa İslam'a göre, caminin o günkü hali İslam'daki cami kavramını reddeder. Caminin o günkü hali, çünkü cami İslam'ı reddeden bir düzenin mevzuatı tüzüğüne göre gündeme gelmiştir. Ve İslam'ın cami kavramını caminin kendisi reddediyor. Ey Mekkeliler, ey Kureyş, hiç akletmiyor musunuz, düşünmüyor musunuz? Bu koyunu, bu keçiyi, bu deveyi Allah yarattı. Yedirdi, içirdi, büyüttü. Kesilecekse Allah'a kurban olarak, Allah'ın emrettiği şekliyle kurban edilecek ve Allah'ın adının alınması lazım onun üzerine. Siz ne yapıyorsunuz? Akıllarını erdirmeye çalışıyoruz. Düşünün. Siz şu anda gerçekten de az bir şey düşünecek olsanız, hakikaten de ya, hani halkın tabiriyle ifade ettim, hakikaten Zeyd bin Amr'ın dediği gibi, biz ne yapıyoruz? Deveyi biz mi yarattık? Koyunu, kuzuyu biz mi yarattık? Biz mi onu yedirip içirdik? Hayır. Şimdi peki kime kurban ediyoruz? Kimin adını anıyoruz? Merhamet edin. Allah'tan korkun. Bu nasıl bir iş? Hele bir düşünelim, bir kendimize gelelim. Aynı sözü alacak, bugün İslam topraklarında yaşamış olan insanlara aynı söz ifade edilirse ne cevap verilecek? Tabii yaşanan hayatı gözünde bulundurarak. Efendim o gün putların huzuruna gidiyorlardı, bunları kesiyorlardı, putların adını anıyorlardı. Ama bugün biz Allah'a kurban ediyoruz ve Bismillah, Allahu Ekber diye kesiyoruz. Gel bakalım kardeş. Bu almış olduğun koyun, hatta temeline in bakayım. Hangi besilerle beslendi? Bunun besicisi hangi bankayla anlaştı? Hangi bankadan kredi çekti de bunları yedirdi, içirdi? Sen hangi banka kredisiyle bunu satın aldın ve Allah'a kurban ediyorsun? Önce Bakara suresinin 275, 76 ve 77. ayetlerini bir oku, ezberle. Sonra tefsirlerine bak, hükümlerine bak. Kime neyi kurban ediyorsun? İnşallah gelecek sohbetimizde kaldığımız yerden devam etmeye gayret ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecma'in. Allahümme amin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Kıymetli dinleyenler, Siyerin Gölgesinde programıyla Abdullah Daiyi dinlediniz.

0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Dent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
6: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
7: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun. Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
11: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
12: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Reklamları dinlediniz.
13: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير
14: gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.

Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'a hizmetin ciddi çalışmalarla mümkün olabileceğini unutmayın. Bu bakımdan fert olmayı ve tek başına yaşamayı hatırınızdan tamamen çıkarın. Kardeşlerinize sımsıkı bağlanın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Özellikle emredildiğin zaman bağlantılı olduğun ve düşüncene yararlı olmayan tüm kuruluşlardan ilişkini kes.
2: Çok masraf edilmiş lüks toplantılara katılmayın, kendiniz de böyle toplantılar düzenlemeyin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM 103.2. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
2: Dehasoft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
3: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
5: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com. Güngören.
6: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
6: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563. Emel Okulları Bağcılar'da.
10: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
0: Reklamları dinlediniz.
11: Saat 21. 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
12: insanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamit Kahraman.
13: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba sevgili dinleyenler. Bir insanı tanımak programında da sizlerle birlikteyiz. Araf suresinin 57. ayetinden itibaren kaldığımız yerden devam etmeye çalışacağız inşallah. Geçen hafta hatırlarsak duanın özü, mahiyeti, amacı ve insanların nasıl dua yapacağıyla ilgili epeyce uzun bir vakitte konuşmaya çalışmıştık. Bu hafta ölüm ve dirilmek hem fiziki anlamı hem de manevi anlamı üzerinde biraz durarak konuşmamıza başlamış olacağız inşallah. Daha sonra 57. ayetten sonra diğer ayetler bizim yolumuzu açmaya çalışacak. Bize birçok hikmetlerde bulunmaya çalışacak. İnşallah onları layıkıyla düşünüp anlayan ve hayatını aktaran insanlardan olmaya çalışırız. Araf suresinin 57. ayeti, rahmetinin önünde rüzgarları bir müjdeci olarak gönderen odur diye başlıyor. Devam eden ayetse, yani 57. devam eden kısmıysa, bunlar ağırca bulutlara kaldırıp yüklendiğinde onları ölmüş bir şehre sürükleyiveririz. Yani susuzluktan, kuraklıktan ölmüş bir şehre sürükleyiveririz. Bununla oraya su indiririz de böylelikle bütün ürünleri çıkarırız. İşte biz ölüleri de böyle diriltiriz.

0: Hazretlerin ne anlattığı ve ne anlatmak istediğine çok dikkat etmek lazım. Özellikle de birçok ayet insana direkt mesaj indirdiği için ve insanı tanıttığı için, yani insana insanı anlattığı için, bu açıdan da bir kez daha dikkatli bir şekilde ayetlere bakmak gerekir. Mesela bu söylemiş olduğumuz anlayışın bir benzerini 58. ayette de görüyoruz. Orada da şöyle bir ifade var. Güzel şehrin bitkisi Rabbinin izniyle çıkar. Kötü olandansa kavruktan başkası çıkmaz. İşte biz şükreden bir topluluk için ayetleri böyle çeşitli biçimlerde açıklıyoruz. Mesela
1: eğer bu ayeti mecaz ilminden, müteşabih ilminden ya da ayetlerin maksatlarını anlatan ilimlerden ayrı tutarak anlamaya çalışırsak, yemyeşil olan yerler güzel yerlerdir. Kurak olan yerler, bitkisi kavrulmuş olan yerler iyi yerler değildir anlamı çıkar. Eğer karşıdan direkt bakarsak böyle anlarız. Eğer bu anlayış doğru olsaydı, mesela yeşilliklerin çok yoğun olduğu, farz misal Karadeniz bölgesi Allah katında en değerli yer olması gerekirdi. Hiç yeşilliği olmayan, bitkileri de kavruk olan Mekke'nin, kısmen de Medine'nin yani Arabistan'ın hiç değerli olmaması gerekirdi. Demek ki ayetlere böyle direkt karşıdan motomot bakmak, sadece anlattığı şekliyle bakmak bizi çok ciddi derecede yanıltır. Bu mecaz ilminden habersiz olan bir anlayıştır. Mecaz ilmine vakıf olmadığımız vakit, ha bir şehrin bitkisi güzelse demek ki orası iyiymiş, oranın bitkisi iyi değilse Allah katında orası güzel değilmiş diye anlarız. Ama öyle değil. Bize mesajları, biraz sonra onlara değinmeye çalışacağız, çok daha farklı aslında. 57. ayete tekrar dönecek olursak, bir ölümden ve ölümün hemen arkasından gelen bir dirilmeden bahsediyor. İnsan ve insanlar iki şekilde ölürler ve iki şekilde dirilirler. Bir ölüm fiziki olan ölümdür. Bildiğimiz, herkesin bilmiş olduğu, insanın ecelinin gelmiş olduğu, son nefesini almış olduğu andaki ölümdür. O ölüm fiziki, reel ölümdür. Bir de ruhi ölüm vardır, mana ölümü vardır. O ruhi ölüm de yine saati ve zamanı geldiğinde gerçekleşen bir şeydir. Birinci ölümde, fiziki ölümde tekrar öldükten sonra dünyaya gelmek mümkün değilken, dünyada artık yaşamaya devam etmek mümkün değilken, manevi ölümde yani ruhi ölümde tekrar dünyaya gelmek ve dünyada yaşamak mümkündür. Yani bir insan ruhen öldükten sonra tekrar dirilebilir. Bir topluluk kendi içinde olanı değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez ayetleri de bunun gibidir. Ya da biz ölüden diriyi çıkartırız, diriden ölüyü çıkartırız ayetleri de bu cümledendir. Kafir olan insanın, ruhu ölmüş insanın, müşrik olan insanın, ruhu ölmüş insanın bir süre sonra düşünüp yani tefekkür edip işin hakikatini öğrenmeye başladığında tekrar dirilmesi gibidir. Mesela Resul Efendimiz'i öldürmeye giden Hazreti Ömer ruhen ölü birisiydi. Bedenen ölü değildi ama küfür içerisindeydi, şirk içerisindeydi. Ruhen ölüydü ve Müslümanlara düşman birisiydi. Unutmayalım, Resul Efendimiz'i yok etmek isteyen bir insandı. O zaman Hazreti Ömer değil, yalnızca Ömer'di. Ama bir şeyler oldu, hadiseyi biliyorsunuz Siyer'de. Kız kardeşi ve eniştesiyle olan konuşmalardan sonra zihninde bazı şimşekler çaktı. Hiç bakmadığı açılardan hadiseye bakmaya başladı. Yeni gelen bir dinin haklı olabileceği ihtimalini ilk kez değerlendirmeye başladı. Ve buna benzer daha birçok hikmetten sonra öldürmek için gitmiş olduğu insanın yanına dirilmek için gitti. İşte bunun gibi. Ölü olan ruhlar da zamanı ve vakti geldiğinde eğer isterlerse ve Allah da onların istemelerini isterse, yani onların Allah'a göndermiş olduğu istek Allah katında kabul edilirse, ki hidayet Allah'tandır, dolayısıyla o ruh da dirilebilir. Yani bedeni ölüm gelmeden önce o insan da ruhen artık dirilmiş, öldükten sonra dünyaya gelmek isteyen insana normalde olumlu cevap verilmez ama ruhen tekrar dirilmek isteyen insana olumlu cevap verildiği için o insan da hayatının fiziki ölümüne kadar amel defterleri kapanmadan devam edebilir. Dolayısıyla burada bize çok mesajlar vardır. Bazı insanlar da fiziken yaşarlar, bedenen

0: zaten sağlıklıdırlar. Fakat ruhen ölüdürler, bunun farkında değillerdir. Bunu hemen iman eden insanlarda böyle bir şey yoktur şeklinde düşünmemek lazım. Çünkü bizim hastalıklarımız bu programın özünü oluşturuyor, özetini oluşturuyor. Bu hastalıklara değinip bunlardan dirilebilmenin yollarını araştırıyor bu program. Çünkü öyle mümin insanlar ya da Müslim insanlar var, mümin demeyelim, henüz mümin değil ama öyle Müslüman insanlar var ki dışarıdan bakıldığında ruhen diri gözüküyor, diri olması gerekirken ruhen ölü olmaya doğru bir meyil var sanki. Yani ruhen bir ölülük var diyemeyiz henüz ama donmuş, dondurulmuş bir gıda gibi ruhi hissiyatı, ruhi hareketleri dondurulmuş insanlar var ve bunlar maalesef toplumun artık çoğunu oluşturmaya başlamış durumda. Bu inancın diriliğini kaybetmesinden kaynaklanır. İmanın ciddi derecede hırpalanmasından kaynaklanır. Ve imanı besleyen suların kurutulmasından kaynaklanır. Şimdi ayette de zikredilecek öldükten sonra dirilmek nasıl, ölü ruhlar nasıl dirilir, oraya bir mecaz vardır. Dolayısıyla iman etmiş bir ruh onu besleyen sulardan ayrı tutulursa kurumaya yüz tutar. Ve kuruyan bir ruh bir süre sonra ölüme doğru yol açar, ölüme doğru yol alır ve ölmeye başlar. Fakat insan yukarıdan kendi ruhunun hiçbir zaman ölmeye yüz tutar bir durumda olduğuna inanamaz. Böyle bir şeye ihtimal vermez. Kendisinin iman sahibi olan insanlar dairesi içerisinde olduğunu kabul ettiği için ve zahiren de böyle olduğu için içten içe çürüme başladığını fark edemez. Bazen fark etse bile fark etmek istemez. Öyle bir şey yok mu, yokmuş gibi davranır. Bunun sebebi acı görüntünün ve acı faturanın kendisi tarafından hissedilmesini istememesinden dolayıdır. Yani iter öteler. Der ki benden uzak olsun. Ama gerçekte benden uzak olsun düşüncesiyle itmiş olduğumuz bu ciddi yaralar ve kanamalar bizden uzak durmaz. Çünkü bizim ruh kanamalarımızdır onlar. Bu kanamalar zamanla kuruluğa yol açar, kuruluk da ölüme yol açar. Sonu felaket olacak bir yolun ilk ışıklarını, ilk sinyallerini doğru okumak gerekir. Eğer bu okumayı sağlıklı bir şekilde yapamazsak yolun sonu ruhu ölmüş insanların yanına varma tehlikesidir. Buna dikkat etmek lazım. Panzehri nedir? Ayette geçtiği gibi, ayeti biraz önce okumuş olduk, şimdi onun üzerinde konuşuyoruz. Gökten bulutların gelmesiyle o bulutlar üzerinde yüklü olduğu yağmuru kurumuş toprağa aktarması ile ölü toprak dirilir diyor Allah. Öldükten sonra dirilme de böyledir. Tabii ki bu ilk anda gerçekte bildiğimiz öldükten sonra dirilmeyi anlatır. Ama işin bir de arka yönü vardır, arka manası vardır. O da ölmüş olan ruhların tekrar nasıl dirileceğinin göstergesidir, formülüdür. Yani ilahi formüldür. Demek ki ölü olan bir şeyin dirilmesi için onu diriltecek bir malzemeye ihtiyaç vardır. Bir enerjiye ihtiyaç vardır. Bir güzelliğe ihtiyaç vardır. Toprak için su ne ise, iman için bilgi ve bilinç odur sevgili dostlar. Bir kez daha söylemek istiyorum. Toprak için su ne ise, iman için bilgi ve bilinç odur. Bir insan iman ettiğini söyledikten bir süre sonra bilgilenmeyi keserse ve arkasından bilinçlenmeyi keserse bir toprağın susuz kalması gibi kuruma başlar. Ve kuruma bir süre sonra çatlamaya yerini bırakır. Çatlamada bir süre sonra o toprağın artık ölmesi anlamına gelecektir. Çölleşme başlayacaktır. çölleşmiş topraktan ya da kumdan artık herhangi bir bitkinin, bir güzelliğin yani yeşermesi mümkün olmayacaktır. İşte şimdi dönüp kendimize baktığımızda imanımızı ve İslam'ımızı besleyen bilgi ve bilinç büyük ölçüde bizden uzaklaşmış durumdadır. İşte ruhumuzdaki kuruluklar, hayatımızdan tat alamamalar, ibadetten lezzet alamamalar ve insanların maneviyatlarının eskisi gibi olamıyor olmasının sebebi bilgi ve bilinçten uzak durmadan kaynaklanır. Dolayısıyla bunun zıttı nedir? Bilgi ve bilinç sağanak halinde bizim tekrar ruh topraklarımıza yağmaya başlarsa orada bitkiler yeşermeye başlayacak inşallah. Ve o bitkilerin mis gibi kokusu bulunmuş olduğumuz toplumun o kötü kokusunu da havasını da değiştirecek. Ve toplumun her sokağında, her apartmanında, her bölgesinde yeşilen o ortaya çıkan o yemyeşil otlar ve mis gibi kokular bir toplumun yemyeşil hale gelmesini önceleyecek. Buna sebep olacak. Dolayısıyla kısaca söylemek gerekirse biz kendi içimizde olanı değiştirdiğimiz vakit Allah da bizim içimizde olanı değiştirecek ve toplumu değiştirecek. Buradan da anladığımız gibi ilk adım her zaman bizden atılacak. Biz değişmeye niyet edeceğiz, terbiye olmaya niyet edeceğiz, kendi iç hastalıklarımızı görmeye ve onları düzeltmeye niyet edeceğiz. Nefis ve ruh terbiyemiz kemale ermeye başladığı vakit toplumun da düzelmeye başladığı anı göreceğiz. Bu bizim her zaman bir hedefimiz yani idealimiz olmalıdır. Bunun dışındaki anlayışlar kuruluktan bizi hiçbir zaman kurtaramayacaktır. 57. ayete tekrar baştan itibaren bakacak olursak rahmetinin önünde diyor. Demek ki Allah bir rahmet indirecek. O rahmetten önce bir şeyler geliyor. Ney o? Rüzgar. Rüzgar neyi taşıyor? Ayette de zikredilecek şimdi birazdan. Bulutları taşıyor. Demek ki o sağanak yağmur yağdıracak bulutları taşıyan rüzgarlar olması gerekir. Hani bir ayet-i kerimede var, dikkatini çeken dikkatli okuyucu kardeşlerimiz hemen hatırlayacaktır. Allah Teala diyor ki birbirinizle tartışmayın. Birbirinizle çekişmeyin. Yoksa rüzgarınız gider. Şimdi oradaki rüzgarı alın, buradaki rüzgarın yanına koyun. Birbirinizle tartışırsanız, birbirinizle cedelleşirseniz rüzgarınız gider diyor. O rüzgar rahmet bulutlarını getiren rüzgarlardı. Rahmet bulutları gelmezse toplumdaki ve özümüzdeki, nefislerimizdeki ve ruhumuzdaki kuruluk ve kuraklık devam edecektir. Demek ki önce rüzgarların gelmesi gerekir. Rüzgarların gelmesi için de ya da var olan rüzgarın ortadan kalkmaması için de tartışma edebiyatının bırakılması lazım. Allah ne diyor? Birbirinizle tartışmayın, çekişmeyin. Neden ya Rabbi? Rüzgarınız gider. Bir kez daha söylüyorum. Dikkatli dinleyiciler için çok önemli bu. Birbirinizle tartışmayın diyor Allah, yoksa rüzgarınız gider. Rüzgar giderse bulutlar gider. Bulutlar giderse rahmet yağmurları gider. Rahmet yağmurları giderse sizin ruhlarınız ve toplumun ruhu kurulaşmaya başlar. Tam da şimdi olduğu gibi. Demek ki bir işin özünde bunu arzu edip gereğini yapmak yatar. Eğer tartışma bırakılsaydı, zamanında gereksiz tartışmalar yapılmaktan vazgeçilseydi, insanlar birbirini yemekten vazgeçmiş olsaydı, rahmet bulutlarını gökyüzünde göremediğimiz şu atmosfer değil, şu anda fiziki olarak da yaşamış olduğumuz gibi sürekli yağmurların yağdığı bulutlar bizim manevi semamızda dolaşırdı. Tabii rüzgarı tetikleyen bir şey daha var. Sıcak havayla soğuk havanın yer değiştirmesidir. Sıcak havayla soğuk hava yer değişirse rüzgar oluşur. Rüzgar da bulutları getirir. Demek ki rüzgar nasıl gelir? Nasıl o rüzgarı eskisi gibi getirebiliriz dersek, içimizdeki sıcak hava ile soğuk hava yer değiştirecek. Yani içimize attığımız, koyduğumuz, sevgi beslediğimiz, çok arzu ettiğimiz şeyler var ya, hani öncelediğimiz, sarıldığımız ve kucakladığımız, hiç paylaşmadığımız, ölünceye kadar bu benim olmalı dediğimiz ve bir başka insanda da olmasını istemediğimiz şeyler var ya, işte onlarla Allah'ın razı olduğu şeyler yer değiştirecek. Hani hatırlarsak vaktiyle şöyle demiştik: İman etmek Allah'ın sevdikleriyle bizim sevdiklerimizin yer değiştirmesidir. Yine iman etmek, bizim razı olduğumuz şeylerle Allah'ın razı olduğunun yer değiştirmesidir. İşte sıcak havayla soğuk hava yer değiştirirse rüzgar akımı başlar. O rüzgar akımı başlarsa bulutlar gene geri gelir. Ve o bulutlardan Allah'ın izniyle tekrar yağmurlar yağar. Ve o yağmurlar her zaman bizim ruhumuzu ve toplumun ruhunu her zaman için mutlaka ve mutlaka aydınlatır. Dolayısıyla bizim içimizdeki soğuk olanlarla sıcak olanların yer değiştirmesi lazım. 57. ayetin baş kısmı: rahmetinin önünden rüzgarları müjde olarak gönderen odur. Demek ki rüzgarların gelmesi için sıcak havayla soğuk havanın yer değiştirmesi lazım. Yani bizim sevdiklerimizle Allah-u Teala'nın sevdiği ve razı olduğu şeylerin yer değiştirmesi lazım. Ondan sonra ancak rahmet rüzgarları gelebilir. Ve onlar, diyor ki ayet-i kerimede, bunlar ağırca bulutları kaldırıp yüklendiğinde, sürüklediğinde yani, onları ölmüş bir şehre sürükleyiveririz. Ve bununla oraya su indiririz de böylelikle bütün ürünlerden oradan çıkartırız. İşte biz ölüleri böyle diriltip çıkartırız ki ibret alasınız. Son kısımda ibret alasınız diye bittiğine göre 57. ayet, demek ki biz bu okumuş olduğumuz, konuşmuş olduğumuz ayetlerden ibret almamız gerekir. Eğer ibret almazsak ve alamıyorsak, ayetleri doğru ve tam okumuş olmamış oluruz. Doğru okumamış oluruz. İstendiği gibi ayetlerle ilgilenmemiş oluruz. Dolayısıyla bizim burada tüm söylemek istediğimiz şeylerin altyapısında ayetlerden layıkıyla ibret almak da yatar. Bu da vardır. Dolayısıyla bu açıdan bakmayı hiçbir zaman ihmal etmemek lazım sevgili dostlar. Bize ne söylüyor, bizi nasıl terbiye ediyor, bizi nasıl yetiştiriyor Rahman diye bakmamız gerekir. 58. ayete gelecek olursak: güzel şehrin bitkisi Rabbinin izniyle çıkar. Burada Rabbinin izniyle ifadesine biraz değineceğiz. Kötü olandansa, ayet devam ediyor, kötü olandansa kavruktan başkası çıkmaz. Mesela burada kötü olandan, Rabbinin izniyle kavruk olandan başkası çıkmaz ifadesi yok. Ama biz genel olarak biliyoruz ki Allah'ın izni olmadan hiçbir şey yaratılmaz. Hiçbir şey ortaya çıkmaz. Her ne ortaya çıkıyorsa, olumlu ya da olumsuz, her şey Allah-u Teala'nın müsaadesiyledir. Rızası ne değil. Yani bunu birbirinden ayırt etmek lazım. Allah-u Teala'nın kötüye rızası asla yoktur. Ama yaratılmış olan her şeye izni vardır, müsaadesi vardır. Müsaade ediyor olması ondan razı olduğu anlamına gelmez. Bunu birbirine karıştırmamak lazım. Yeri geldiği zaman bunun üzerinde de uzun uzadıya inşallah durmaya çalışırız. Güzel şehrin bitkisi Rabbinin izniyle çıkar diyordu ayetin baş kısmında, 58. ayette. Kötü olan ise kavruktan başkası çıkmaz. Kötü olan şehirdense, kötü olan topraklardansa kavruktan başkası çıkmaz. Ayet devam ediyor: İşte biz şükredecek ya da şükreden bir topluluk için ayetleri böyle çeşitli biçimlerde açıklıyoruz. Neden açıklıyor Allah-u Teala? Şükredebilmemiz için. Şükredebilmemiz içinse onu enine boyuna anlıyor olmamız gerekir. Enine boyuna anlayamayan insanlar gereği gibi Rahman'a kulluk yapamazlar. Yani şükredemezler. Enine boyuna anlayabilmek için ayetlerin nasıl okunması gerekli olduğuna vakıf olmak lazım ve düşünüyor olmak lazım. Çünkü insan doğru düşünmeden hiçbir zaman doğru anlayamaz. Doğru anlamak için ayetler üzerine doğru durmaya, yani doğru düşünmeye ihtiyaç vardır. Programın baş tarafında da izah ettiğimiz gibi güzel şehrin bitkisi Rabbinin izniyle güzel bir şekilde çıkar bölümü vardı. Şimdi yemyeşil toprakları olan yerlerin Allah tarafından güzel şehir olduğunu düşünmemiz gerekir. Böyle motomot zahiren bakacak olursak ayetlere. Çünkü bakıyorum, birçok kardeşimiz, karşılaştığımız için söylüyoruz, bazı kitaplarda örnek verildiği için oralardan okuyoruz, motomot bakma anlayışına saplanmışlar. Hastalığına saplanmışlar diyeceğim de belki kibar olmaz diye o ifadeyi kullanmaktan kaçınıyoruz. Yani ne görüyorsa aynen o şekilde algılama anlayışına sahipler. Bunun doğru olmadığı ve buna benzer birçok ayetten, bu ve buna benzer birçok ayetten kendisini ortaya koyuyor. Allah-u Teala'nın ne demek istediğini anlamak Kur'an ilimleri açısından çok büyük bir noktadır. Bunu tekrar söyleyelim. Allah-u Teala'nın ne demek istediğini anlıyor olmak Kur'an ilimleri açısından çok büyük bir derinlik ve güzelliktir. Burada birkaç ön şart vardır. Yani bir insanın Allah-u Teala'nın ne demek istediğini anlayabilmesi için ille de ciltler dolusu kitap okumuş olması gerekmez. İlle de Arapçanın en ince derecelerine vakıf olması gerekmez. Bir şey ön şarttır. İyi niyetli ve saf olmak. Bir insan iyi niyetli ve saf olursa bakış derinliğine göre ayeti anlayabilir. Bu çok önemli. İyi niyet ve saflık varsa görüş derinliğine göre, bakış derinliğine göre ayeti anlayabilir. Bir alim çok derin bakarsa o çok öteleri görebilir. Bir alim olmayan şahıs, bir mümin belki biraz daha az derinliği görebilir ama o da bir şey görür. Göremez değil yani. Kim göremez diyorsa o büyük bir hata yapıyordur ya da o kişi vehimlere saplanmıştır. Yani iyi niyetli kuruntulara saplanmıştır, aşırı endişelere saplanmıştır. Bunlara da mahal yoktur. Unutmayalım, şimdi başlarında Peygamber Efendimiz vardı diyeceğiz ama çünkü birçok insan öyle söylüyor, böyle çok alışılmış bir şekilde. Sahabe bizim kadar teknik bilgiye sahip değildi sevgili dostlar. O güzel insanlar bizim kadar çok malumata sahip değillerdi. Ama çok iyi niyetliydiler ve çok saftılar. Allah ne istiyorsa saf bir şekilde, hiçbir şeyi karıştırmadan dürüstçe alıyor ve yaşıyorlardı. En büyük farkımız oradaydı zaten. Bizlerse birçok elekten ve elemeden geçiriyoruz, eviriyoruz, çeviriyoruz, bize uygun olan şekle sokuyoruz, sonra rengini değiştiriyoruz, biraz açıyoruz, biraz koyulaştırıyoruz, sonra diyoruz ki heh işte bu ayet tam benim istediğim gibi oldu. O ayet senin istediğin gibi oldu ama o ayet Allah'ın istediği gibi olmadı. Allah'ın ayeti değil artık o, başka bir şey oldu o. Yani tabiri caizse, kardeşlerim bizi yanlış anlamasın ama o senin ayetin oldu diyeceğim de yanlış anlamaya yol açmamak için söylemek istemiyorum. Yani insanların kontrolünde ve şekillendirdiği bir ayet haline geldi. Allah da bundan münezzehtir. Allah ne şekilde indirmişse ayeti o şekilde saf ve dürüst bir şekilde insanlar bunu algılamaya niyet ederlerse mutlaka anlarlar. Bir alim çok daha derin anlar, alim olmayan bir mümin daha başka anlar, bir muttaki daha başka derecede anlar. Ama hepsi aynı tünelin içinde anlar ya da aynı kuyunun içinde anlar. Bunu hatta kuyu örneğini vaktiyle iki yılda olmadı zannediyorum önce vermiştik. Kur'an'ın anlaşılmasıyla ilgili sığ bir bilgiye sahip olan bir insan, iyi niyetli ama sığ bir bilgiye sahip olan insan büyük bir, diyelim ki 50 ya da 100 metre derinliğindeki bir kuyu düşünelim ayetler için. O kuyunun üst tarafındaki nemden faydalanır. Ama başka taraftaki bir kuyuya gitmez. Kuyu aynı kuyudur. Ama çok fazla bilgisi olmayan iyi niyetli saf bir kardeşimiz o kuyunun üst tarafındaki nemden istifade eder. biraz daha okumuş, biraz daha derinlemesine bilgi sahibi olan insan o kuyunun 10. ya da 20. metresine kadar iner, oradaki nemden ya da sudan istifade eder. Çok daha fazla kafa yormuş, düşünmüş, uzun uzadıya bu işlere zihin yormuş kardeşlerimiz belki 50. belki 100. metreye ulaşırlar. Onların almış olduğu suyla yukarıda kuyunun 10 metre ağzındaki kardeşimizin aldığı ıslaklık ya da nem aynı olmayacaktır. Ama su aynı sudur. Aynı kuyunun suyudur. Buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Başka bir kuyunun suyu değildir. Su aynı sudur, aynı nemdir, aynı tatlıdır, aynı kalitedir ama aynı yoğunlukta değildir. Aynı fazlalıkta değildir, aynı ağırlıkta değildir. Herkes derecesine göre alacağını alır. O yüzden bunu bir ön bilgi ya da dipnot olarak açıklama ihtiyacı hissettik. Güzel şehrin bitkisi, devam ediyoruz 58. ayete, Araf suresi. Güzel şehrin bitkisi Rabbinin izniyle çıkar. Yani güzel olan şehirden güzel şeyler çıkar demek istiyor Allah-u Teala. Bunu şöyle de okuyabiliriz. Güzel insanlardan güzel şeyler çıkar. O şehir kelimesi yerine insan kelimesini yerleştirdiğimizde Allah-u Teala'nın söylemek istediği manalar birer birer dökülmeye başlayacak inşallah. Çünkü bu şehri sadece fiziki şehir olarak algılayacak olursak Mekke'de hiç ağaç yok. Yani insanların toprak getirip de yığdığı havuz gibi tabiri caizse sonradan yetiştirilmiş ve altına her ağacın altına çeşme konulmuş ağaçları saymayacak olursak, hani Hazreti İbrahim de söylüyor ya, ya Rabbi ot bitmeyen bir şey yeşermeyen bu yere mi beni bıraktın diyordu yani. Gerçekten Mekke kara kuru bir yer. O zaman bu ayeti motomot anlayacak olursak Mekke hiç güzel olmayan bir şehir anlamı çıkar. Haşa, öyle değil. Demek ki başka bir şey anlatılmak isteniyor. Zaten diyor ki ayet-i kerimenin arkasında, ayetleri biz böyle çeşitli biçimlerde açıklıyoruz diyor. Ne için ya Rabbi? Bir üst satırda şükreden bir topluluk olmanız için biz ayetleri böyle çeşitli biçimlerde açıklıyoruz. Niye anlayalım diye. Şükreden topluluk olalım diye. Mecaz ilmi Kur'an-ı Kerim'in yarıya yakınında vardır sevgili dostlar. Bunu unutmayalım. Mecaz ilmi Kur'an-ı Kerim'in yarısına yakınında vardır. Allah bu ilmi çok kullanır. Bizim anlama ufkumuzu derinleştirmek için bunu yapar. Tefekkürümüzü kolaylaştırmak için bunu yapar. Demek ki güzel şehrin ya da güzel toplumun, güzel insanın, yani güzellerin diye de diyebiliriz. Güzel insanların maneviyatı, özü, güzel olan kaliteli insanların bitkisi Rabbinin izniyle çıkar. Niye burada Rabbinin izniyle kullandı da acaba? Bir alt satırda kötü olandan da diyor, kavruktan başkası çıkar derken, kötü olandan da Rabbinin izniyle kavruktan başkası çıkar neden demedi acaba Allah-u Teala? Buna da biraz değinmemiz gerekir. Güzel şehrin bitkisi eğer Rabbinin izniyle ifadesi olmadan olduğu zaman, hani geçen hafta da söyledik, daha önceki haftalarda da birkaç kez söyledik, sen atmadın, Allah attı ayeti iptal olmuş olur böyle bakmadığınız zaman. Düşünelim ki bir ilim adamı, bir fakih, değerli bir ilim adamı, çok güzel bir kitap yazmış. Eğer o kitabın Allah-u Teala'nın izniyle olduğuna hem okuyanlar hem yazan İnanmazsa, böyle bir alt imanla sarılmazsa hadiseye, insanlarda müstanilik ve enaniyet duygusu oluşur. Ben güzel yaptım, benden ne güzel kitap ortaya çıktı, benden ne güzel sözler ortaya çıktı diye bir insan söylerse, ima ederse, öyle anlaşılmasını arzu ederse kesinlikle çok büyük bir gaf yapmıştır, büyük bir hata yapmıştır o kişi. Yine karşı taraf, okuyucular ya da dinleyiciler de derse ki ya bu alim ne güzel bir kitap yazmış, bu fakih ne güzel bir fıkıh kitabı yazmış der de bütün iyiliği ve güzelliği yazana mal ederlerse o okuyan insanlar da büyük bir gaflette bulunmuşlardır. Dolayısıyla şunu hiç unutmayalım sevgili dostlar. Sen atmadın, Allah attı diyor. Allah Teala izin vermezse, Allah Teala müsaade etmezse şu mikrofonların diğer ucunda duran bu kardeşiniz hiçbir şey söyleyemez. Diğer programcılar da bir şey söyleyemez. Yine Allah Teala izin vermezse siz de hiçbir şey dinleyemezsiniz. Her şey Allah Teala'nın izniyledir. Dolayısıyla var olan bütün güzelliklerin Allah-u Teala'nın kontrolü ve bilgisi ve izniyle olduğunu bizim hiç unutmamamız lazım. Bu bizde hem mütevazilik duygusunu geliştirir, hem de içimizde oluşabilecek enaniyet, kibir ya da gurur gibi kötü hastalıkların yeşermesine engel olur. Dolayısıyla bu bakış açısını hiçbir zaman ne yazan ya da anlatan ne de okuyan, dinleyen elden bırakmaması lazım, bir kenara bırakmaması lazım. Kötü olandansa kavruktan başkası çıkmaz. Orada neden Allah'ın izniyle söylenmedi? Allah'ın izni yok mu? Haşa. Allah'ın izninin olmadığı hiçbir şey yok. Hiçbir yaprak yoktur ki diyor ayet-i kerimede, Allah'ın izni olmaksızın dalından aşağıya düşmemiş olsun. Dolayısıyla her şey Allah'ın izniyledir. Fakat kötü olan şeyin Allah'ın izniyle olduğunu söylemenin herhangi bir anlamı ya da faydası olmadığı için burada zikredilmemiştir. Tabii ki tüm hikmetleri layıkıyla Rahman bilir. Bunlar bizim fark edebildiklerimiz, tamama ermiş ya da kemale ermiş bilgiler değildir. En doğrusunu Allah bilir. İşte biz şükreden bir topluluk için ayetleri böyle çeşitli biçimlerde açıklıyoruz diye bitiyordu 58. ayetin son bölümü. Allah-u Teala ayetleri çeşitli biçimlerde açıklamış. Ne için? İki şey için. Birincisi, biz şükreden hakiki kul olalım diye. İkincisi, farklı açılardan anlayarak bizim zihinsel gelişimimizi sağlıyor Allah. Yani sadece imani ve itikadi terbiye değil, düşünsel, zihinsel terbiyemizi de Rahman veriyor. Eğer bu olmazsa sevgili dostlar, biz birçok konuda nakıs kalırız. Yani zihinsel terbiye olmazsa biz birçok şeyi anlayamayız şu anda olduğu gibi. Ümmetin zihni uzunca yıllardır kapalı durumda. Belki 150 yıldır, belki 200 yıldır. O kadar olmasa da epeyce uzun bir süredir zihni kapalı. Bu zihni kapalılık, zihni açıklığa kendi yerini bırakıncaya kadar rüzgarlar esmeyecektir. Şu anda toplumda hiçbir manevi ciddi rüzgarın esmiyor olması bizim birçok kapıları kapıyor olmamızdan kaynaklanır. Yağmur, yani rahmet yağmurlarının ve bulutlarının gelmiyor olması rüzgarların esmemesinden, yani bizim de rüzgarları estirecek enerjiyi yapmıyor olmamızdan kaynaklanıyor. Bunları kendimizle baş başa kaldığımız anlarda biraz düşünmenizi arzu ederiz bir kardeşiniz olarak. İnşallah bizlere zihinsel olarak fayda sağlayacaktır. 59. ayete gelecek olursak. Andolsun diyor Rahman, biz Nuh'u kendi kavmine, etrafındakilere, toplumuna yani gönderdik. Dedi ki o, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Doğrusu ben sizin için büyük günün azabından korkmaktayım. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın bu sözü Nuh'un izinden giden, Peygamber Efendimiz'in izinden giden bütün müminlerin ana şiarlarının başında yer almalıdır. Toplumu uyarmak ve korkutmak. Burada aslında rahmet bulutlarının içeriğine, yani içine ait bir referans verdi Rahman bize. Bir bilgi sundu. O rahmet bulutlarında ne olacak acaba sorusunu soran zihinlere taze bir cevap verdi Rahman. Nuh'un yaptığı gibi yapın dedi bizlere. Tebliğ edin dedi nefsinize ve nefislere. Nefsinize ve nefislere. Tebliğ eden insan iki kişiyi diriltir sevgili dostlar. Bunu hiç unutmayalım. Susan insan iki kişiyi öldürür. Susan insan iki kişiyi öldürür, tebliğ eden insan iki kişiyi diriltir. Birincisi kendisini diriltir. Bir tebliğcinin en çok temelde ve normalde kendisine faydası vardır. İkincisi tebliğ ettiği kişiye faydası vardır. Onu da diriltir Allah'ın izniyle. Allah müsaade ettiği süre içerisinde. Dolayısıyla tebliği bırakan insan hem kendisini bırakmıştır hem de toplumu bırakmıştır. Bunları unutmamak lazım. Doğrusu ben, 59. ayetin son kısmının üzerine biraz duralım. Doğrusu ben sizin için büyük günün azabından korkmaktayım. Dikkat ettiyseniz korkmaktayım derken hem kendisini uyarmış oluyor hem de karşı tarafı uyarmış oluyor Nuh Aleyhisselam. Ama Nuh Aleyhisselam yanımızda olmadığına göre biz insana nasıl faydası var acaba, buna değinmemiz lazım. İnsanı tanımada ne gibi bir faydası var ayetlerin, buna değinmemiz lazım. bizim kendi içimizin de diriltilmesi açısından, korkumuzun tazelenmesi, Allah'a olan korkumuzun arttırılması açısından mutlaka anlatmaya, tebliğe ihtiyaç vardır. 60. ayete gelince, kavmimin önde gelenleri gerçekten biz seni açıkça bir şaşırmışlık ve sapmışlık için görüyoruz dediler. Kavmimin önde gelenleri gerçekten biz seni açıkça bir şaşırmışlık ve sapmışlık içinde görüyoruz dediler. 61. ayet bağlantılı olduğu için onu da okuyalım. O, yani Hazreti Nuh Aleyhisselam, ey kavmim, bende bir şaşırmışlık ve sapmışlık yoktur. Ama ben alemlerin Rabbisinin bir elçisiyim. Alemlerin Rabbinden gönderilmiş bir elçiyim diyordu Nuh Aleyhisselam. Şimdi Nuh Aleyhisselam'ı biz yanında olmadığımıza göre, bizden yüzyıllarca, bin yıllarca önce bu güzel peygamber yaşamış olduğuna göre, biz acaba bu ayeti neden okuyoruz? Rahman yüce kitabına bu ayeti neden yerleştirmiş? Önce bunu düşünerek hareket etmemiz lazım. Ve mutlaka bütün ayetlerin bize bir şeyler söylediğine iman eden insanlar olduğumuza göre, bu ayetten de bize bazı dersler olması gerekir. Nuh kavmine ve sizin peygamberinize ve diğer peygamberlere, diğer öncülere ya da önderlere ne tepki gösterildi ise diyor Allah, aynısı ya da yaklaşığı size de gösterilecek. Siz, sizden öncekilerin başına gelenler sizin başınıza gelmeden cennete girebileceğinizi mi zannettiniz ayetinin başka bir varyasyonudur bu. Öncekilere yapılan tepkilerin aynısı ya da benzeri şu andaki ve bundan sonraki, bizden sonra gelecek olan daha doğrusu, tüm iman sahibi olan insanların başına da gelecek. İman edenler kınayıcıların kınamalarından korkmazlar diyor Allah Teala. Geçen hafta duayı bahsetmiştik, işlemiştik hatırlarsanız. Daha sonradan kayıtları MP3 olarak yapıyor radyodaki görevli kardeşlerimiz sağ olsunlar. MP3 olarak bir gün sonra dinlediğimde, ki çoğunu hemen hemen her gün sonraki gün hemen dinlemeye çalışırım, şöyle bir şey aklıma geldi. Duanın nasıl yapılabileceğiyle birlikte, ne söylenmesi gerekli olduğuyla birlikte, keşke şunu da söyleseydik diye böyle içimden geçti. Keşke demek doğru değil de, İnsan dinlerken daha farklı düşünüyor. Keşke şu da olsaydı dediğimiz şey aklımızdan geçti. Şimdi bir hafta sonra onu zikretme imkanı oldu. Orada bir şeyi unutmuşuz ya da atlamışız, eksik söylemişiz, her neyse. Öyle bir dua yapmalıyız ki sevgili dostlar, şu günlerde en çok ihtiyacımız olan dua açısından söylüyorum. Rabbimiz, kınayıcıların kınamalarından korkmayacak kemal bir imanı bize nasip et diye mutlaka sevgili dostlar dualarımızda Rahman'dan bunu isteyelim. Rabbimiz, kınayıcıların kınamasından korkmayacak güçlü ve sağlam bir iman bize nasip et diye mutlaka dualarımıza bu ifadeyi yerleştirelim. Bu bizim için çok önemli. Çünkü bu ümmet kınayıcıların kınamasından epeyce fazla korkuyor. İnsanların eleştirilerine epeyce fazla ciddiye alıyor ve önemsiyor ve hepsinden kötüsü o eleştirilen noktaları tam tersine çeviriyor. Yani bir insan bizimle ilgili bir olumlu düşünceyi eleştiriyorsa, bir bakıyorsunuz eleştiriye uğramış, maruz kalmış insan bir iki ay içerisinde aynı şeyleri yapmaya başlıyor. Yani eleştiren insan onun hayatında galip geliyor, ne kadar kötü. Halbuki hayır demesini bilmek lazım demiştik, değil mi? Eleştiren insanların eleştirilerine kulak asmazsak, yani kınama anlamında, İmanımızı kınayan insanların kınamalarına kulak asmazsak imanımızı korumuş oluruz. Unutmayalım, iman korunmazsa hırpalanır, küçülür, bozulur, deforme olur ve Allah göstermesin yok olur gider. Dolayısıyla iman her şeyden çok korunmaya ihtiyacı vardır. Ve korunma içinse kınayıcıların kınamalarından korkmayacak bir bilince ihtiyaç vardır. Bunu da bir hafta sonra da olsa hatırlatmış olalım. Kavminin önde gelenleri gerçekten biz seni açıkça bir şaşırmışlık ve sapmışlık içinde görüyoruz dediler. Yani onunla uğraştılar, onu küçük gördüler, hakir gördüler. Nuh Aleyhisselam ne yaptı? Şöyle yaptım bizim yaptığımız gibi. Ya bak benimle ne kadar alay ediyorlar, dalga geçiyorlar. Bak herkes saçımla sakalımla, inancımla, ibadetimle, bilmem neyimle uğraşıyor. Artık onların benimle uğraşmayacağı hale ben geleyim de beni artık kınamasınlar diyor mu, demiş miydi Nuh Aleyhisselam? Hayır. Demiş miydi o güzel sahabe? Hayır. Demiş miydi sultanlar sultanı Peygamber Efendimiz? Hayır. Demek ki biz de demememiz gerekir. Onların nasıl demeyeceğimizi ve neden demeyeceğimizi bize öğreten ayetlerdir bu ayetler. Siz de Nuh gibi demeyin diyor Allah Teala. Yani etkilenmeyin o kavminin söylemiş olduğu sözlerden. İşinize bakın, yolunuza bakın. Ne diyor ayet-i kerimede? Resul Efendimiz'e de sataşıyorlardı. Selam deyin geçin. Onlara selam deyin geçin. Ya sen acaba haklı olabilir misin? Sen beni kınıyorsun. Sen beni kınamaman için ben seni memnun edecek bir hale bürüneyim diyor muydu? Demişler miydi? Hayır. O zaman biz de hayır deyip işimize bakalım. 61. ayetse, o ey kavmim, bende şaşırmışlık ve sapmışlık yoktur. Ama ben alemlerin Rabbinden bir elçiyim dedi. Biz bu ayeti kendimize şöyle indirgeriz. Ey toplumumuz, ey arkadaşlarım, ey akrabalarım, ey benimle dost olduğunu söyleyen ama benimle alay eden, beni kınayan arkadaşlarım. Bende bir sapıklık ve sapmışlık yoktur. Ancak ben Peygamber Efendimizin izinden gidiyorum. Onun dinini size ve insanlara tebliğ ediyorum ve etmeye devam edeceğim. O yüzden beni bu konuda kınamayın dememiz gerekir. İşte ayetleri biz kendimize böyle indirgememiz gerekir. Bunu yapmazsak, bizi kınayan insanların gittiği yere gitmekten kendimizi Allah muhafaza kurtaramayız sevgili dostlar. Bunu hiç unutmayalım. 62. ayete gelecek olursak, size Rabbimin risaletini, yani peygamberlik görevini, bizim açımızdan bakacak olursak tebliğ görevini tebliğ ediyorum diyor. Kim? Nuh aleyhisselam. Devam ediyor 62. ayet. Ayrıca size öğüt veriyor ve sizin bilmediklerinizi ben Allah'tan size bildiriyorum. Demek ki bir tebliğci de yaklaşık olarak buna benzer şeyler söylemesi gerekir. Ben Allah-u Teala'nın benden istediği tebliğ görevini yapıyorum. Size öğüt veriyorum, nasihat ediyorum yani. Ve size sizin bilmediğiniz ama ihtiyacınız olan, size çok yararlı olacak, hem dünyanızda hem ahiretinizde çok yararlı olacak şeyleri size öğretmeye çalışıyorum şeklinde bir açıklama getirmek gerekir. Bunları yapmaya başladığımız zaman inşallah kınayıcıların kınamasından korkmamış oluruz. Bir insanın kınayıcıların kınamasından korkmaması için nelere ihtiyaç vardır sorusuna bir iki cevap verip hemen burada programımızı noktalayalım inşallah. Hedefi olan insanların, bir yerden bir yere varmak isteyen insanların, başka insanların sözlerine dikkat ettiği bu zamana kadar pek görülmemiştir. Yani idealist olan, amacı olan bir insanı yolundan bir insan çevirmeye kalktığında asla bunu başaramaz. Bunu çocuklarda bile görebilirsiniz. Mesela evde çocuklarımla ilgilenirken bakıyorum oturduğu yerden kalkıp bir yere gitmek istiyor. İçerki odaya gidecek. Ne yapıyorsam yapayım, her türlü engellemelerime rağmen eninde sonunda galip geliyor. Ben babası olmama rağmen galip geliyor. Mutlaka oturduğu yerden kalkıyor ve amacına ulaşıyor. Bir çocuk bile bunu yapıyor. Şunu yapmıyor mesela. Babam benim burada oturmamı istiyor, içeri gitmemi istemiyor demiyor. Oraya kafasını takmış, hedefi var, ideali var. Oradan bir oyuncağını alacak mesela. Bir şey alacak. Aklına geldi. Mutlaka onu gerçekleştirmek istiyor. Biz ne söylersek söyleyelim, ne kadar engelleme yaparsak yapalım, çocuk psikolojisinde böyledir. İnsan psikolojisinde de böyledir. Bir insanın hedefi varsa, amacı varsa, yani gayesi varsa onu hiçbir kimse engelleyemez. Hiçbir kınayıcının sözü de onun hızını kesemez. Ama bir hedefi olmayan, bir yere varmak istemeyen insana bırakınız kınamayı, bakışlarınız bile ona engel olur. Amacı olmayan bir insan bir şeyler yapmak istiyordur ama hiçbir hedefi amacı yoktur, öylesine yapıyordur. Hiçbir şey söylemenize gerek yok. En ufak bir ters bakış bile yaptığı işi orada öylece bırakmasına sebep olacaktır. Demek ki kınayıcıların kınamasından korkmadan yaşayabilmek için mutlaka ideal sahibi olmak lazım. Hedef sahibi olmak lazım. Hedef sahibi olmak da ileriye bakan insanların işidir. İleriye bakan insanların hedefi vardır. İleriye bakmayan insanların hiçbir hedefi yoktur. İleriye bakmayan ve hedefi olmayan insanlar sürekli insanların kınamalarından korkarak insanları memnun etmek için yaşarlar. Hedefi ve gayesi olan insanlarsa ancak Allah'ı memnun etmek için yaşarlar. Burada programımıza nokta koyalım. Yolunuz açık olsun. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.
1: insanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamit Kahraman.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, karada ve denizde çürüme ve bozulma başladı. Ayeti kerimesinin tefsiri hakkında şöyle demiştir. Ayette geçen kara, insanın dili, denizde kalbidir. Dilde çürüme ve bozulma başladığında insanlar bu kişinin haline üzülüp ağlarlar. Kalpte çürüme ve bozulma başladığındaysa melekler onun haline ağlaşırlar.
2: Özel efendim.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
2: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
6: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
7: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
8: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
10: daha söyleyecek çok sözümüz var.
11: 103.2 Özel FM.
12: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM.
10: www.özelfm.net. Özelfm.net.
13: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbi.

0: zamanı.
1: Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: meli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler onuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

bize titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه متفق عليه.
1: Abdullah İbnül Amr İbnül As radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir. Muhacirse Allah'ın yasakladıklarından hicret eden kişidir. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lilmuttakin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.
4: Azmimiz sarsılmadı ve hedefimizden de sapmadık. Bilakis bugün ayaklarımız daha sağlam basmaktadır toprağa. Bülbül gibi şakıyanlar kelimelerle meşkine devam etsin. Bizler ise yuvasını dağlara yapmış sessiz kartallarız. Kanat çırparız doruklara. Musab bizdendir, Uhud'da kefensiz gömülen. Hüseyin bizdendir, ceddinin dini uğruna parça parça edilen. Ali ve Ömer de bizdendir. Yüzlerini Rabbe, sırtlarını insanlara döndükleri halde arkadan hançerlenen. Şeytanın aramıza ektiği her bir tohumu filiz vermeden kuruttuk. Yalnızlığın boynunu vurduk bu yolda kardeşlerimizle birlikte.

olanların sözleri hala zihnimizde. Hani dar ağaçları kurulmuştu ya bundan yıllar önce ve şahitlik etmişti zaman, korkmayız idamiden, berdariden diyenlere. Öyleyse zaman o ağaçların tutuşturulup kıyam ateşinin yakıldığına da şahit olmalıdır.

güzelliğiyle meşhur Zühre Yıldızı'na söyleyin, saklanmayı denesin. Sancakları göğe doğru kaldırdığımız o gün, kılıçlarımızın parıltısı onu kıskandırmış ve bütün gözler bize yönelmiş olacak. Azmimiz sarsılmadı,

0: ve hedefimizden de sapmadık. Bilakis bugün ayaklarımız daha sağlam basmaktadır toprağa. Bülbül gibi şakıyanlar kelimelerle meşkine devam etsin. Bizler ise yuvasını dağlara yapmış sessiz kartallarız. Kanat çırparız doruklara. Kanat çırparız doruklara. Kanat çırparız doruklara.
1: Özel FM. Yüz 3.2.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 127-129. Hazreti İbrahim'in ve Hazreti İsmail'in duası. İbrahim İsmail'le birlikte Kabe'nin temellerini yükseltirken şöyle yalvardılar:
1: Rabbimiz, kabul buyur bizden. Yalnız sensin tüm duaları işiten ve gönüllerdekini bilen de yalnız sen. Rabbimiz, bizi kayıtsız şartsız sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sürekli sana teslim olacak önder topluluklar var et. Bize nasıl kulluk yapacağımızı göster ve bizi affet. Hiç şüphe yok ki sen tövbeleri çokça kabul edensin, rahmetle muamele edensin. Rabbimiz, onlar arasından kendilerine senin mesajını okuyacak, ilahi kelamı ve onu hayatın ölçüsü kılmayı öğretecek ve onları arındıracak bir elçi gönder. Çünkü yalnızca sensin işinde mükemmel olan ve sensin yaptığını yerli yerince yapan.

0: Özel FM hatırlatıyor. Emriniz altında çalıştırdığınız insanlara zulmetmeyin. Allah'tan korkarak onların haklarını koruyunuz. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir: Allah'ın, Hazreti Peygamber'in ve Allah dostlarının sünnetlerine sahip olmayan kimse gerçekte hiçbir şeye sahip değildir. Bunun üzerine ona Allah'ın sünneti nedir denildi. Sırrı saklamaktır cevabını verdi. Hazreti Peygamber'in sünneti nedir denildi. İnsanlarla iyi ve güzel geçinmektir dedi. Allah dostlarının sünneti nedir denildi. İnsanlardan gelen sıkıntılara katlanmaktır dedi.
2: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: gerçekten senin Rabbin kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve dilediğini kısar. Şüphesiz ki Allah kullarının durumlarından haberdardır, her şeyi görendir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
6: Eğitim Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
7: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kıvırcık 29.95, natural mandalina 49.99, golden elma 69.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
8: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
10: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
11: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
12: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Şüphesiz ki bu Kur'an insanları en doğru ve en sağlam yola iletir ve salih amel işleyen müminlere büyük bir ecir olduğunu müjdeler. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Özel FM 103.2. Sahih-i Müslim Şerhi El-Minhaç. Yazan İmam Nevevi. Polen Yayınları. Okuyan Dinçer Akın.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İmam Nevevi'nin Sahih-i Müslim Şerhi El-Minhac'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. 143. Bize Ebu Bekir bin Ebu Şeybe tahdis etti. Amr bin Meymun'dan, o Muaz bin Cebel'den şöyle dediğini nakletti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin terkisinde Ufeyr adındaki bir eşeğin üzerine binmiştim. Allah Resulü, ey Muaz, Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir? Kulların Allah üzerindeki hakkı nedir bilir misin buyurdu. Ben Allah ve Resulü en iyi bilir dedim. O şöyle buyurdu. Şüphesiz Allah'ın kulları üzerindeki hakkı Allah'a ibadet etmeleri, ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Kulların aziz ve celil olan Allah üzerindeki hakkı ise kendisine hiçbir şeyi ortak koşmayan kimselere azap etmemesidir. Muaz dedi ki, ey Allah'ın Resulü, o halde insanlara bu müjdeyi vermeyeyim mi dedim. O, onlara bu müjdeyi verme, o vakit buna bel bağlarlar buyurdu. Şerh, Ufeyr adındaki bir eşeğin üzerinde ... Bu rivayette ve itimat edilen asıllarda yine bu hususa dair bilgilerin bulunduğu kitaplarda doğru söyleyiş Ufeyr'dir. Şeyh Ebu Amr bin Es-Salah rahimahullah dedi ki, Kadı İyaz rahimahullah'ın bunun gayn harfiyle Gufeyr olduğu ise terk edilmiş bir kanaattir. Bu Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ait bir eşeğin adı idi. Veda haccında öldüğü söylenir. Ayrıca şunları söyler. Bu hadis, bu olayın bundan önceki hadiste geçen seferden başka farklı bir seferde tekrarlanmış olmasını gerektirmektedir. Çünkü semerin arka kaşı deve için özeldir. Eşeğin üzerindeki semer de olmaz. Derim ki, her iki hadiste anlatılanların aynı olay olma ve birinci hadiste deve semerinin arka kaşı kadar bir uzaklık demek istemiş olması ihtimali de vardır. Allah en iyi bilendir. 144. Bize Muhammed bin el-Müsenna ve İbni Beşşar tahdis etti. İbnül Müsenna dedi ki, bize Muhammed bin Cafer tahdis etti. Bize Şube, Ebu Hüseyin'den ve el-Eş'as bin Süleym'den tahdis etti. Her ikisi Esved bin Hilal'i Muaz bin Cebel'den şöyle dedi diye tahdis ederken dinlediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Muaz, Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir bilir misin? O, Allah ve Resulü en iyi bilir dedi. O, Allah'a ibadet edilmesi ve ona hiçbir şeyin ortak koşulmamasıdır buyurdu. Sonra, eğer bunu yapacak olurlarsa onun üzerindeki haklarının ne olduğunu bilir misin buyurdu. Muaz, Allah ve Resulü en iyi bilir dedi. Allah Resulü onları azaplandırmamasıdır buyurdu. Şerh, Ebu Hüseyin'in adı Asım'dır. Buna dair açıklama kitabın mukaddimesinin baş taraflarında geçmiş bulunmaktadır. Muhammed bin el-Müsenna ile İbni Beşşar'ın rivayet ettikleri bu hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'a ona hiçbir şey ortak koşulmaksızın ibadet edilmesi ibaresinde ibadet edilmesi anlamındaki lafzı bu şekilde Y harfi ötreli edilgen bir fiil olarak şey anlamındaki lafzı da merfu yani edilgen fiilin sözde öznesi olarak tespit etmişizdir. Bunun açıklaması açıktır. Şeyh Ebu Amr rahimahullah dedi ki, asıl yazmalarda şey lafzı nasb ile de kaydedilmiştir. Bu da yugbedallâhe ve lâ yuşrake bihi şey'e. Allah'a ibadet edilmesi ve ona hiçbir şeyin ortak koşulmaması ifadesindeki üç ayrı vecihin söz konusu olmasına göre sahihtir. Birincisi, eril üçüncü şahıs için kullanılmış bir fiil olarak kulun Allah'a ibadet etmesi ve ona hiçbir şeyi ortak koşmaması demek olur. Bu husustaki şekillerin en uygun olanıdır. 2. Fiilin özellikle Muaz'a hitap olmak üzere ikinci tekil şahıs olmak üzere D harfinin fethalı okunmasıdır. Çünkü muhatap odur. Böylelikle de ondan başkasına da dikkat çekilmiş olmaktadır. 3. Fiilin edilgen bir fiil olarak Y harfinin ötreli okunmasıdır. Bu durumda şey lafzı mef'ulün bihten kinaye değil mastardan yani mef'uli mutlak mastarından kinaye olması söz konusudur.
Yani Allah'a hiçbir şekilde ortak koşmasın. İbn-i Salah dedi ki, eğer rivayet bu şekillerden herhangi birisini tayin etmemiş ise, bizden bu hadisi rivayet eden kimsenin bunların hepsini biri diğerinin arkasında telaffuz etmesi görevidir. Böylelikle bizzat söylenmiş olan lafzı kesin olarak zikretmiş olacaktır. Allah en iyi bilendir. Şeyh İbn-i Salah'ın ifadeleri bunlardır. Bizim ilk sözünü ettiğimiz okuyuş ise hem rivayet hem mana bakımından sahihtir. Allah en iyi bilendir. 145. Bize El-Kasım bin Zekeriya tahdis etti. Bize Hüseyin Zaide'den tahdis etti. O Ebu Hasin'den, o Esved bin Hilal'den şöyle dediğini nakletti. Muaz'ı şöyle derken dinledim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni çağırdı. Ben de yanına gittim. Allah'ın insanlar üzerindeki hakkı nedir bilir misin buyurdu. Ve onların naklettiklerine yakın olarak hadisi nakletti. Şer, Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadisin sonuncu rivayetinde onların rivayetlerine yakın ibaresi de şu demektir. Dördüncü rivayette Müslim'in hocası El-Kasım bin Zekeriya bu hadisi Müslim'in bundan önceki üç rivayette geçen Heddab, Ebu Bekir bin Ebu Şeybe, Muhammed bin Müsenna ve İbni Beşşar adındaki dört hocasının rivayetlerine yakın olarak rivayet etmiştir demektir. Allah en iyi bilendir. Kasım'ın bu rivayetinde yer alan bize Kasım tahdis etti, bize Hüseyin Zaide'den tahdis etti ibaresi bütün asıllarda bu şekildedir. Yani Hüseyin ismi sin iledir. Doğrusu da budur. Kadı Yaz dedi ki, bazı asıl nüshalarda Sad ile Hüseyin şeklinde geçmiş olup bu yanlıştır. Adı Hüseyin bin Ali el-Cufi'dir. Bu kitapta Zaide'den rivayeti birkaç defa tekrarlanmıştır. Zaide'den Sad ile Hüseyin'in rivayeti diye bir rivayet bilinmemektedir. Allah en iyi bilendir. Bana Züheyr bin Harp tahdis etti. Bana Ebu Kesir tahdis edip dedi ki, bana Ebu Hureyre tahdis edip dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında oturuyorduk. Bizimle birlikte birkaç kişi ile Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh da vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem derken aramızdan kalktı. Yanımıza dönmesi gecikti. Biz de onun yanında değilken kendisine bir kötülük yapılmasından korktuk. Bu sebeple korkuya kapılıp kalktık. Korkuya ilk kapılan kişi ben olmuştum. Derhal çıkıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi aradım. Nihayet Ensar'dan Neccaroğullarına ait bir bahçeye vardım. O bahçenin bir kapısını bulur muyum diye etrafını dolaştım, bulamadım. Derken suyu taşıp kaynayan bir kuyudan gelen bir akarsuyun bir kolunun içeri girdiğini gördüm. Kol, cetvel, küçük kanal demektir. Ben de tilkinin kendisini büzüp topladığı gibi büzüldüm ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girdim. Allah Resulü, Ebu Hureyre mi? Buyurdu. Ben, evet ey Allah'ın Resulü dedim. O, neden geldin? Buyurdu. Ben, aramızdaydın, sonra kalkıp gittin ve yanımıza dönmeyip geciktin. Biz de sana bir kötülük yapılmasından korktuk. Bundan dolayı korkuya kapıldık. Ben de o korkuyla hareket edenlerin ilki oldum. Bu bahçeye geldim ve tilkinin büzüldüğü gibi büzüldüm. İşte insanlar da arkamdan geliyorlar dedim. Allah Resulü, ey Ebu Hureyre dedi ve bana ayakkabılarını verdi. Sonra da, şu ayakkabılarımı al git. Bu duvarın gerisinde Allah'tan başka ilah olmadığına, kalbi ona kesin inanarak şahitlik eder halde kiminle karşılaşırsan ona cenneti müjdele buyurdu. İlk karşılaştığım kişi Ömer oldu. O, bu ayakkabılar ne oluyor ey Ebu Hureyre dedi. Ben, bunlar Allah Resulü'nün ayakkabılarıdır. Onları benimle gönderdi. Kalbinden kesin inanarak Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur diye şahitlik eden kiminle karşılaşırsam ona cenneti müjdeleyeceğim dedim. Ebu Hureyre dedi ki, Ömer eliyle göğsümün ortasına vurdu. Derhal kıçımın üstüne düştüm. Ve dön ey Ebu Hureyre dedi. Ben de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına döndüm. Az kalsın ağlayacaktım. Hemen arkamdan da Ömer geldi. Meğer benim izimden geliyormuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana
Neyin var Ebu Hureyre dedi. Ben Ömer ile karşılaştım. Benimle gönderdiğin haberi ona verince o göğsümün ortasına öyle bir darbe indirdi ki kıçım üzerine düştüm. Dön dedi dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona ey Ömer seni bu yaptığını yapmaya iten nedir buyurdu. Ömer ey Allah'ın Resulü babam anam sana feda olsun. Sen gerçekten Ebu Hureyre ile ayakkabılarını gönderip kalbinden kesin olarak inanarak Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına şehadet getiren kiminle karşılaşırsa onu cennetle müjdelemesini söyledin mi dedi. Allah Resulü evet buyurdu. Ömer hayır yapma çünkü ben insanların buna bel bağlayacaklarından korkuyorum. Onları bırak da amel etsinler dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de o halde onları bırak buyurdu. Şerh. Bana Ebu Kesir tahdis etti. Kesir ismi Peltekse iledir. Adı Yezid bin Abdurrahman bin Uzeyne'dir. Bin Gufeyle denildiği gibi bin Abdullah bin Uzeyne de denilmiştir. Ebul Avane el-İsferayini müsnedinde Gufeyle şekli Uzeyne'den daha sahihtir demektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında oturuyorduk. Beraberimizde Ebu Bekir ve Ömer de vardı. Bu şekildeki anlatım fasih bir anlatım ve güzel bir haber verme şeklidir. Çünkü Araplar bir topluluk hakkında haber vermek isteyip hepsini isimleriyle saymayı çok bulurlarsa onların şerefli olanlarını ya da şereflilerinden birkaçını anar sonra da ve başkaları da vardı derler. Ma'ana bizimle beraber aynı harfi fethalı meşhur olan söyleyiştir. El-Muhkem sahibi İbn-i Sîde El-Cevheri ve başkalarının naklettiği bir söyleyişe göre sakin okunması da caizdir. Beraberlik anlamını ifade eder. El-Muhkem sahibi dedi ki, ona bir kötülük yapılmasından korktuk. Yani bir düşmanın onu esir alarak yahut başka bir surette başına bir kötülük isabet etmiş olmasından korktuk. Telaşa kapılıp ayağa kalktık. İlk telaşa kapılan ben idim. Kadı İyaz Rahimahullah dedi ki, feza telaşa kapılmak, korkmak anlamında da kullanılır. Bir şey için harekete geçmek ve onu önemsemek anlamında da, yardıma koşmak anlamında da kullanılır. Böylelikle bu üç anlam Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanımıza gelmesinin gecikmesi dolayısıyla dehşete kapıldık demek olur. Nitekim ona bir kötülük yapılmasından korktuk dediğini görmekteyiz. İlk telaşa kapılan ben oldum sözü de diğer iki anlama delalet eder. Nihayet Ensar'a ait bir bahçeye, bir bostana gittim. Bahçeye ait, etrafı duvarla çevrili denilmesinin sebebi tavanının olmayışından dolayıdır. Dışarıya akan bir kuyudan, kaynak sudan, duvarın içinden giren bir Rabi gördüm. Rabi, cetvel, su kanalı demektir. Er-Rabi, lafzı bilinen mevsim olan Er-Rabi, bahar ile söyleyiş itibarıyla aynıdır. Cetvel ise küçük nehir, kanal demektir. Çoğulu, Nebi ve Enbiya gibi Arbiya diye gelir. Dışarı akan bir kuyu anlamındaki iki kelimeyi de tenvin ile harekelemiş bulunmaktayız. Buna göre suyu dışarı çıkan kuyunun sıfatı olur. Şeyh Ebu Amr bin Es-Salah da Hafız Ebu Amir el-Abderi'nin hattıyla yazılmış bulunan ve el-Culudi'den alınmış asıldan böylece nakletmiştir. Hafız Ebu Musa el-Asbahani ve başkaları ise bunun üç şekilde rivayet edildiğini zikretmektedir. Birincisi bu şekil, ikincisi duvarın dışındaki bir kuyudan anlamını verecek şekilde, üçüncüsü ise bir adam adı olan Harice'ye izafe ederek Harice'nin kuyusundan şeklindedir. Ancak meşhur ve açıkça kuvvetli görünen birinci şekildir. Fakat et-Tahrir sahibi buna muhalefet ederek sahih olan üçüncü şekildir demiş. Birincisi tasihiftir diye eklemiştir. Ayrıca bir kuyu ile bahçeyi kastederler. Sonra da şunları eklemektedir. Araplar bunu bu şekilde çokça kullanır. Bahçelere bahçelerde bulunan kuyuların adını verir. Ve mesela Eris kuyusu, Buzağa kuyusu, Ha kuyusu derler ki bütün bunların hepsi bahçeydi. Et-Tahrir sahibinin açıklamaları bunlardır. Fakat bu açıklamaların çoğu ya da tamamı uygun görülmemiştir. Allah en iyi bilendir. Bir kuyu, kaynak su kelimesi hemzeli olup hemzenin tahfif edilmesi de bir denilmesi caizdir. Kazıdı anlamındaki BER kökünden türetilmiştir. Azlık çoğulu Ebur ve Ebar diye gelir.
Araplardan Ebar'daki Hemze'yi kalp ederek naklederek Abar diyenler de vardır. Çokluk çoğulu ise Biar diye gelir. Allah en iyi bilendir. Tilkinin kendisini toplayıp büzdüğü gibi büzüldüm ibaresindeki büzülmekten gelen fiiller iki şekilde rivayet edilmiştir. Biri Z harfiyle, diğeri R harfiyle. Kadı Yaz der ki, genel olarak hocalarımız bunu El-Abderi ve başkalarından R harfiyle rivayet etmişlerdir. Ayrıca El-Esedi'den, o Ebu'l-Leys Eşşasi'den, o Abdülgafir El-Farisi'den, o El-Culudi'den Z ile okuduğunu dinledik. Doğrusu da budur. Anlamı ise oraya girebilmem için kendimi büzdüm, topladım şeklindedir. Şeyh Ebu Amr da bu şekilde bunun Ebu Amir el-Abderi hattı ile olan asıl nüshada Z ile olduğunu ifade etmiştir. Aynı şekilde el-Culudi'den alınmış asılda da böyle olduğunu ve bunun çoğunluğun rivayet olup Z ile rivayetin anlam bakımından da doğru olma ihtimalinin daha yüksek bulunduğunu ifade etmiş ve tilkinin yaptığına benzetmesi de buna delildir demektedir. Ki bu da tilkinin dar yerlerde kendini büzmesi anlamındadır. Et-Tahrir sahibi ise Z harfiyle rivayeti kabul etmeyip bunu nakleden ravilerin hatalı olduğunu belirtmiş, R harfiyle rivayeti tercih etmiştir. Fakat onun tercihi tercih edilen bir kanaat değildir. Yüce Allah en iyi bilendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girdim. O Ebu Hureyre mi buyurdu. Ben evet dedim. Sen Ebu Hureyre misin demektir. Ey Ebu Hureyre buyurup bana ayakkabılarını verdi ve bu ayakkabılarım ile git dedi. Bu şekildeki bir konuşmada oldukça incelikli bir fayda, bir anlam vardır. Dedi kelimesini iki defa tekrar etmiştir. Bunu tekrar etmesinin sebebi ise sözün uzayıp ey Ebu Hureyre dedi ve bana ayakkabılarını verdi diyerek araya bir fasıla girmiş olmasıdır. Bu şekilde bir anlatım güzeldir ve Arap dilinde görülen bir şeydir. Hatta aynı zamanda Yüce Allah'ın kelamında da benzeri anlatımlar vardır. Şanı Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Önceden kendisi aracılığı ile kafirlere karşı zafer istedikleri ve ellerindekini doğrulayıcı bir kitap onlara Allah'tan gelince, işte o tanıdıkları kendilerine gelince onu inkar ettiler. Bakara 89. İmam Ebu'l-Hasan el-Vahidi dedi ki, Muhammed bin Yezid dedi ki, onlara gelince buyruğu sözün uzamasından dolayı ilk sözü tekrardır. Devamla dedi ki, Yüce Allah'ın, acaba siz ölüp toprak ve kemik olduktan sonra, evet siz muhakkak çıkartılacaksınız diye sizi tehdit mi ediyor? Müminun 35. Buyruğu da bunun gibidir. Söz uzadığı için siz lafzını yeniden zikretmiştir. Allah en iyi bilendir. Ebu Hureyre'ye ayakkabılarını vermesi ise bu vesileyle onun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile karşılaştığını bilecekleri ve onlar tarafından bilinen açık bir alamet olması içindir. Bu da Allah Resulü'nden kendilerine nakledeceği haberin kendilerini daha bir etkilesin diyedir. Böyle bir uygulamanın ise bu olmadan dahi haberi kabul edilebilecek nitelikte olmakla birlikte tekit ifade ettiği inkar olunamaz. Allah en iyi bilendir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu duvarın arkasında nokta nokta nokta nokta ona cenneti müjdele buyruğu bu nitelikte olan kimselere cennetliklerden olduklarını haber ver demektir. Yoksa Ebu Hureyre kalplerinin kesin inanıp inanmadığını bilemez. İşte bu buyrukta hak ehlinin mezhebi lehine açık bir delil vardır. Bu kanaate göre dil ile söylemeden tevhidi itikat etmenin de itikat etmeksizin dil ile söylemenin de faydası yoktur. Her ikisinin bir arada olması kaçınılmazdır. Birinci bapta bunun açıklaması geçmişti. Burada kalp sözcüğünün zikredilmesi, tekit ve mecazın kastedilmesinin sanılmasını önlemek içindir. Yoksa yakin yani kesin inanç ancak kalp ile olur. Ömer, ey Ebu Hureyre, bu iki ayakkabı ne oluyor dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları benimle gönderdi. Bu iki ayakkabı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ayakkabılarıdır. Allah Resulü ayakkabıları onunla bir alamet olsunlar diye göndermişti. Allah en iyi bilendir. Ömer radıyallahu anh göğsümün ortasına vurdu. Kıçım üstüne düştüm. Dön ey Ebu Hureyre dedi.
İlim adamları memenin kadına özel olup olmadığı hususunda ihtilaf etmişlerdir. Kimisi hem erkek hem kadın için kullanılır derken, kimisi bu kelime özel olarak kadın hakkında kullanılır. Bu durumda erkek hakkında kullanılması mecaz ve istiare olur demişlerdir. Hadis-i şeriflerde erkek için çokça kullanıldığı görülmektedir. İnsanın kendisini öldürmesinin ağır bir haram olduğu babında Yüce Allah'ın izniyle buna dair daha çok açıklamalarda bulunacağız. Kıçım üstüne, bu dübür için kullanılan isimlerden bir isimdir. Bu gibi hallerde müstehap olan çirkin isimler yerine kinayeli lafızları ve mecazi kullanarak maksadı ifade eden sözlerle anlatım yolunu seçmek, gerçek anlamın açıkça ifade edilmesi halinde utandıran sözleri kullanmamaktır. Kur'an-ı Azimüşşan ve sünnetlerde bu edebe riayet edilmiştir. Şu buyruklarda olduğu gibi: oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Bakara 187. Hem birbirinizle kaynaşmış ve onlar sizden kuvvetli bir söz almışken onu nasıl alabilirsiniz? Nisa 21. O hanımları kendilerine dokunmadan önce boşarsanız, Bakara 237. Yahut herhangi biriniz ayak yolundan gelirse, Nisa 43. Ay halindeyken kadınlardan ayrı durun, Bakara 222. Bazı hallerde ağırlıklı bir maslahat sebebiyle açık ismi de kullanılabilir. Bu ağırlıklı maslahat ise ya karışıklık, ya farklı anlamların ortak bir lafızda dile getirilmesi yahut mecazi anlamın hatıra gelmesinin önlenmesi veya benzeri bir maksat olabilir. Yüce Allah'ın zina eden kadın ve zina eden erkek Nur 2 buyruğu ile Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem onunla cima ettin mi sözü gibi ve şeytan arkasını dönüp osurarak gider sözü gibi ve Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın hades denilen şey ise yellenmek yahut osurmaktır sözleri buna örnektir. Bunların benzeri de çoktur. Burada Ebu Hureyre'nin kıç anlamındaki ist kelimesini kullanması da bu türdendir. Allah en iyi bilendir. Ömer radıyallahu anh'ın onu itmesine gelince elbette bundan kastı onu yere yıkmak, ona eziyet etmek değildir. Aksine yapmak istediği işten onu geri çevirmektir. Eliyle göğsüne vurması ise onu bu işten vazgeçirmekte daha etkileyici olmasından dolayıdır. Kadı İyaz ve ondan başka diğer alimler, Allah'ın rahmeti onlara olsun, şöyle demişlerdir: Ömer radıyallahu anh'ın bu yaptığı ile Nebi sallallahu aleyhi ve selleme müracaatta bulunması ona bir itiraz ve emrini reddetmek değildir. Çünkü Ebu Hureyre'nin söylemek üzere gönderdiği hususlarda ümmetin gönlünü hoş etmek ve onlara müjde vermekten başka bir şey yoktu. Ömer radıyallahu anh ise bunun gizlenmesinin onlar için daha faydalı ve ameli bırakıp bel bağlamamaları açısından daha yerinde olduğunu, böylesinin bu müjdenin kendilerine erkenden verilmesine göre daha çok hayır sağlayacağını gördüğünden dolayı böyle yapmıştır. Bu kanaatini Nebi sallallahu aleyhi ve selleme arz edince Allah Resulü onu doğru bulmuş oldu. Allah en iyi bilendir. Bu hadisten anlaşıldığı üzere imam ve mutlak olarak büyük olan zat bir kanaate sahip olup ona tabi olanlardan birisi farklı bir görüşe sahip olursa ona uyan kimsenin bu farklı görüşünü hakkında düşünmesi için uyduğu kimseye arz etmesi gerekir. Kendisine uyulan kişi eğer kendisine uyanın söylediğinin daha güçlü olduğunu, doğru olduğunu görecek olursa ona döner. Öyle değilse kendisine uyan kimseye şüphe ettiği hususun cevabını açıklaması gerekir. Neredeyse ağlayacaktım. Ömer hemen arkamdan geldi. Meğer izimden geliyormuş. Ağlamak üzereydim anlamındaki fiilde hemze ve he fethalıdır. Gördüğümüz asıllarda bu şekildedir. Kadı İyaz Rahimahullah kitabında ise elifsiz olarak zikretmiştir. Her iki şekilde sahihtir. Dil bilginleri bu fiilin hemzeli ve hemzesiz kullanıldığını belirtmiştir. Kadı İyaz Rahimahullah dedi ki, bu insanın yüzü değişmiş, ağlamaya hazır ama henüz ağlamamış halini ifade eder. Taberi dedi ki, bu korkmak ve yardım istemek demektir. Ebu Zeyd, bu fiil ağlamak, üzüntü ve özlem için kullanılır demiştir. Allah en iyi bilendir. Ağlamak anlamındaki fiil mef'ulun leh olmak üzere mansuptur. Bir rivayette de lam harfiyle gelmiştir. Ömer hemen arkamdan geldi ibaresinin anlamı ise hiç süre vermeden derhal beni takip etti. Arkamdan yürüyüp geldi. Babam anam sana feda olsun.
Yani ben sana feda olayım yahut babamı annemi sana feda edeyim demektir. Şunu bilelim ki Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bu hadis oldukça faydalı bilgiler ve hükümler kapsamaktadır. Ona dair açıklamalar esnasında bunların bazıları daha önce geçti. Diğerlerini de şöylece sıralayabiliriz. 1. Alim kişi arkadaşlarından olsun, diğerlerinden olsun fetva soranlar için oturur, onlara ilim öğretir. Onlara yararlı bilgilerden söz eder. Onlara fetva verir. 2. Önceden de açıkladığımız gibi çok sayıda bir topluluktan söz etmek isteyen bir kimse eğer onların sadece bazılarından söz edecekse onların en şereflilerini yahut en şereflilerinden birkaçını zikreder. Sonra da ve diğerleri de diye ekler. 3. Ashab radıyallahu anhum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haklarına uyarak onları yerine getiriyor, ona ikramda bulunuyor, ona şefkat gösteriyor, karşı karşıya kaldığı haller sebebiyle ileri derecede gayrete gelip tepki gösteriyorlardı. 4. Önderine uyan kimseler önderlerinin haklarına gerektiği gibi riayet edip önem gösterir. Onun maslahatına olan her bir işe gereken dikkati gösterir. Ondan kötülükleri uzaklaştırmaya çalışır. 5. Aralarındaki bir sevgi ya da başka bir sebepten dolayı rızasının olduğunu bilmesi halinde bir kimsenin başkasının mülküne izni olmadan girmesi caizdir. Çünkü Ebu Hureyre radıyallahu anh bahçeye girmiş, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onun bu yaptığına tepki göstermemiş. Yaptığına karşı çıktığına dair de bir nakil gelmemiştir. Bununla birlikte bu hüküm sadece araziye girmeye özel değildir. Aksine o kimsenin araçlarıyla yararlanması, yemeğini yemek, onun yemeklerinden bir kısmını kendi evine götürmek, bineğine binmek ve buna benzer sahibi için ağır gelmeyeceğini bildiği bir takım tasarruflarda bulunmak da caizdir. Selef ve halef alimlerinden büyük toplulukların benimsediği sahih görüş budur. Allah'ın rahmeti onlara olsun. Bizim mezhep alimlerimiz de bunu açıkça ifade etmişlerdir. Ebu Ömer bin Abdilber dedi ki, yemek ve benzeri şeylerde tasarrufu aşarak dirhem, dinar ve benzerlerinde tasarrufa kadar ileri gitmemesi gerektiğini icma ile kabul etmişlerdir. Kendisinde tasarrufta bulunulan mal sahibinin bundan dolayı gönlünün hoş olduğu kesin olarak bilinen kimseler hakkında icmanın sabit olduğu ise su götürür. Belki de bu hüküm bu husustaki rızanın olup olmamasından şüphe edilen yahut şüphe etme ihtimali bulunan çok miktardaki dirhemler hakkında söz konusu olabilir. Çünkü ilim adamları şüphe etmesi halinde rızası hususunda şüphe edilen şeylerde tasarrufta bulunmak mutlak olarak caiz değildir. Diğer taraftan bunun caiz oluşunun delili kitap, sünnet, fiili uygulama ve ümmetin ileri gelenlerinin sözleridir. Kitaptan delili Yüce Allah'ın gözü görmeyen için bir vebal yoktur, topala sorumluluk yoktur, hastanın da bir sorumluluğu yoktur. Kendi evlerinizden, babalarınızın evlerinden, analarınızın evlerinden yahut dostlarınızın evlerinden yemek yemenizde size de bir sakınca yoktur. Nur 61 buyruğudur. Sünnetten delili bu hadis ve buna benzer bilinen çok sayıda hadistir. Ayrıca selefin fiili uygulamaları ve bu husustaki sözleri sayılamayacak kadar çoktur. Yüce Allah en iyi bilendir. 6. İmamın yahut önder kişinin kendisine uyan kimselere bu yolla güvenlerinin artması için tanıdıkları bir alamet göndermesi caizdir. 7. Önceden de açıkladığımız gibi ebedi olarak cehennem ateşinde kalmaktan kurtarıcı imanda itikat ve dil ile söylemenin hak ehlinin benimsediği görüş olduğuna dair delil ihtiva etmektedir. 8. Herhangi bir maslahat için yahut bir fesattan korkulduğundan dolayı gerek duyulmayan bazı bilgileri saklamak caizdir. 9. Öndere uyan bazı kimseler önderlerine maslahat olduğunu gördükleri hususta görüşlerini belirtebilir ve önder kişi de onun maslahat olduğunu görecek olursa buna muvafakat eder ve onun görüşünü açıklaması sebebiyle vermiş olduğu emirden dönmesi mümkündür. 10. Bir kimsenin diğerine babam anam sana feda olsun demesi caizdir. Kadı Yaz Rahimahullah dedi ki bununla birlikte seleften bazı kimseler bunu hoş görmemiştir. Çünkü bir Müslüman feda edilmez. Ancak sahih hadisler bunun caiz olduğuna delildir. Sana feda olsun denilen kimsenin Müslüman ya da kafir olması, yaşayan ya da ölü olması fark etmez. Hadiste bunun dışında başka hükümler de vardır.
Allah en iyi bilendir. 147. Bana İshak bin Mansur tahdis etti. Bize Enes bin Malik radıyallahu anh'ın tahdis ettiğine göre Allah'ın nebisi Muaz bin Cebel onun deve üzerinde terkisinde bulunuyorken "Ey Muaz" buyurdu. Muaz "Lebbek ya Resulullah ve sadeyk" dedi. Allah Resulü "Ey Muaz" buyurdu. O "Lebbek ya Resulullah ve sadeyk" dedi. Allah Resulü "Ey Muaz" buyurdu. O "Lebbek ya Resulullah ve sadeyk" dedi. Allah Resulü "Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına, Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet eden her bir kulu mutlaka Allah cehennem ateşine haram eder" buyurdu. Muaz "Ey Allah'ın Resulü, bunu insanlara haber vermeyeyim mi? Bundan dolayı sevini verirler" dedi. Allah Resulü "O vakit buna bel bağlarlar" buyurdu. Bu sebeple Muaz ölümüne yakın günahtan kurtulmak için bunu haber verdi. 147. Müslim rahimahullah dedi ki, bana İshak bin Mansur tahdis etti. Bize Enes bin Malik radıyallahu

Harrece fiili ise üzerinden hareci yani vebali zorluğu izale etti. Tehannese ise üzerinden günahı izale etti demektir. Muaz günahtan kurtulmak için ifadesinin anlamı da şudur. Kendisi ölümüyle elden kaçırılacağından ve kaybolacağından korktuğu bir bilgi bellemiş idi. İlmi gizleyen ve sünnetini tebliğ hususunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrine uymayan bir kişi olacağından ve buna bağlı olarak günaha gireceğinden korktu. Bundan dolayı ihtiyatlı davranarak günaha girmek korkusuyla bu sünneti haber verdi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine bunu haber vermesini yasaklamasının haram anlamında olmadığını da bilerek bunu yaptı. Kadı Yaz rahimahullah dedi ki muhtemelen Muaz Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bunu bildirmeyi yasakladığı anlamını çıkarmamıştır. Aksine bu yasa ile onun kendilerine müjde vermek şeklindeki kararlılığını kırmak istediği manasını çıkarmıştır. Buna delil de Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadisteki kalbinden kesin inanarak Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına şehadet getiren kiminle karşılaşırsan ona cenneti müjdele ifadeleridir. Kadı Yaz devamla dedi ki ya da bunun anlamı şudur. Bundan sonra kendisine Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Hureyre'ye verdiği emir ulaşınca bildiği bir bilgiyi gizlemekten ve böylelikle günaha girmekten korktu. Yahut yasağı bunu etrafa yaygınlaştırmak hakkında yorumlamış da olabilir. Bu güçlü bir açıklama şeklidir. Şeyh Ebu Amr bin Es-Salah rahimahullah bunu tercih ederek şöyle demiştir. Onu genel olarak herkese müjde vermekten alıkoyan, bu sözü bilgisi ve doğru anlayışı bulunmayan kimselerin duyup buna aldanarak bel bağlayacağından korkması alıkoydu. Fakat bu hususta aldanmayacağından ve buna bel bağlamayacağından emin olduğu bilgi sahibi kimselere de özel olarak bunu haber verdi. Böylelikle o bunu Muaz'a haber verdi. Muaz da bu yolu izledi, buna ehil gördüğü özel kimselere buna haber verdi. Devamla dedi ki, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ona müjdelemesini emretmesi ise içtihadın değişmesi türünden bir tutumdur. Bu hakiklere göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin içtihat etmesi caizdi ve fiilen de içtihat etmiştir. Onun diğer müçtehitlerden içtihadında hata üzere bırakılmaması gibi bir ayrıcalığı bulunmaktadır. Bunu kabul etmeyip onun dini hususlarda vahye dayalı olmadan söz söylemesi caiz değildir diyenlerin kanaatine gelince Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Ömer radıyallahu anh ile muhatap olduğu esnada ilk olarak söylediklerini kendisine bildiren vahyi nesheden ona verdiği cevabı teşkil eden bir başka vahyi inmiş demektir. Şeyh İbn-i Salah'ın açıklaması bunlardır. Bu mesele yani onun sallallahu aleyhi ve sellem içtihat etmesi meselesiyle ilgili bilinen etraflı açıklamalar vardır. Dünya ile ilgili hususlara gelince ilim adamları Allah onlardan razı olsun bu hususlarda onun içtihat etmesinin caiz olduğu ve fiilen de içtihat ettiği üzerinde ittifak etmişlerdir. Din ile ilgili hükümlere gelince ilim adamları çoğunlukla onun sallallahu aleyhi ve sellem içtihat etmesinin caiz olduğunu kabul etmişlerdir. Çünkü içtihat başkası için caiz olduğuna göre onun için öncelikle caizdir. Bir topluluk ise onun kesin bir bilgi sahibi olabilecek durumda olduğundan ötürü içtihat onun için caiz değildir demişlerdir. Bazıları da yalnız savaşlarda içtihat etmesi caizdir. Başka hususlarda değildir demiştir. Diğer başkaları ise bu hususta herhangi bir kanaat belirtmekten kaçınmıştır. İçtihat etmesinin caiz olduğunu kabul eden cumhur ise bunun fiilen gerçekleşip gerçekleşmediği hususlarda farklı kanaatlere sahiptir. Bunu kabul edenlerin çoğunluğu bu fiilen olmuştur derken diğerleri olmamıştır demiş. Bir kısmı da herhangi bir açıklamada bulunmamıştır. Caiz olup fiilen gerçekleştiğini söyleyen çoğunluk da ayrıca onun sallallahu aleyhi ve sellem hata etmesi caiz miydi değil miydi diye ihtilaf etmişlerdir. Muhakkikler onun hata etmesinin caiz olmadığı kanaatindedirler. Çoğunluk ise caiz yani mümkün olduğu ama başkasından farklı olarak hata üzere bırakılmadığı kanaatindedirler. Burası ise bu meselenin etraflı bir şekilde ele alınacağı yer değildir.
Allah en iyi bilendir.

0: 148. Bize Şeyban bin Ferruh tahdis etti. Bize Süleyman bin Mughire tahdis edip dedi ki, bize Sabit Enes bin Malik'ten tahdis etti. Enes dedi ki, bana Mahmud bin Errabi İtban bin Malik'ten tahdis etti. Mahmud dedi ki, Medine'ye geldim. İtban ile karşılaştım. Ona, bana senden gelen bir hadis var dedim. O dedi ki, gözüme bir şeyler olmuştu da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme benim yanıma gelerek evimde namaz kılmanı ve namaz kıldığın o yeri namaz kılacağım yer edinmeyi seviyorum. Yani arzu ediyorum diye haber gönderdim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabından Allah'ın dilediği kimseler geldi. Kendisi içeri girip evimde namaz kıldı. Ashabı ise aralarında konuşuyorlardı. Sonra bunların en büyüğünü ve en ağır olanını Malik bin Duhşum'a isnat ettiler. İtban dedi ki, keşke Allah Resulü ona beddua etse de helak olsa diye arzu ettiler. Ona bir kötülüğün isabet etmesini de çok istediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını bitirdi ve şöyle buyurdu. O kişi Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına benim Allah'ın Resulü olduğuma şehadet etmiyor mu buyurdu. Onlar, evet o bunu söylüyor ama bu onun kalbinde yok dediler. Allah Resulü Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına ve benim Allah'ın Resulü olduğuma şehadet eden bir kimse cehenneme girmez. Yahut cehennem onu tatmaz buyurdu. Enes dedi ki, bu hadis benim hoşuma gitti. Bunun üzerine oğluma onu yaz dedim. O da onu yazdı. Şer, bize Şeyban bin Ferruh tahdis etti. Bu kelime ucme, Arapça olmayan ve alem, özel isim olduğundan dolayı munsarif değildir. Kitabul Ayn sahibi der ki, Ferruh, İbrahim el-Halil'in oğlunun adıdır ve o acemlerin babasıdır. Sahibül Metali ve başkaları da aynı şekilde Ferruh'un İbrahim aleyhisselamın oğlu olduğu ve onun acemlerin atası olduğunu da nakletmiş bulunmaktadır. İmamlardan bir topluluk da sözünü ettiğimiz gerekçelerden ötürü munsarif olmadığını açıkça ifade etmişlerdir. Allah en iyi bilendir. Bana Sabit Enes bin Malik radıyallahu anh'tan şöyle dediğini tahdis etti. Senden bana ulaşan bir hadis sebebiyle dedim. Buradaki lafızlar daha önce bu başlıkta, bu babda geçmiş bulunan İbn-i Muhayriz'den, o Es-Sünabihi'den, o Übade bin Es-Samit radıyallahu anh'tan şeklindeki lafızlarına benzemektedir. Buna dair açıklamayı açık bir şekilde daha önce kaydetmiş bulunmaktayız. Üzerinde durmakta olduğumuz hadisin senedine gelince, bana Mahmud bin Errabi İtban'dan bir hadis tahdis etti. O hadiste Mahmud dedi ki, Medine'ye geldim. İtban ile karşılaştım. Bu isnatta iki incelik vardır. Bunlardan birisi, bunda üç tane sahabe birbirinden rivayet nakletmektedir. Üç sahabe ise Enes, Mahmud ve İtban'dır. İkincisi ise bu hadis yaşça büyük olanların küçüklerden rivayeti türündendir. Enes yaşça da ilimce de mertebe itibariyle de Mahmud'dan daha büyüktür. Allah hepsinden razı olsun. İkinci rivayette de Sabit Enes'ten şöyle dediğini nakletti. Bana İtban bin Malik tahdis etti demektedir. Bu ise birincisine muhalif değildir. Çünkü Enes bunu önce Mahmud'dan, o İtban'dan diye dinlemiş. Sonra Enes İtban ile bir araya gelince hadisi ondan dinlemiştir. Allah en iyi bilendir. İtban isminde ayn harfinin kesreli okunması cumhurun başka türlüsünü söz konusu etmedi. Sahih ve meşhur olan telaffuzdur. Sahibül Metal ise şöyle demektedir. Biz bunu İbn-i Sehl yoluyla öteli olarak da utban şeklinde zapt etmiş bulunmaktayız. Allah en iyi bilendir. Gözüm bir parça rahatsızlandı. Diğer rivayette ise görmez oldu, kör oldu demiştir. Bir parça demekle de gözlerinin kör olmasını kastetmiş olabilir. Körlük ise görmenin tamamen gitmesidir. Bu ifadeleriyle görmesinin zayıfladığını ve büyük ölçüde azaldığını kastetmiş olma ihtimali de vardır. Diğer rivayette buna körlük demesinin sebebi ise ona yakın olması ve sağlıklıyken yapabildiklerinin bir kısmını gerçekleştirememesinden ötürü körlükle ortak yanı olduğundan ve ona yakınlığı dolayısıyla bu ismi vermiş olabilir. Allah en iyi bilendir. Sonra bunun en ağırını ve en büyüğünü Malik bin Duhşum'a isnat ettiler. Büyük anlamındaki uzun lafzında aynı harfi ötelidir. Büyük çoğunluğu büyük bir kısmı demektir. Ağır olan anlamındaki kubur lafzı ise kef harfi hem öteli hem kesreli okunabilir. Her ikisi de fasih ve meşhur iki söyleyiştir. Bu hadiste her ikisini de Kadı İyaz ve başkaları da zikretmiştir. Ama onlar öteli okuyuşu tercih etmişlerdir. Aralarına sözün en büyüğünü söyleyene gelince Nur 11 ayetindeki kibir lafzı kaf harfi kesreli ve öteli olarak da okunmuştur. Kesreli okuyuş 7 imamın kıraatidir. Öteli okuyuş ise şaz kıraatler arasındadır. Müfessir İmam Ebu İshak Rahimahullah dedi ki genelin kıraati keselidir. Humeyd el-Areç ve Yakup el-Hadrami ise öteli okumuşlardır. Ebu Amr bin el-Ala o hatadır derken el-Kisai her ikisi ayrı söyleyişlerdir demiştir. Allah en iyi bilendir. Bunun en büyüğünü ve en ağır olanını ... isnat ettiler. Yani onlar kendi aralarında konuşup münafıkların durumunu, çirkin işlerini, onlardan çektiklerini söz konusu ettiler ve bunların büyük bir bölümünü Malik'in kendisine nispet ettiler. Bin Duhşum lafzına gelince birinci rivayette bunu bu şekilde zapt etmiş bulunmaktayız. İkincisinde ise küçültme ismi olarak hı'dan sonra y fazlalığı ile bin duhayşim şeklinde zapt etmiş bulunuyoruz. Çoğu asıl nüshada da bu şekildedir. Bazılarında ikinci rivayette de küçültme ismi şeklinde değildir. Diğer taraftan birinci rivayette Duhşum ismi elif lamsız, ikincisinde ise elif lamlı Edduhşum'dur. Kadı İyaz Rahimahullah dedi ki biz Duhşum ismini aynı zamanda Duhayşim şeklinde küçültme ismi olarak da rivayet etmiş bulunmaktayız. Yine biz bu ismi Müslim'den başka kaynaklarda mim yerine nun ile hem küçültme ismi hem büyütme ismi olarak rivayet etmiş bulunuyoruz. Şeyh Ebu Amr bin Es-Salah dedi ki aynı zamanda bin Ed-Dihşin de denilir. Bil ki burada adı geçen Malik bin Duhşum Ensardandır. Ebu Ömer bin Abdilber bu zatın Akabe'de bulunup bulunmadığı hususunda ilim adamları arasında ihtilaf bulunduğundan söz etmekte ve şöyle demektedir. Ancak onun Bedir'e ve Bedir'den sonraki diğer önemli olaylara katıldığı hakkında ayrılık içinde değildirler. Onun münafık olduğu sahih değildir. Çünkü onun itham edilmesine imkan vermeyen, İslam'a güzel bir şekilde bağlandığını ortaya koyan pek çok halleri görülmüştür. Ebu Ömer bin Abdilber Rahimahullah'ın sözleri burada sona ermektedir. Derim ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem batinen de onun iman etmiş olduğunu ve nifaktan uzak bulunduğunu Buhari Rahimahullah'ın rivayetinde yer alan şu buyruklarıyla açıkça ifade etmiş bulunmaktadır. Sen onun la ilahe illallah dediğini ve bununla Yüce Allah'ın rızasını aradığını görmüyor musun? İşte bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onun bu sözünü tasdik ederek doğruluğuna inanarak onunla Yüce Allah'a yakınlaşmak amacıyla söylemiş olduğuna bir tanıklığıdır. Ayrıca yine onun lehine Bedir ehli hakkında bilinen şahitliği ile de şahitlikte bulunmuştur. O halde onun imanının samimiyetinde şüphe etmemek gerekir. Radiyallahu anh. Ayrıca bu fazlalıkta imanda itikat olmaksızın dil ile söylemek de yeterlidir diyen aşırı mürciyelerin kanaati de reddedilmektedir. Çünkü onlar bunun gibi hadisleri delil diye almışlar. Fakat bu fazlalık ise onların kanaatlerini çürütmektedir. Allah en iyi bilendir. Keşke ona beddua etse de helak olsa diye arzu ettiler. Ona keşke bir kötülük icabet etse diye temenni ettiler. Bazı nusalarda şer, kötülük, bazılarında başına B cer harfi ziyadesiyle gelmiş, bazılarında ise şey diye yazılmıştır. Hepsi sahihtir. Rivayetin bu kısmında münafık, ayrılıkçı kimselerin helak edilmelerini ve hoşlanılmayan olayların başlarına gelmesini temenni etmenin caiz olduğuna bir delil vardır. 149. Bana Ebu Bekir bin Nafi el-Abdi tahdis etti. Enes dedi ki, bana İtban bin Malik tahdis ettiğine göre gözleri kör olmuştu. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber gönderip gel de benim için bir mescit yeri tayin et dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Onunla birlikte kavmi yani ashabı da geldi. onlardan Malik bin Edduhşum denilen bir adamın niteliklerinden söz edildi. Sonra hadisi Süleyman bin El-Mughire'nin hadisine yakın olarak zikretti. Şer, bana bir mescit yeri göster. Yani orayı mescit edinmek üzere bir yeri bana alametlendirerek tespit et. Bu da senin eserini bereket bilerek orada namaz kılacağım bir yer bana göster demektir. Bu hadiste türlü bilgiler vardır ki bunların pek çoğu daha önce geçmişti. Bu hadisten çıkartılan hükümler. 1. Salihlerin eserleriyle teberruk caizdir. 2. Alimleri, fazilet sahiplerini ve büyük kimseleri onlara uyan kişilerini ziyaret etmeleri, onları tebrik etmeleri caizdir. 3. Ortaya çıkan bir maslahat sebebiyle fazileti daha az olanın daha faziletli olanı davet etmesi, çağırması caizdir. 4. Nafile namazın cemaatle kılınması caizdir. 5. Gündüzün kılınan nafile namazlarda sünnet olan gece gibi ikişer ikişer rekat olarak kılınmalarıdır. 6. Namaz kılanların yanında onları uğraştırmadığı ve namazlarını karıştırmamalarına ve benzeri hallere sebep olmadığı sürece konuşmak ve bir şeylerden söz etmek caizdir. 7. Ziyaret eden bir kimsenin ziyaret edilene rızasıyla imamlık yapması caizdir. 8. Hakkında şüphe bulunup zan altında kalmış olan ya da benzeri hallerde bulunan bir kimseden yöneticilerin önünde ve diğerleri önünde onun tehlikelerinden korunulması için söz etmek. 9. Hadisi ve diğer şer'i ilimleri yazmak caizdir. Çünkü Enes oğluna bunu yaz demiştir. Hatta bu hallerde yazmak müstehaptır. Hadiste ise hadisin yazılmasının yasaklandığı da söz konusudur. Yazılmasına izin verdiği de zikredilmiştir. Bu da şöyle açıklanmıştır. Yasak yalnızca yazdığına bel bağlayıp imkanı bulunduğu halde hıfz etmekte kusurlu hareket edeceğinden korkulan kimseler içindi. İzin ise hıfz etme imkanı bulunmayan kimselere verilmişti. Hadislerin ilk olarak yazılmasının yasaklanış sebebi Kur'an-ı Kerim'e karıştırılma korkusundan dolayıydı. Ondan sonra yazmaya izin verilmesi ise bu hususta emin olunmasından sonraydı. Ashab ve tabiinden olan selef arasında hadis yazmanın caiz olup olmadığı hususunda görüş ayrılığı vardır. Sonra ümmet bunun caiz ve müstahap olduğu üzerinde icma etti. Allah en iyi bilendir. Yine hadiste işleri önem sırasına göre koyup daha önemlisinden başlamaya delil vardır. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem burada zikrettiğimiz itban hadisinde gelir gelmez ilk olarak namaz kılmakla başlamış, sonra yemek yemiştir. Süleym'e yaptığı ziyaretiyle ilgili hadiste ise önce yemek yemiş, sonra namaz kılmıştır. Çünkü itbanın hadisinde önemli olan namaz idi. Çünkü onu namaz kılması için davet etmişti. Süleym'in hadisinde ise onu yemek yemeye davet etmişti. Her iki hadiste de belirtildiği üzere ne için davet olunmuşsa onunla başladığı görülmektedir. Allah en iyi bilendir. İmamın ve alim kimsenin bir ziyarete, bir ziyafete ya da benzeri bir işe giderken arkadaşlarını yanına alması caizdir. Bu hadisten daha önce sözünü ettiğimiz daha başka hükümler ile yazmadığımız başka hükümler de anlaşılmaktadır. Doğruyu en iyi bilen Allah'tır. Hamd ona mahsustur. Nimet, lütuf ondandır. Minnet onadır. Başarı ondandır. Hatadan koruyan yalnız odur. Değerli dinleyenler, İmam Nevevi'nin Sahih-i Müslim Şerhi El-Minhac'a bir sonraki programda kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Allah'a emanet olun.
1: Sahih-i Müslim Şerhi El-Minhac. Yazan İmam Nevevi. Polen Yayınları. Okuyan Dinçer Akın.

0: Allah şöyle demişti: ben muhakkak sizinle beraberim. Namazı dosdoğru kıldığınız, zekatı verdiğiniz, peygamberlerime iman ettiğiniz ve onlara yardımda bulunduğunuz, mallarınızı Allah yolunda güzelce sarf ettiğiniz takdirde günahlarınızı mutlaka örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere korur. Fakat sizden her kim de bundan sonra küfrederse dosdoğru yoldan sapmış olur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Toplumda örnek insanlara, örnek ailelere ve örnek cemaatlere ihtiyaç vardır. Sadece öğreten ve öğrenen değil, amel eden ve her yönüyle örnek olan kişiyi aile ve cemaatlerden olmaya çalışalım. Bir Müslüman, iman, ilim, amel ve hizmetlerinin meyvesi güzel ahlaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Taharetini güzelce yap ve devamlı abdestli bulunmaya çalış.
2: Vacipleri yerine getirip haramlardan uzak durun.
1: Namazını güzelce kıl. Onu vaktinde eda et ve cemaat üzerinde ısrarla dur.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. İbrahim 35-41. Hazreti İbrahim'in duası. Bir zaman da İbrahim şöyle dedi:
1: Rabbim, bu beldeyi güvenlikli kıl. Ben ve çocuklarımla birlikte hepimizi putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa işte o bendendir. Kim de bana karşı çıkarsa biliyorum ki sen hep bağışlayan, sınırsız bir merhamet kaynağısın. Rabbimiz, işte ben neslimden olanları ekip biçmeye elverişsiz bir vadiye, senin mukaddes beytinin yanına yerleştirdim. Ki ey Rabbimiz, salatı ikame edebilsinler. Artık insanların gönüllerini onlara meylettir. Onları bereketli ürünlerle rızıklandır. Umulur ki onlar da bunun şükrünü eda ederler. Rabbimiz, şüphesiz ki sen bizim gizlediklerimizi de açığa vurduklarımızı da bilirsin. Zira yerde ve gökte olan hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Her tür övgü ve sena, yaşlılığıma rağmen bana İsmail ve İshak'ı bahşeden Allah'a aittir. Gerçekten de benim Rabbim duaları işitendir. Öyleyse ey Rabbim, beni ve neslimden gelenleri salatı ikame edenlerden kıl ve duamı kabul buyur ey Rabbimiz. Rabbimiz, beni, anamı, babamı ve tüm inananları hesapların verileceği gün

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'a hizmetin ciddi çalışmalarla mümkün olabileceğini unutmayın. Bu bakımdan fert olmayı ve tek başına yaşamayı hatırınızdan tamamen çıkarın. Kardeşlerinize sımsıkı bağlanın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Araç yavaş giderken saf bir kuzu gibidir. Hızlanınca yiyecek kuzu arayan aç bir kurt gibidir.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Saat 24. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net. Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ila'l mescidil aqsa allazi barakna havlehu

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Çocuklarına söz dinletemeyen anne babalara. Allah'a itaatte kusur etmeyin. Çünkü kim Allah'a itaat ederse Allah da bütün mahlukatını ona itaat ettirir. Allah'a itaat etmeyenin çocuklarının itaatsizliğinden şikayet etmeye hakkı yoktur. Çünkü Allah'ın kullar üzerindeki hakkı anne babanın çocukları üzerindeki hakkından daha çoktur ve daha önceliklidir. Allah'ın hakkına riayet etmeyenlerin çocuklarından kendi haklarına riayet etmelerini beklemeleri beyhude bir bekleyişten ibarettir. Yediklerinize ve içtiklerinize dikkat edin. Çünkü haram lokma, sözünüzün çocuklarınıza tesir etmesinin önündeki en büyük engellerden birisidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, öyle bir zaman gelir ki, kişi malını helalden mi haramdan mı kazandığına hiç aldırış etmez. Hadisinin gerçekleştiği bir ahir zamanda imtihan olan anne babalar, faize, haram lokmaya, kamu malına, rüşvete, haksız kazanca, haram katkılı gıda maddelerine dikkat etmezlerse, ilk kaybedecekleri şey çocukları üzerindeki etkileri olacaktır. Günahlardan uzak durun. Çünkü günah Allah'a isyan demektir. Gıybet, dedikodu, iftira, yalan, haram bakışlar,

0: akrabalarla ilişkiyi kesme gibi küçük ve büyük günahlarla günün her anında bir şekilde Allah'a isyan edenlerin ilk karşılaşacağı sonuçlardan birisi de çocuklarının kendilerine isyan etmesidir. Örnekliği ihmal etmeyin. Çünkü çocuklarımız sözlerimizden ziyade davranışlarımıza bakarlar. Sakın unutmayın, bir çocuğun kafasında oluşacak ilk çelişki, anne babasının eylem ve söylemlerinin oluşturacağı çelişkidir. Anne babasının dışarıda söyledikleriyle evde yaptıklarının farklı olduğunu gören bir çocuğun ilk tepkisi anne babasına itaatsizlik olacaktır. Çünkü sürekli İslam'dan ve ahlaktan bahseden ve fakat bahsettiklerini kendi hayatında uygulamayanlar ne kimseye örnek olabilirler ne de kimse onlara itaat eder. Çocuklarınızı TV ve internete teslim etmeyin. Çünkü emperyalizmin hedeflediği nesil, YouTuber'ların eğittiği, çizgi filmlerin yetiştirdiği, dizi karakterlerinin örnek olduğu, sosyal medya fenomenlerinin büyüttüğü annesiz ve babasız bir nesildir. Bu neslin ilk öğrendiği şey anne babaya itaatsizliktir. TV ve internete teslim edilen bir nesil isyan edecekse, ilk önce anne babasına isyan edecek, sorgulayacaksa ilk önce anne babasını sorgulayacak, baş kaldıracaksa da ilk önce anne babasına baş kaldıracaktır. Dua etmekten vazgeçmeyin. Çünkü dua, çocuklarımızla ilgili elimizdeki en etkili ve en önemli imkandır. Sakın unutmayın, çocuğu size veren Allah'tır. Ona hidayeti ve ahlakı verecek olan da Allah'tır. Onu size itaatkar kılacak olan da yine Allah'tır. O halde çocuklarınız için muhakkak özel bir dua vakti ayırın. Gece vakitlerinde, seher vakitlerinde, farz namazların ardında, cuma günlerinde evlatlarınız için çokça dua edin. Kendi anne babalarınızdan, salihlerden, gariplerden, çocuklarınız için dua talebinde bulunun. Çünkü kabul olunmuş bir duanın çözemeyeceği hiçbir sorun yoktur. Onları Kur'an ve namazla ıslah edin. Üstad Hasan el-Benna diyor ki, "Bizden öncekileri ne ıslah ettiyse bizi de nesillerimizi de ancak o ıslah eder. Bizden öncekileri Kur'an ve namaz ıslah etti." Düşünün, cahiliyede her türlü günaha ve harama batmış olan nesiller, Müslüman olduktan sonra Kur'an kıraati ve huşuyla kılınmış namazlarla ıslah oldular. Bunlarla değiştiler, bunlarla dönüştüler, bunlarla tevbelerine sadık kaldılar, bunlarla ıslah oldular. İşte bu nedenle çocuklarınıza günlük Kur'an okuma alışkanlığı kazandırın. Namazları konusunda son derece titiz olmaları için elinizden gelen gayreti gösterin. İmtihanda olduğunuzu unutmayın ve Allah'a teslim olun. Ne yaparsanız yapın, hayatın bir imtihan olduğunu ve çocuklarınızın da bu imtihanın en önemli safhalarından birisi olduğunu asla unutmayın. Siz elinizden geleni yapsanız bile, Allah sizi çocuklarınızla imtihan etmek isterse bu imtihan gerçekleşecektir. Bir peygamber olmasına rağmen Hazreti Nuh'un oğluyla nasıl imtihan edildiğini, Hazreti Adem'in oğlunun kardeşini nasıl öldürdüğünü, Hazreti Yakub'un çocuklarının kardeşlerini nasıl kuyuya attığını, Hazreti Zekeriya'nın nasıl evlat hasreti çektiğini, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin 6 evladının nasıl vefat ettiğini sakın unutmayın. Çocuk imtihandır ve bu imtihandan kaçamayız. Biz ancak elimizden geleni yaparak bu imtihanın kolaylaşması için gayret sarf ederiz. Sonuç, alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Doktor Abdülaziz Kıranşal, Milli Gazete.
1: Rabbim, vicdanlarımıza ayet ayet indirdiğin Fetih Suresini okut. yalnızlığı gör mazlum ümmetinin kalabalığı olmak için sesimiz alnımızdan önce gitsin secde. Sesimizi mazlumlarla gürleştir, bizi Mescid-i Aksa yolunda birleştir. Dalmış ekmeğinim anne, sür gül reçeli sesini son kez yanağıma. Şehadetimle doyur yetim serçelerimi. Daha çok seslen kapıdaki atlara, daha çok ara göğün yüzünde beni. Annemsin sen, çok sökükle geldim dizinin dibindeyim. Aksa'yı söktürseydim yerlerin dibindeydim. Ben gideceğim, şehit kuşlara dal olacak ellerin. Ben bulacağım seni, kanım aksa, gözyaşım aksa. Dünyadaki Kevserim, Mescid-i Aksa. Vurulup da ölmeyen şehit yüzlü mabedim. Burada biliyorum her anne Hira, gövdeler murabıt, kefenler nida. Ya Allah, bizi feryadı Kudüs olan çocuklara sağır kılma. Sessizliği oyacak her taş kubbetüs sahra. Ya Allah, ister kudur parçala yak, Allah'tır son noktayı koyan bil. Kafesleri yaracak uçamazsa ebabil. Ya Allah, seccadesi kimsesiz aksa mahzunluğunu inşirahın miracı göğün namlusuyla sil.
2: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahta nialikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

0: Özel FM. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Çok kıymetli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi en içten, en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi programında yüksek düzey derslerde yeni bir bölümde sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabı olarak esas aldığımız Durusul Lugatil Arabiyye li Gayrin Natıkine Biha adlı kitabımızın 3. cildinde 13. sayfada ve devamı 14'te yer alan alıştırmalar üzerinde duracağız. Sayfa 13'te sayfa başında temerinu başlığı var. Temrinun kelimesinin çoğulu alıştırmalar anlamında. Bir numaralı alıştırma ayyin el mu'rabe vel mebniye fima ye'ti. Aşağıdaki kelimelerden mu'rab ve mebni olanları tayin et anlamında bir talimat içeriyor. Bunları sırasıyla okuyalım ve mu'rab ve mebni oluşlarını ifade edelim. Kitabun mu'rab, haza mebni, hamidun mu'rab, mesacidu mu'rab, huve mebni, ene mebni, seyyaratun mu'rab, ellezi mebni, emsi mebni, el camiatu mu'rab, muslimani mu'rab, muslimatun mu'rab, hazani mu'rab, el ana mebni, elletani mu'rab, men mebni, Allahu mu'rab, erba'ata aşara mebni, erba'atun mu'rab, amin mebni. Alıştırma 2. Ma alamatul i'rabil asliyyetu fil ismi. İsimdeki asli i'rab alametleri nelerdir? Alamatul i'rabil asliyyetu fil ismi hiye ad-dammetu vel-fethatu vel-kesratu. Cevabımız bu şekilde. İsimdeki asli i'rab alametleri damme, fetha ve kesradır. Üçüncü alıştırma. Ma alamatul i'rabil fer'iyyetu fi el-esmâil khamseti ve cem'il muzakkeris salim vel muthenna. Esma-i khamse, cem müzekker salim ve müsennada fer'i i'rab alametleri nelerdir anlamında bir soru var. Bu soruyu şöyle cevaplarız. Alamatul i'rabil fer'iyyetu fil esma-il khamseti hiye el vavu vel elifu vel ya'u. El vavu fi haletir raf'i vel elifu fi haletin nasbi vel ya'u fi haletil cerri. Raf durumunda vav, nasb durumunda elif ve cer durumunda ise ya'dır. Ve alamatul i'rabil fer'iyyetu fi cem'il muzakkeris salim hiye el vavu vel ya'u. El vavu fi haletir raf'i vel ya'u fi haletin nasbi vel cerri. Raf durumunda vav, nasb ve cer durumunda ise fer'i i'rab alameti ya'dır. Ve alamatul i'rabil fer'iyyetu fil musenna hiye el elifu vel ya'u. Fi haletir raf'i el elifu ve fi haletin nasbi vel cerri el ya'u. Raf durumunda elif, nasb ve cer durumlarında irab alameti ya'dır demiş olduk. Birinci alıştırmayı evvelen, ikinci alıştırmayı saniyen, üçüncü alıştırmayı salisen diye okuyacak olursak, dört numaralı alıştırmayı rabi'an diye okuruz. Dördüncü alıştırma ma alametul cerri fil memnu'i minas sarfi. Gayr-ı munsarif bir isimde cer alameti nedir anlamında bir soru ihtiva ediyor. Alametul cerri fil memnu'i minas sarfi hiyel fethatu şeklinde cevap veririz. Gayr-ı munsarif ismin cer alameti fethadır. Hamisen, beşinci alıştırma, ma alametun nasbi fi cem'il müennesis salim. Cem'i müennes salimde nasb alameti nedir? Cevap veriyorum. Alametun nasbi fi cem'il müennesis salim hiyel kesratu. Cem'i müennes salimde nasb alameti kesradır. Sadisen, altıncı olarak, altıncı alıştırma, hati misalen lil maksuri vec'alhu fi selasi cümelin ala en yekune merfu'an fil ula ve mansuben fil thaniyeti ve mecruran fil saliseti. Evet efendim, alıştırma ne istiyor bizden? Maksur isme bir örnek getir. Bu ismi cümlelerde birincisinde merfu, ikincisinde mansup ve üçüncüsünde de mecrur kıl. Ben şöyle bir örnek vereyim size. Örneklerimiz farklı olabilir. Hepimiz aynı örneği vereceğiz diye bir şart yok. Câ'a el-fetâ, râ'a kemâlun el-fetâ ve son olarak selleme kemâlun alel-fetâ. Sâbi'an, yedinci alıştırma, hâti misâlen lil-mankûs-i thâbit-il-yâ'i ve edhilhu fî selâsi cümelin alâ en yekûne merfû'an fil-ûlâ ve mansuban fi saniye ve mecruran fi salise. Yası sabit olan bir mankus isim getir. Yası sabit olan bir mankus isim getir. Üç cümlede kullan. Birincide bu mankus isim merfu, ikincide mansup, üçüncüde ise mecrur olsun. Ben örneğimi takdim edeyim size. Câ'a el-muhâmî. İkinci cümle, râ'a kemâlun el-muhâmiye. Üçüncü cümle, selleme kemâlun alel-muhâmî. El-muhâmî kelimesi mankus bir isim. Birinci cümlede câ'el muhâmî cümlesinde takdiren merfu, üçüncü cümlede selleme kemâlun alel muhâmî cümlesinde takdiren mecrur, ikinci cümle olan râ'a kemâlun el muhâmiye cümlesinde ise el muhâmiye lafzen mansup. Bu üç cümlenin üçünde de mankus isim olan el-muhami marife olarak kullanılması sebebiyle yası sabit oldu. Evet sevgili öğrencilerim, bu sayfanın son alıştırmasındayız. Thaminen, sekizinci olarak. Hati misalen lil mankusil mahzufil ya'i ve edhilhu fi thalâthi cümelin ala en yekûne merfu'an fil ula ve mansuban fil saniye ve mecruran fil salise. Ya'sı mahzuf olan mankus bir örnek getir ve bunu üç cümlede kullan. Birinci cümlede merfu, ikinci cümlede mansup ve üçüncü cümlede mecrur olsun. Ben örneğimi takdim edeyim size. Câe kâdın. Dikkat edelim, yağsız okuyorum. Câe kâdın selleme kemalun ala kâdın. Son olarak ra'a kemalun kâdıyen. Evet, câe kâdın cümlesinde el-kâdî şeklinde kullanılan marife olduğunda yâsı sabit olan ismi nekralaştırdığımızda câe kâdın şeklinde okuduk. Marife kullansaydık câe el-kâdî derdik. Nekralaştırdığımız için lam-ı tarif hazfedildiği için sonunda ya da hazfolundu. Câe kâdın. Bu cümlede kâdın kelimesi raf durumunda. İkinci olarak selleme kemalun ala kâdın. Bu cümlede de yine ya mahzuf ve kâdın kelimesi mecrur durumda. Birinci cümlede câe kâdın cümlesinde kâdın takdiren merfu. Selleme kemalun ala kâdın cümlesinde takdiren mecrur. Üçüncü cümle ra'a kemalun kâdıyen. Mankus ismin nasb durumunda ya zahir olur, ya ortaya çıkar. Câe kemalun kâdıyen. Burada kâdıyen kelimesinin lafzen mansup olduğunu ve nasb alametinin fetha olduğunu söyleriz. Evet sevgili öğrencilerim, kıymetli dinleyicilerim, sayfa 13'te yer alan alıştırmaları tamamladık. Alıştırmaların devamı bir sonraki sayfada, sayfa 14'te. Sayfa başında 9 numaralı alıştırmayı görüyoruz. Tâsi'an diyebiliriz. Hâti misâlen lil mudâfi ilâ yâil mutekellimi ve edhilhu fi thalâthi cümelin alâ en yekûne merfu'an fil ula ve mansuben fis saniye ve mecruran fis salise. Mütekellim yasına mudaf olan bir isim getir, bir örnek getir ve onu üç cümlede kullan. Birincisinde merfu, ikincisinde mansup, üçüncüsünde mecrur olacak şekilde. Ben şöyle bir örnek vereyim size. Zehebe ceddi. Zehebe ceddi. İkinci cümle ra'a kemalun ceddi ve son olarak merra kemalun bi ceddi veya selleme kemalun ala ceddi. Aşiran 10. alıştırma. A'rib ma tahtahu khattun. Altı çizili olan kelimeleri irab et. Birinci cümle yuhibbullahul muttakine. Allah muttakileri sever anlamında bir cümle. Birinci cümlede Allah lafzının, lafzatullahın ve el muttakin kelimesinin altı çizilmiş. Lafzatullah için faildir, merfudur, raf alameti dammedir deriz. El-Muttakîn içinse mef'uldür, mansuptur. Nasb alameti yağdır. Çünkü bu isim cem müzekker salim bir isimdir. Nasb durumundadır. Nasb alameti yağdır deriz. Bu söylediklerimizi Arapça ifade edecek olursak lafzatullah fa'ilun merfu'un ve alametu raf'ihi ed-dammetu zahiratu fi ahirihi deriz. El-muttakin içinse mef'ulun mansubun alametu nasbihi el-ya'u li'ennehu cem'ul muzekkeris salim şeklinde ifade ederiz. Biraz önce Türkçe ifade ettiğimiz irabı Arapça ibarelerle, Arapça kelimelerle ifade etmiş olduk. Sol tarafta yer alan ikinci cümleye bakalım. Halakallahu semavati vel arda. Allah gökleri ve yeri yarattı anlamındaki cümlede es-semavat vel ard kelimelerinin altı çizilmiş. Es-semavat için mef'uldür, mansuptur. Nasb alameti kesradır çünkü cem ve salim bir isimdir deriz. El-ard için de es-semavata atfedilmiştir. Mansuptur, nasb alameti fethadır çünkü müfred isimdir deriz. Üçüncü cümle iftah fâke. Ağzını aç anlamındaki bu cümlede fâke'nin altı çizilmiş. Fâke mef'ulün bihtir, mansuptur, nasb alameti eliftir çünkü esma-i hamsedendir deriz. Dördüncü cümle eyne seyyaratu ebike. Ebike izafetten ötürü mecrurdur. Cer alameti yağdır çünkü esma-i hamsedendir. Beşinci cümle hafiztu surateyni. Dördüncü cümlede eyne seyyaratu ebike cümlesinde anlam babanın arabası nerede şeklindedir. Beşinci cümle hafiztu surateyni. İki sure ezberledim. Surateyni mef'ulün bihtir, mansuptur, nasb alameti yağdır çünkü tesniye bir isimdir. Cümle altı a'rifu qadiye Mekke'te. Qadi kelimesi kendisinden sonra gelen Mekke'nin mudafıdır. Mekke mudafun ileyhtir, mecrurdur. Qadiye kelimesi a'rifu fiilinin Mekke ile birlikte mef'ulün bihidir. Mansuptur. Nasb alameti zahir fethadır. Mekke'te gayr-ı munsarif bir isimdir. Cer durumundadır. Gayr-ı munsarif olması sebebiyle cer alameti fethadır. Yedinci cümle haracel cerha minel musteşfa. Evet, el cerha yaralılar anlamını taşır. El cerihu yaralı anlamındaki el cerihu isminin çoğuludur. Maksur bir isimdir. Bütün harekeleri maksur ismin bütün irab şekli daha doğrusu takdiridir biliyorsunuz. Haracel cerha minel musteşfa yaralılar hastaneden çıktı anlamında bir cümle. El cerha faildir, merfudur, raf alameti takdiri dammedir, mukadder dammedir. Minel musteşfa, el musteşfa kelimesi de yine maksur bir isimdir. Cer durumundadır, cer sebebi mindir. Mankus bir isim olması itibariyle cer alameti mukadder kesradır. Sekizinci cümle ehaze sadiqi kitabi min hakibeti. Bu cümlede yer alan sadiqi kelimesi faildir, merfudur. Raf alameti mukadder dammedir çünkü sadiq mütekellim yasına mudaf olmuştur. Kitabi mef'uldür. Mansuptur. Mansup oluşu takdiridir. Takdiren mansuptur. Çünkü kitap ismi mütekellim yasına mudaf olmuştur. Min hakibeti ifadesinde altı çizil olan hakibeti mecrurdur. Cer sebebi mindir. Cer alameti olarak da mukadder kesradır deriz. Çünkü mütekellim yasına mudaf olan ismin her üç durumda da irabı takdiridir. 9. ve 10. cümlede yer alan altı çizili kelimelerin irablarını da yapalım ve programımıza nokta koyalım inşallah. 8. cümlenin anlamını da verelim. Arkadaşım çantamdan kitabımı aldı anlamında bir cümle. 9. cümle اشتريتُ هذا بخمسةَ عشرَ ريالاً. Bunu 15 riyale satın aldım. Altı çizili olan بخمسةَ عشرَ ifadesi mahallen mecrurdur. Mecrurdur, mecrur oluşu mahallidir. Çünkü خمسةَ عشرَ sayısının her iki cüzü de, her iki bölümü de fetha üzere mebnidir. Mebni isimlerin irabı mahallen yapıldığı için mecrurun mahallen deriz. Cer sebebi bi harfi ceridir. Mecrur oluşu ise mahallidir. 10. ve son cümle ene muhamin, ben bir avukatım. Muhamin kelimesi ene müptedasının haberidir, merfudur. Ve raf alameti mukadder dammedir. Çünkü bu isim mankus bir isimdir. Evet sevgili öğrencilerim, kıymetli dinleyicilerim, 13 ve 14. sayfalarda yer alan alıştırmaları tamamladık. Programımızın gelecek bölümünde kitabınızın 15. sayfasında yer alan El merfuatu minel esma'i başlıklı konuda görüşmek, buluşmak ümidiyle ve duasıyla fi emanillah.
0: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Sesini değil, sözünü yükselt. Yağmurlardır büyüten zambakları, gök gürültüleri değil. Gerçeğin yolunda yürümeyenler daima yolda kalırlar. Her kalbin çarpıntısı kendi ecelinin ayak sesidir.
0: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ümmetin malını hor kullanmayın. Onu kendi öz malınızdan daha iyi koruyun ve bu konuda hassas olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: En'am 161-163. Peygamberimizin duası. De ki, kuşku yok ki Rabbim beni dosdoğru bir yola yöneltti. Her türlü sapmadan uzaklaşan ve Allah'tan başkasına ilahlık yakıştırmayan İbrahim'in değişmez değerleri temsil eden yoluna. De ki, benim tüm desteğim ve isteğim, bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah'a armağan olsun. Uluhiyetinde onun ortağı yoktur. Ben işte bu tevhid ile emrolundum ve ben varlığını kayıtsız şartsız Allah'a teslim edenlerin öncüsü olacağım.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafikte en büyük ceza kazadır.
0: Özel efendim. 103.2

0: düşünen insanlar için.
1: Ey Allah'ın dışındakiler, Allah bana bir zarar murat ederse sizler bu zarara mani olabilecek misiniz? Allah bana bir rahmet dilerse siz o rahmeti engelleyebilecek misiniz? Bu ayete iman ederseniz hayatı onurlu yaşarsınız. Bu ayete iman edenler hayatı onurlu yaşarlar. Bu ayete iman etmeyenler, iman ettiğini söylemekten bahsetmiyorum. Dediklerimi anlamaya çalışın kardeşlerim. Birileri şöyle yaparsa şöyle rahat olacağız, birileri olmazsa şöyle sıkıntı yaşayacağız. Kimsin ya? Allah murad ettiyse hiç kimse bunu engellemeyecektir. İmtihan edecek seni, bitti. İmtihanın önüne geçemeyeceksin. Kimi imtihan için engel yapacaksın? Allah ben imtihan edeceğim diyor. Kim o engel olabilir? Allah sana kapı açtıysa, önünü açtıysa kim engel olabilir söyleyin. Bütün dünya yan yana gelse. Amenna ve saddakna. Aynen öyledir. Boşu boşuna insanlara niye güç veriyorsunuz ya? Arkasından sırtımızdan indiremiyoruz diyeyim. Biz olmasaydık şöyle olur. Sen kimsin ya? Anlatabiliyor muyum?
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Yarın sabah ne sevdiğiniz kişilerin yüzleri ne de kendi yüzünüz aynı olacaktır. Ne zaman aç kaldımsa kalbimde hikmetten açılmış bir kapı buldum. Çocuklukta yaşanan olaylar geçip gitmez. Mevsimler gibi kendilerini yineler.
0: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Nisa 75. Mustazafların duası. Size ne oluyor da Allah yolunda, ey Rabbimiz, bizi halkı zalim olan şu beldeden kurtar ve rahmetinle bize sahip çıkacak bir koruyucu ve destek olacak bir yardımcı gönder diye yalvaran mustazaf erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmaya yanaşmıyorsunuz.

0: Özel FM uyarıyor. Toplumda örnek insanlara, örnek ailelere ve örnek cemaatlere ihtiyaç vardır. Sadece öğreten ve öğrenen değil, amel eden ve her yönüyle örnek olan kişi, aile ve cemaatlerden olmaya çalışalım. Bir Müslüman, iman, ilim, amel ve hizmetlerinin meyvesi güzel ahlaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

Şehirler tarumar, her taraf kan gözyaşı. Tankların çiğnediği mazlum ümmetin başı. Yakmıyor mu canını şu gelen feryat sesi? Allah aşkına, Allah aşkına söyle, bu gaflet neyin nesi? Bak şu leş kargalarına, üşüşmüşler hasta bedenlerimize. Her gün küfrediyorlar namus ve dinimize. Reddet, reddet batının medeniyetini. Üç asırdır ödüyoruz bu taklidin diyetini. Yeter artık, aydınlansın şu karanlık asır. Kurtulsun Filistin, Arakan, Türkiye, Mısır. Gel kardeşim, bu yükün altına beraberce girelim. Yeryüzünde küfrün defterini dürelim. Kır zincirlerini, sen özgür ve asilsin. Mazlumların umudu, insanlığın umudu, beklenen nesilsin.

0: Özel FM hatırlatıyor. Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM

Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Kaynaşmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet peyda etmesi de onun varlığının delillerindendir. Doğrusu bunda iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır. Rum suresi 21. ayet. Muhterem Müslümanlar, bugünkü hutbemizin konusu İslam davasında kadının rolüdür. Yeryüzünde küfre ve şirke karşı verilen bütün mücadelelerde muvahhide kadınlar etkin rol oynamışlardır. İslam davasında mücadele eden dava adamlarının mücadele alanlarında başarılı olmalarına yardımcı olan en önemli etken dava kadınlarıdır. İhlas ve takva sahibi, şuurlu bir eş ve anne olan mümine bir kadın, erkeğinin ve çocuklarının şeytan ve dostları karşısındaki mücadelelerine katkı sağlar. Mümine dava kadınları, kocalarına maddi ve manevi katkıda bulunmak suretiyle ev huzurunu sağlamış ve kocalarını dış dünyaya daha zinde ve sorunsuz bir şekilde çıkmalarına yardımcı olmuş olurlar. Evinde sorun yaşayan Müslümanların dışarıdaki mücadele alanlarında başarılı olmaları çok zordur. Evde huzuru olmayanların dışarıda huzurla mücadele etmeleri mümkün değildir. Allah'ın hükümlerinin hayata hakim olmasını isteyen erkek ve kadınların, Müslüman kadınların yapmaları gereken en önemli görev, aile içerisindeki huzuru ve hedef birliğini sağlamlaştırıp öyle hareket etmeleridir. İşte burada en çok önemli görev kadınlara düşmektedir. Kadınlar İslam'ı iyi bir şekilde öğrenip ihlasla amel etmek suretiyle kendilerini dünyanın şerrinden korumaya gayret edip gönlünü dünya süslerine ve zinetlerine kaptırmamalıdırlar ki erkeklerin Allah yolundaki çalışmalarına engel olmasınlar. Dünyanın geçici olan süsüne, eşyasına, zinet, altın ve mücevheratına gönlünü kaptıran kadınlar bunları elde etmek için kocalarına baskı yaparlar ve bu sebeple de aile huzurunu ve birliğini bozmuş olurlar. Böyle olunca da erkekler daha fazla dünya işine yönelerek onların istek ve arzularını yerine getirmek için daha çok çalışmak suretiyle Allah için olan çalışmalarına sekte vurmuş, ara vermiş veya uzaklaşmış olurlar. Onun için kadınlar arzu ve isteklerine çok dikkat etmeli ve diline de sahip olmalıdırlar. Dünyanın geçici ve aldatıcı zinetlerine gönlünü kaptırmayan ihlas ve takva sahibi muvahhide kadınlar ise devamlı olarak kocalarının Allah yolunda çalışmalarını teşvik ederek onların daha fazla Allah için çalışıp mücadele etmelerine destek verir, isterler. Kendileri de zalim ve tağutlara karşı olan her türlü mücadeleler içerisinde yerini alır ve üzerlerine düşen maddi ve manevi görevleri yerine getirmeye gayret ederler.
Çünkü onlar kendilerine örnek neslin hayırlı kadınlarını örnek alır ve ona göre amel ederler. Kadının İslam davasındaki rolü ilk vahiy ile birlikte başlamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Hira mağarasında ilk vahiy geldiği zaman ilk ayetleri almış ve korkuyla eşi Hazreti Hatice annemizin yanına gelerek beni örtün demişti. Daha sonra başından geçenleri Hazreti Hatice annemize anlatmış. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allah'a yemin ederim ki Rabbin seni hiçbir zaman utandırmaz. Çünkü sen akrabanı gözetirsin, aciz olanların yükünü yüklenirsin, fakire verir, misafiri ağırlar, hak yolunda halka yardım edersin diyerek onu teselli etmişti. Ayrıca kendisi zengin bir hanım olması hasebiyle malını Allah yolunda harcayarak İslam davasında aktif rol oynamıştır. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızları başta Hazreti Fatıma radıyallahu anha olmak üzere davet esnasındaki sıkıntılar anında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında olarak ona yardım etmişlerdi. Örnek neslin kadınları her zaman ve her türlü şartlarda erkeklerinin yanında yerlerini almış ve her türlü sıkıntılara direnerek göğüs gerip sabretmişlerdir. İşkence görmüş, ambargo görmüş, aç kalmış, hicret etmiş ve savaşlarda yerini alıp şehit düşenler dahi olmuştur. Kısacası her zaman erkeklerinin yanında olup davadaki yerlerini almışlardır. Malumunuzdur ki İslam davasında dönmedikleri için ilk şehit edilen iki kişiden birisi Sümeyye Hatun'du, diğeri de kocası Hazreti Yasir radıyallahu anh'tı. Allah hepsinden razı olsun. İşte bugünün muvahhide kadınları örnek olan en hayırlı neslin kadınlarını çok iyi okumalı, iyi anlamalı ve onlar gibi davranmaya gayret etmelidirler. İslam'ı hayata hakim kılma mücadelesinde erkeklerin önünü açarak onların mücadelelerini kolaylaştırmalıdırlar. Çocuklarını Allah'ın nizamını hayata hakim kılma sevdasıyla büyütmelidirler. Onları teknolojinin asalaklaştıran oyun ve eğlencelerinden uzak tutmak suretiyle İslam ahlakı ve mücadele ruhuyla yetiştirmelidirler. Ayrıca kadınlar erkeklerin önünü açmalarının gerektiği gibi Müslüman kardeşlerini misafir etmek suretiyle de evlerinin kapılarını da açmalıdırlar ki Darul Erkamlar oluşsun. Çünkü İslam'ın yayılışı Darul Erkamlarla başlamış ve öyle devam etmiştir. Darul Erkamlara hizmet etmek hizmetlerin en şereflerindendir. Allah rızası için hizmet edip ikram etmek Müslüman kadınları şerefli ve bereketli kılar. Kadınlar hizmet ve ikramdan çekinmemelidirler ki hayırlı nesillerin yetişmesine ve hız kazanmasına vesile olsunlar. Unutulmamalıdır ki ilim, ihlas, isar, infak, takva, sabır, sebat, samimiyet, dirlik, direniş, dikkat, adalet, vahdet, azim, mücadele ve diğer bütün salih ameller Darul Erkam mekteplerinin öğretileridir. Yine unutulmamalıdır ki Darul Erkam mekteplerinin öğretisiyle yetişen örnek ve hayırlı neslin kadınları misafir ağırlayıp ikram etmeyi ibadet şuuruyla, samimiyet, özveri ve özlemle arzu ederlerdi. Çünkü onlar misafirin kendi rızkıyla geleceğine ve evlerinden hiçbir şey eksilmeyeceğine inanırlardı. Sadece kendilerine yetecek kadar yiyecekleri olsa bile hiç çekinmeden seve seve misafirlerine ikram ederlerdi. Onlara yaptıkları ikram ve hizmeti kendilerine bir yük ve eziyet kabul etmezlerdi. Ama maalesef bugün ben Müslümanım diyen kadınların bir kısmı bu bereketli işten faydalanmaktan kaçınıyor
ve rahatlığını bozmak istemiyorlar. Evlerini misafirin getireceği bereketten ve hayırdan mahrum bırakıyorlar. Hayırlı nesillerin yetişmesinde temel taşı ve tohum olma bereketinden, şerefinden kendilerini ne yazık ki mahrum bırakıyorlar. İster bilinçli olsun, isterse bilinçsiz olsun, kendilerinde böyle bir eksiklik bulunan hanım kardeşlerimiz varsa, bu konuda kendi eksikliklerini gidermeye gayret edip, hayır yarışında yerlerini almalıdırlar. Örnek neslin hanımlarını yeniden okumalı, kendilerini bu konuda geliştirmeli ve bu hayırlardan nasiplenmelidirler. Değerli Müslümanlar, toplumu doğuran kadınlardır. İyi, erdemli ve ahlaklı bir toplumun oluşumunda en önemli görev kadınlara düşmektedir. Çünkü kadınlar çocukların ilk öğretmenleri ve ilk terbiye edicileridir. Çocukların örnek alacakları, izini takip edecekleri kişiler de anneleri olan kadınlardır. Çünkü onlarla en çok vakit geçiren kadınlardır. Dolayısıyla kadınlar güzel ahlaklı, edepli, şuurlu, ihlas ve takva sahibi, helala ve harama dikkat eden dindar şahsiyetler oldukları takdirde çocukları da genelde onlar gibi olurlar. Dolayısıyla toplum hayırlı olur, güzel ahlaklı, edepli, hayalı bir toplum meydana gelmiş olur. O halde bizlere düşen hayırlı toplumları yetiştirebilecek olan dava sahibi kadınları yetiştirmek için bütün imkanlarımızı kullanarak sabırla, sebatla çalışmaya devam etmektir. Eğer bizler bu görevi yapmazsak Allah Celle Celaluhu bu vazifeyi yerine getirecek olan cesur ve erdemli dava adamlarını ve dava kadınlarını göndermeye şüphesiz ki kadirdir. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bizleri ve ailelerimizi kendi davasını omuzlayan kullarından eylesin. Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerinize olsun. Aleyna ahsenel kelam ve eblegan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kuryel kur'anu festemi'u leh. Ve ansitu leallekum turhamun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام

0: Özel FM uyarıyor. Nesillerimizde ilim ehli, Kur'an ehli asla eksik olmasın. Evlerimizi bir mektep haline getirmeye gayret edelim. Ailemizin her ferdi asgaride farz-ı ayn ilimleri muhakkak öğrenmelidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Maide 25-26. Hazreti Musa'nın duası. Musa,
1: Rabbim, sözüm kendimden ve kardeşimden başkasına geçmiyor. O halde bizimle şu sapkın halk arasındaki farkı gözet,
0: diye yalvardı. Allah şöyle icabet etti: o halde onlar o topraklardan 40 yıl mahrum kalacak ve şaşkın şaşkın yeryüzünde dolaşmaya mahkum olacaklar. Artık bu sapkın halk için kendini üzme.

0: O diler, o sunar, seçer, yaratır. Hikmeti lütfunun sadakatidir. O bilir, yine de imtihan eder.
1: Şehadet, ukbanın mülakatıdır.
0: İlahi emirdir, bir görüş değil. Hikmeti, gizemi çözülmüş değil. Hayal değil, masal değil, düş değil.
1: Şehadet, İslam'ın hakikatidir.
0: Bazen gurbet olur, kendin özletir. Bazen sevda olur, kalbi sızlatır. Bazen alim olur, hakkı söyletir.
1: Şehadet, hedefin meşakkatidir.
0: Cennete karşılık bir cihan, bir beden. Sıratı geçmeye yetmez ödenen. Lütuf Allah'ınsa sorulmaz neden.
1: Şehadet, Müslümin itikadıdır.
0: Nasıl ayrılırsa akşam sabahtan, öylece arınır şehit günahtan. Bu bağış, bu lütuf, bu af Allah'tan.
1: Şehadet, tövbenin bereketidir.
0: Düşünce toprağa bir damla kanı, korkudan, hicrandan sıyrılır canı. Bir şeref yurdudur artık mekanı.
1: Şehadet, cennetin anahtarıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 250-251. Talut ve askerlerinin duası. Onlar Calut ve ordusuyla karşı karşıya geldiklerinde, "Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve ayaklarımızı kaydırma ve kafirler güruhuna karşı bize yardım et," diye dua ettiler. Bunun üzerine Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar ve Davut Calut'u öldürdü. Bunun ardından Allah da ona hükümranlık ve hikmet verdi ve dilediklerini öğretti. Eğer Allah insanların bazısını diğer bazısıyla savunmamış olsaydı, yeryüzü fesada giderdi. Ve fakat Allah bütün varlıklara karşı sınırsız lütuf sahibidir.

0: hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır ne de bir yardımcı.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kalben merhametli, mert ve müsamahkar ol. Affet, yumuşak ve halim ol. Hem insanlara hem hayvanlara yumuşak davran. Bütün insanlarla muamele ve gidişatın güzel olsun. İslam'ın içtimai adabını muhafaza et. Küçüklere merhametli, büyüklere saygılı ol. Meclislerde başkasına yer ver. Tecessüs yapma, bağırıp çağırma. Giriş ve ayrılışta izin iste.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: düşünen insanlar için.
1: Gençler, genç müminler, ümmeti Muhammed'in delikanlıları, sabah namazına kalkmayı delikanlılık olarak görenler, Ayşe'yi anasından daha ana gören genç hanımlar, ümmetimin umudu olanlar, İsrail oğullarında bir Asiye varsa, bu ümmetin her evinden bir Asiye çıkar Allah'ın izniyle diye melekleri hayran bırakan mümine kadınlar, mümin genç kızlar, hepiniz, hepimiz bilelim ki Allah'ın peygamberi bu dünyada emanetimi teslim ettim, emanetimi size tebliğ ettim, anladınız değil mi deyip yerden göğe kadar kainatı dolduran meleklerin de şahitliğiyle %100 görevini bitirip Rabbine giderken, ey filan sosyal medyada fotoğraf paylaşan genç, senden daha genç yaşta 17 yaşında Üsame'yi vekil bırakıp bu dünyadan gitti.
2: Özel efendim.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، أطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ رواه مسلم.
1: براء بن العازب رضي الله عنهما روايت ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Muhakkak ki Allah azze ve celle kıyamet gününde şöyle buyuracak: Ey insanoğlu! Hastalandım ve beni ziyaret etmedin. İnsan, ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi olduğun halde seni nasıl ziyaret edebilirim? Allahu Teala şöyle buyurur: Bilmiyor musun ki kulum falanca hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilmiyor musun? Şayet onu ziyaret etseydin, beni de onun yanında bulacaktın. Ey insanoğlu! Ben seni yedirdim, sen beni yedirmedin. İnsan, ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi iken ben seni nasıl yedirebilirim? Allahu Teala şöyle buyurur: Bilmiyor musun ki filan kulum senden kendisini yedirmeni istedi de sen onu yedirmedin. Bilmiyor musun? Şayet sen onu yedirseydin, bunun karşılığını benim yanımda bulurdun. Ey insanoğlu! Senden su istedim, bana su vermedin. İnsan, ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi iken ben sana nasıl su verebilirim? Allahu Teala şöyle buyurur: Falanca kulum senden su istedi de ona su vermedin. Bilmiyor musun ki, şayet ona su verseydin, bunun karşılığını benim yanımda bulurdun. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 53. Havarilerin duası. Rabbimiz, indirdiklerine iman ettik. Elçiye de uyduk. Bu nedenle bizi hakikate şahit olanlarla birlikte kaydet.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Her hususta temizliğe önem ver. Evinde, elbiselerinde, vücudunda, iş yerinde. Çünkü bu din temizlik üzerine kurulmuştur.
1: Sade ve gösterişten uzak giyinin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel FM.

0: 6 milyar 810 milyon civarında insanın yaşadığı bir dünyada benim kimliğim nedir ve nelere dayanır? Beni ben kılan ve aziz eden kimliğim ne olmalıdır? Kimlik, insanın bedeninden, cesedinden daha ehemmiyetlidir. Beden, ceset her canlıda bulunur. Ama kimlik sahibi olmak biz insanlara astır. Ben, Hazreti Adem'in iki oğlundan, kendisini öldürmek isteyen kardeşi Kabil'e, "O Kabil, seni mutlaka öldüreceğim," demişti. Öbürü Habil, "Allah ancak muttakilerden kurbanı kabul eder," demişti. Habil, Kabil'e demişti ki,
1: "Andolsun ki sen beni öldürmek için elini bana uzatsan bile, ben seni öldürmek için elimi sana uzatacak değilim. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben istiyorum ki sen benim günahımı da kendi günahını da yüklenip cehenneme atılacaklardan olasın. Çünkü zalimlerin cezası budur,"
0: diyen Habil'im. Haksız yere adam öldürmek ve kardeş katili olmaktansa ölmeyi seçebilenim. Ben, Kabil gibi yanlışını ve kötü niyetini başkasına fatura etmeyen, tersine dinin emirlerine riayet edenim. Ben, Allah'a baş kaldırmayan ve yaratılış serüvenine boyun eğenim. Ben, Nuh Aleyhisselam'ın gemisini inşa eden işçi ve o gemiye binen kişiyim. Aklımı vahyin önüne koyarak peygambere itiraz etmeyenim. Ben, İbrahim Aleyhisselam'ın getirdiği tevhide inanan muvahhidim. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atarlarken o ateşi söndürmek için su taşıyan, saki ve gözyaşı döken taraftarıyım. Yuh size ve Allah'tan gayrı tapındıklarınıza, diyebilen inanmış dava adamıyım.

Ben mutmain olmak için aklını zorlayan ve sonunda Allah'ın emirlerine teslim olanım. Ben Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerinin kurduğu tuzağa razı olmayan kardeşiyim. Hile ve hüdaya bulaşmayanım. Yüce Peygamber Yusuf Aleyhisselam'a teklifte bulunan Aziz'in karısına Rabbim, ben zindana bu kadınların beni kendisine davet ede geldikleri şeye tercih edenim diye verdiği cevabıyım. Ben Musa Aleyhisselam'ın Firavun'a karşı verdiği savaş eriyim. Sihri ve sihirbazlığı yok sayan irfan ve itikat ehliyim. Irmaktan geçerken suyu tatmayan itaatkar askerim. Sen ve Rabbin savaşın, biz buracıkta oturanlarız diyenlerden biriyim. Buzağı ilah edinmeyenlerden, kendilerine sunulan yüce davayı hazmedememiş köle ruhlu değilim. Köleliğin adını değiştiren isimlendirmeleri sezebilenim.

ruh ve kafa köleliğine isyan edenim. Modaya kapılan züppe entelektüel değilim. Gaybe inanan ve peygamberi sınamayanım. Ben Eyüp Aleyhisselam Sabri'yim. Ben peygamberler kervanının sonuncuyu ve hepsinin varisi Hz. Muhammed Mustafa'nın ümmeti ve onun

Ben, peygamberler kervanının sonuncusu ve hepsinin varisi Hazreti Muhammed Mustafa'nın ümmeti ve onun bağlısıyım. Onun bir beşer olduğunu bilir ve fakat beşerliği benim beşerliğimle aynı olmadığının farkında olan bir müminim. Ben, peygamberin getirdiği Kur'an'ın bugün için ve tüm zamanlar için geçerli olduğuna inanan ve tüm insanlığa yol gösteren bir rehber olduğunu şeksiz gümansız kabul edenim. Ben, Kur'an'ı hayat rehberi edinen ve onun nurlu yolunda yürüyen bir yolcuyum. Ben, peygamberin kutlu davası için kendini Allah yoluna adayan ve bu uğurda dünya güçlerini hiçe sayan bir inanç sevdalısıyım. Ben, bir ırka mensubum fakat ırkımın özelliklerini bayraklaştırmayanım. Kavmiyet davasını gütmeden cahiliye olduğuna iman edenim. Ben, Filistinliyim, Habeşliyim, Doğu Türkistanlıyım, Cezayirliyim, Mısırlıyım, Faslıyım, Tunusluyum, Bosnalıyım, Çeçenistanlıyım. Ben, Zenciyim, Esmerim, Sarıyım, Kızılım, Arabım, Türküm, Kürdüm, Farisiyim, Çerkezim, Lazım, Beloçum, Peştunum, Tacikim, Özbekim.